0: Şahaneydiniz. Valla nefesinize sağlık. Senin de nefesine
1: Teşekkürler.
0: sağlık. Var
1: Sağ ol.
0: olasınız. Ben direkt böyle bakıyorum. Şimdi sen geldiğinde kuliste ziyaret ettiğimde beni bir çocukluğuma götürdün.
1: Sürpriz oldu.
0: Sürpriz oldu bana hakikaten. Gerçekten sürpriz. Ben böyle şeyleri seviyorum. Umut'u ziyarete gittim kulise. Hoş geldin de.

0: Yemek için yayında beraber olacağız. Bir isteği var mı diye bir baktım. Bir beyefendi. Tanıyorum ben bu abiyi, tanıyorum ama nereden? Çocukluğumda. Çocukluğum dedim, bu çocukluğumdan hatırlıyorum bu abimizi dedim. Sonra hemen gelip Mustafa abi söyleyince dedi ki ben Fidan ablanın eşiyim deyince dedim ki nasıl, marketin karşısındaki Fidan abla mı? Beni çocukluğuma bir götürdü şöyle Nişancı mahallesine doğru. Hakikaten güzel sürprizdi bu. Var olasınız, selamlar olsun. Şimdi derler ya onların elinde büyüdük, hakikaten onların elinde de büyüdük mahallede. Bizim her şeyimize şahit olan
1: Güzel bir
0: insanlar.
1: sürpriz oldu ama
0: Evet,
1: yıllar
0: çok
1: sonra
0: güzel.
1: denk gelmek gerçekten.
0: Sen biliyor muydun gelirken? Söylemiş miydi?
1: Mustafa abi daha önceden biraz bahsetmişti kendisi. Evet biraz çınlatmıştı. Aslında dediğim gibi vesile oldu. Aynı zamanda da tesadüf
0: Çok iyi
1: oluşmuştu.
0: oldu. Beraber gelmişler böyle duyunca da aynı apartmanda oturuyorlar. İşte dünya çok küçük. Böyle dünya büyük diyoruz ama aslında dünya çok küçük efendim. Buradan da bunu çıkarmış olalım.
1: Kesinlikle.
0: Çok teşekkür ediyorum. Beni aldın tekrar böyle bir Nişancı'ya, Kumkapı'ya doğru götürdün. Var olasın.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Şimdi arkadaşlarıma takılmak istiyorum müsaadenle.
1: Tabii ki ne demek? Tabii.
0: Sana baktım sen de sakallısın. Yani tabii şimdi bu yayında ben böyle şeyler
1: Bilseydim
0: yapıyorum.
1: keserdim sakallarını.
0: Canım Selma ablacığım bugün bizlerle beraber. Seviyorum sizi. Şimdi bakıyorum herkes sakallı. Ben bir programda şunu yapacağım. Herkes jilet gibi olacak. Tıraşlı, sıfır sinek kaydı. Hiç sakal yok. Şimdi kıymetli Jimmy, şöyle bir başlayalım. Ali Can'dan başlayalım. Rica ediyorum. Ali Can, sakallı. Cemal, sakallı. Geliyoruz. Altay, Mehmet Han şefim. Yine sağ olsun Kürşatçığım. Canım senin ne işin var bu yaşta bu sakallarla? Kurban olayım. Şöyle
1: Erkeğin
0: geliyoruz
1: makyajıdır
0: böyle.
1: sakal ama.
0: Osman abicim, Polatçığım, kıymetli kardeşlerim, dostlarım. En başı da Yunus çekiyor. Hele bir bakın Allah rızası için. Niye ya, niye? Yani hepiniz sözleştiniz mi? Niye yani? En büyük makyajımız sakalımız dedi. Söz veriyorum bir yayında herkese böyle o tıraşı yaptırtacağım. Mehmet Han böyle yapıyor. He canım he, konuş sen oradan. Kendi kendine konuş diyor.
1: Konuğu da tıraşlayacak mısınız?
0: Konuğu da.
1: Bir dahakine jiletle falan geliyor o zaman.
0: Şöyle seni küçük bir soluklandıracağım.
1: Tabii ki.
0: Şöyle iki halay arda arda gelecek benden. Ardından tekrar yıldızda buluşacağız seninle.
1: Teşekkürler.
0: Buyursunlar efendim. Deget, Bayburt ve Yayuni. Arda arda geliyor. Buyursunlar.

0: Çok teşekkür ediyorum. Oh be, halayları özlemişim. Şöyle bir kendime geldim. Şöyle Umut'cum, seni son bloğa doğru geçerken oh halay özlemişim ya. Evet. Sen sahnende halayları söylüyor musun?
1: Genelde söylüyorum, evet. Yani olduğu zamanlar oluyor.
0: Niye burada da söylemedin bize bir tane? Hep böyle gitmişsin eskileri ama ben seni gördüğüm zaman şöyle bir intiba uyanıyor sana baktığımda. Türkü, Türk halk müziği böyle dolu dolu.
1: Evet.
0: Ama bir özgün havası da var.
1: Hangisi daha ağır basıyor?
0: Özgün.

0: Özgün. Ama sen kendini neoklasik diye yorumluyorsun. 90'lar, 2000'ler biraz yeni, kendince aslında kendi yorumunla ulaştırıyorsun eserleri değil mi? Yani... Ama bir halay gelmez mi senden?
1: Bir dahaki programa sürpriz olsun.
0: Niye sürpriz olsun ya? Daha son bloktayız. Son artık yani 15 dakikamız var. Bence söylersin çok rahat şekilde.
1: Bu seferki repertuarda halk müziği yok ama yine halaya benzer güzel bir sanat müziği parçası.
0: Hadi bakalım o zaman yıldızı bırakıyoruz sevgili Umut İnalak. Buyursunlar.
1: Çok teşekkür ederim.

0: Çok teşekkür ediyorum. Sen böyle devam edince sana eşlik etmeden olmayacaktı. İndim havuz başına deyince bunu da söylemek farz olmuştu.
1: Harika oldu arkasına ama. Süper oldu.
0: Var olasın. Finale geldik. Veda edeceğiz. Çok çok teşekkür ediyorum. Ayağına sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Sizin programınızda bulunmak gerçekten benim için mutluluk ve onur. Sizlere ve orkestranın tamamına çok teşekkür ediyorum. Çok
0: sağ olun. Var olasın. Efendim Züleyha ile Sınırsız Ezgiler'den bu haftalık bu kadar. Bir sonraki hafta görüşünceye dek kendinize iyi bakın, güzel bakın. Ama her şeyden öte iyi davranın. Allah'a emanetsiniz.

0: Türküler Zamane'de yeniden yorumlanıyor. Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu'nun sunduğu Zamane, Eylül Eroğlu.
1: Ayrılığı tadınca, sevdaya tutununca
0: ve Erkan Şölen'i ağırlıyor.

0: TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz. Ümitli Şarkılar'da bu hafta konuğum, çok sevdiğim arkadaşım, muhteşem bir yorumcu Jale bize konuk oldu. Hoş geldin Jale'cim. Çok mutlu ettin.
1: Kıymetli dostum benim.
0: Canım benim. Son 6-7 senedir daha fazla zaman geçiriyoruz ve seni tanıma fırsatı buldum. Çok mutluyum. Bugün geldiğin için de bana şeref verdin. Seni dinlemek için sabırsızlanıyorum.
1: Yavrum,
0: bir an önce.
1: Canım.
0: İnşallah keyfin yerinde. Her şey yolunda. Çok,
1: çok
0: şükür.
1: Çok güzel olacak. Bir kere ekip şahane. Herkes çok güler yüzlü.
0: Çok şükür.
1: Orkestra muhteşem.
0: Sağ olsunlar.
1: Hepsi çok güler yüzlü. Şahane program olacak. Tabii ben hani bizim 90'lar ekibinin kuduru olarak bugün biraz uslu kız pozisyondayım.
0: Aman
1: oturttunuz
0: yani.
1: Beni çok kudurmayayım diye, değil mi?
0: Birazcık evet, öyle bir niyetimiz vardı. Senin slow şarkılarına da bayılıyorum tabii ki yani. En başta biliyorsun bayıldığım
1: tabii
0: Üzgünüm
1: ki.
0: Muhteşem. Gara abinin şarkısıydı.
1: Evet.
0: Zeynep'in de sözleri,
1: Garo, Zeynep Tanrı'nın
0: da sözleri.
1: Tarım.
0: Onlar ikili, tehlikeli bir ikili değil
1: fena,
0: mi? Çok
1: fenalar.
0: Senden peki onu dinleme şansımız olur mu acaba?
1: Seve seve.

0: Çok yaşa, çok yaşa. Valla nasıl dinledin, nasıl? Çok tatlı ya. Valla çok tatlı okuyorsun, çok güzel okuyorsun
1: Tabii
0: valla.
1: ki 93 yılında okuduğum gibi okuyamıyorum. Niye?
0: Hangi
1: Hayat
0: mezun
1: yordu.
0: okuyor ki?
1: Hayır, hayat yordu. Bir kere şarkının sözleri o kadar önemli hikayelere
0: Evet.
1: anlatıyor ki, yani her cümle ayrı bir hikaye aslında ve hayatın içinde hepsini yaşamışım ben, sonra baktım ki o duyguyla okuyorsun. Tabii ki aynısı olması mümkün değil.
0: Yaşlandıkça daha bir tatlanıyor sanki. Yani daha bir şarkının içine girip daha bir başka bir haller olabiliyor, değil
1: Evet,
0: mi?
1: daha bir yaşıyorsun. O zaman bir de korku var bende. Yani Garo abi, stüdyoya
0: Ya değil
1: giriyoruz.
0: mi?
1: Başla diyor. O böyle miksere kapanırdı. O kadar rahat
0: Tabii.
1: çalıştım ya. Allah ne muradı varsa versin. Yani beni
0: Sanatçının.
1: hiç darlandırmadı. Çünkü o korkun var, heyecanın var.
0: Tabii.
1: Işıkları da kapattırırdı. O titreme geçiyordu o
0: Tabii.
1: zaman. Sonra da dinleme şansın yok.
0: Tabii.
1: Tamam, bitti. Tamam.
0: O psikolojiyi çok iyi biliyorlar. O
1: Çok.
0: Gar abi de çok iyi biliyor.
1: Çok
0: Gar
1: rahat
0: abi çok
1: çalıştım.
0: selamlar.
1: Canım abim benim.
0: Zeynep söylüyor. Gar abiye selamlar olsun. Zeynep öpücükler olsun.
1: Zeynep'le
0: Zeynep'le çok
1: ya,
0: sık karşılaşıyoruz sürekli.
1: anlatabilir miyim?
0: Gar
1: Şimdi şarkıyı Garo abi öyle bir tondan çalmış ki, genelde de flütle çalar melodiyi. Zeynep şarkıyı yazmış, geldi bana, okuyamıyoruz ki çünkü o tona çıkamıyorum ben.
0: abi. Çok pis.
1: Yani ne olduğunu bile anlamadık ama ondan sonra stüdyoya girince of dedik, şarkı neymiş meğerse. Yani çok tabii ki şanslı hissediyorum
0: Değil
1: kendimi.
0: mi?
1: En güzel şarkılarını, en kıymetli şarkılarını bana armağan ettiler, emanet ettiler. O emaneti en iyi şekilde

0: taşımaya
1: kaç
0: çalışıyorum.
1: Kaç sene geçti? 32 sene geçmiş.
0: Garo abim,
1: 32
0: Zeynep,
1: yıl.
0: Aysel Gürel, Seda Aysel Akay. Haklarını ödeyemem onların.
1: Ay canım benim. Aysel'in sözlerini yazdığı bir şarkı vardı. Ona da bayılıyorum.
0: Var ya.
1: Biz seni sahnede zor tutuyoruz.
0: Cilveli şarkı.
1: Biz ilk defa seyredenler gerçi...

0: Helal.
1: Muhteşem enerji.
0: Ellerinize sağlık canlar.
1: Teşekkür ediyorum canım benim ya. Vallahi çok iyiyim. Beraber sahne alıyoruz değil mi? Ama ben takip ediyorum. İnanılmaz fitsin yani. Maşallah diyeyim sana. Senelerdir de hep takip ediyorum.
0: Aslında çok
1: güzel, tatlı.
0: Fit değilim de saklıyorum.
1: Hanımlar hep böyle.
0: Saklamayı biliyorum.
1: Yok canım. Bak ben seni de tanıyorum. Seni her daim gittiğimiz her yer turneler. Tabii bizi izleyen seyircilerimiz, dinleyicilerimiz bilmiyor olabilirler. Biz gittiğimiz her yerde bakarız. Sahneden 3-4 saat önce masalar hazırlanır ki herkes hazırlansın, karnı doyursun, güçlü. Cale güzel bir minik bir tavanın bir şeyini çıkartır. Ben her şeyimi hazırladım der. O
0: evet,
1: kendi
0: evet,
1: programını
0: haşlanmış,
1: uygular.
0: Haşlanmış, yağsız, tuzsuz makarna. Ya tabii. Da şey, tahıllı simit. İkisinden biri.
1: Ama her daim.
0: Ama 2-3 evet, saat tabii. Önce tabii yani.
1: Sağlıklı ama sağlıklı yani.
0: Tabii şimdi ama... geçmişimde cross koşuculuğum olduğu için.
1: Onu ben bilmiyordum.
0: Gençlik yıllarımda. Ortaokul, lise fena koşardım yani. Acayip derecelerim vardı okulda.
1: Gerçekten ben tabii, bugün ilk defa öğrendim
0: ya
1: bunu.
0: Ya onu devam ettiriyorum. Hiç yürüyüşlerimi bırakmam. Tempolu hızlı yürüyüş. Alerjik sinüzitim olduğu için ne yazın ne kışın gereksiz. Dışarıda yürüyemem. Yazın nem, kışın rüzgar beni çarptığı için evin içinde hızlı.
1: 7-8 bin adım.
0: 7 bin, 8 bin, bazen 10 bin. Yani tabii. Her gün bunu yapıyorum mesela. Çok yorgunum, her yerim ağrıyor. Bugün yapmayayım diyorum. Sonra diyorum ki karar değiştiriyorum. Hayır Jale, yaş 63. Bunu böyle devam ettirirsen
1: maşallah,
0: olmaz.
1: Maşallah, maşallah.

0: Vallahi. Hiç istemeyelim şuna, bir 43 değil mi daha güzel?
1: Yok yani demeyelim. Yaşın ne önemi var? Önemli olan enerjin, ruhun, hayata bakışın. Benim rahmetli annemle babam öyleydi. Özellikle annem. Fakat ben erken kırıştım. Çok genç kızken çok güneşte yatardım saatlerce. Annem 3 sene önce rahmetli olmadan böyle birkaç ay önce filan. Böyle baktı, ah ah dedi. Ne oldu kız dedim. Kız dedi, sen hiç bana benzememişsin. Erkenden buruştun dedi.
0: Aa,
1: hiç çekinmeden. Hiç
0: yani şahane görünüyorsun.
1: Ben hiç sıkıntı değil. Buruşuklarım hiç önemli değil. Çünkü o işlemleri yapmak istemiyorum. Neden dersen, bir insanın şarkı söylerken, konuşurken, kendini ifade ederken gözlerinle doğru ifade etmen lazım. Gözler böyle bakınca olmuyor.
0: Olmuyor değil mi?
1: Yani benim...
0: Ben de seviyorum. Şimdi arka ayakları çıkıyor.
1: Estetiği asla
0: çok
1: karşı
0: seviyorum. Hoşuma
1: değilim.
0: Gidiyor. Yani, çok doğal geliyor bana.
1: Kazlarım ve ayaklarım hiç sıkıntı değiller.
0: Birkaç konsere gittiğimizde seni çok seven hayranların tabii ki geliyorlar fotoğraf çektirmeye, ama bir şarkı özellikle çok dikkatimi çekti. Orada ne olur bu gece son geceleri oku, son geceleri oku diye çok ısrar eden insanlar olmuştu. Evet. Ben dedim hakikaten o şarkı şahane bir şarkı.
1: Buradan Hakan Eren'in dedikodusunu yapalım.
0: Yani
1: söyletmiyor onu.
0: Söyletmiyorlar mı?
1: Hayır, o konseptte yok o diyor. Sizin diyor nüfus kağıdın, senin nüfus kağıdın, üzgünüm diyor. Asla, ama tek sahnelerinde söylüyor.
0: Kabul etmiyoruz Hakan'cığım, kabul etmiyoruz.
1: Hiç şey yani dedikodusunu yapmadık ama.
0: Ama şimdi seyircilerimiz TRT Müzik ekranlarında
1: çok
0: bundan
1: önemli.
0: Mahrum mu
1: evet.
0: Kalsınlar
1: yine
0: güzel
1: Zeynep
0: şarkıdan?
1: Yine Zeynep Talu, Garo Mafyan şarkısı.
0: Bu ikili yine tehlikeli bir ikili maşallah.

0: Canına nefesine sağlık.
1: Hayata
0: ya.
1: Dair şarkılar.
0: Şu anda best oldum yani, dinliyorum seni. Çok yakışıyor ama yani senin bu söz yazarları, bestekarlar bazen bir iyi bir yorumcuyla o üçgen birleşince çok tatlı oluyor. Yani oradan bambaşka bir enerji çıkıyor.
1: Evet. Gör tam, abi, tamamıyla Zeynep. Bana göre şarkılar. Yani aynen öyle. Sesimin tınısı, ses seyine, nefesim, volümüm.
0: Volüm, çıkacağın yerler.
1: Yani
0: şahane.
1: Gerçekten çok şanslıyım.
0: Çok güzel bir kıyafet.
1: Çok.
0: Çok güzel bir kıyafet.
1: Yani, büyük şans. Onun için hep her zaman teşekkür ve şükür etmeyi hiçbir zaman ihmal etmem.
0: Çok şükür, aynen.
1: Her zaman teşekkür ve şükürlerimle.
0: Mesela Yüzsüz Yürek'te bir şarkı vardı. Kenan'ın şarkısı,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, Kenan'ı çok severim. Kenan'ın müzisyenliğini çok severim. Efendiliğini severim. Şarkıları şahane ve sahnelerimde onun şarkılarını mutlaka söylüyorum. Çok şarkısını
0: Kenan'a
1: da selamlar
0: söylüyorum. Olsun.
1: Sevgiler,
0: kaç,
1: selamlar.
0: 33
1: olsun.
0: Sene ben 92'den beri tanışıyoruz. Vay be. Çok zaman geçmiş ama güzel geçti.
1: Şahane bir şarkı. Tam benlik şarkı bu da.
0: Ben de onu diyecektim işte. Tam benlik şarkı diye. Yakışıyor. Onları da kendine göre yakıştırıp söyleyebiliyorsun. Ya çok tatlı oluyor vallahi.
1: Canım benim.
0: Onu mu duysak acaba, ne yapsak? Ne diyorsun şefim? Hakan
1: Şefimiz ne derse o.
0: Helal olsun.

0: Kenan'ın
1: çok
0: güzel
1: sevimli
0: şarkıları
1: şarkı
0: var.
1: Ya.
0: Çok tatlı
1: evet
0: Kenan
1: ya.
0: İyi ki bu şarkıları
1: Kenan
0: yazmışsın.
1: Ya.
0: Çok güzel. Gerçekten şahane şarkılar. Nice güzel şarkılar yazdı sağ olsun. Vay be. Şimdi şöyle düşünüyorum çocukluğuma 70'lere, 80'lere gittiğim zaman çok tatlı. Fikret Çeneş, Ajda Pekkan'ın birçok şarkı sözü.
1: Rahmetle, sevgi ve özlemle anıyoruz.
0: Bir söz üzeri.
1: Çok.
0: Ben bayılıyorum yani.
1: Müthiş.
0: Hayranıyım. Yani kadınların, yani hanımların kendilerini ifade etme gücünün yüksek olması beni çok mutlu ediyor. Yani o gücü, o ifade gücünü dışarı taşırmaları, insanlara duyurmaları, ses ve seslerinin insanlara ulaşması beni çok
1: kesinlikle
0: mutlu ediyor. Ve o güçlü kadınlardan bir tanesi Fikret Çeneş. Nice güzel şarkılara sözler yazdı ve o yabancı şarkılara Türkçe sözler katarak onları...
1: Ama nasıl güzel yani.
0: Çok zor iştir.
1: Çok zor.
0: Çok zor.
1: Çok zor.
0: Çünkü yıllarca kulağa oturmuş tabii şarkılar var. İngilizce tabii olarak oturmuş tabii, değil mi? Birçok
1: yani,
0: şarkıyı.
1: Bir de yani melodinin üzerine daha zor olsa gerek. Ben,
0: çok zor iş.
1: Benim öyle
0: çok
1: bir yeteneğim
0: iş
1: yok. Hani beste ve söz yazma yeteneğim. Yani beste, melodi yapma yeteneğim var ama hiç oyuna gitmedim. Ama herhalde sözü şiir gibi yazmak çok kolay olsa gerek.
0: Şairan yani, olunca ben o tarafını seviyorum. Böyle
1: değil
0: biraz
1: mi?
0: Şiir gibi tınlayınca çok hoşuma gidiyor. Şiir de sevdiğim için. Ama o işi çok güzel beceren bir hanım. Yani muhteşem. Yani İngilizce bir anlamı var bir şarkının.
1: Düşünsene.
0: Ama Türkçe olarak asıl anlamını boşa düşürüp sadece melodi üzerinden çalışınca başka bir şey daha çıkabiliyor. Sözlerleri bunu yapabiliyorlar.
1: Tabii.
0: Ben de birkaç şarkı çalışmıştım öyle. Çok zor iş. Çünkü orada anlatılan ve artık oturmuş bir anlamı oluyor şarkının. Türkçe'de bambaşka bir şey tınladığı zaman da çok itici de gelebilir. Ama onu evet öyle bir tadında yaptılar ki senelerdir.
1: Çok.
0: Kaç yıl devirdi? 40 yıl devirdi? 45 yıl devirdi?
1: Hep o şarkıları söylüyor sahnelerde.
0: Onlardan bir tanesi. Çok severim ben
1: hayır
0: ya.
1: Bakalım.
0: Bunu 15-20 yıldır çok sık söylemeye başladım. Çok duymuştum ama bazen dediğin gibi en başta söylemiştin ya. Bazı şarkılar var böyle bir zamanı geliyor. Onu söylediğiniz zaman gerçekten onu yaşadığınız şeyle de tam
1: tabii
0: oturmuş oluyor. O zaman sensiz yıllarda diyelim şefim. Helal olsun.

0: Çok güzel. Gerçekten insana değişik hatıralar, çok güzel zamanları hatırlatıyor. Dediğim gibi insan bazı şeyleri yaşayınca
1: Evet.
0: o
1: Ve bu
0: şarkıda tam
1: şarkı
0: yerine geliyor. Bu çok
1: sana
0: acayip.
1: çok
0: Çok
1: yakıştı.
0: acayip. Çok seviyorum.
1: Yakıştı.
0: Bir şarkı daha var ki. Şehrazat'ın şarkısı. Şehrazat. Şehrocuğum. Canım benim.
1: Selam sevgiler Şehro'ya.
0: Öpüyoruz.
1: Canımız Şehro'muz.
0: Şahane ne şarkılar yazdı.
1: Çok.
0: İnanılmaz. İnanılmaz.
1: 90'ların ilk
0: İnanılmaz.
1: en
0: Ajda'nın
1: baba
0: şarkılarını
1: şarkısı
0: okudu.
1: tabii.
0: Çok güzel. Onlardan bir tanesi. Çağdan da ben bir anda böyle geçmiş zaman olur ki oluyor bende. Bir anda o döneme gidiyorum. Ama bu şarkı da sana çok yakışıyor.
1: Ya tabii ki Ajda Pekkan'a da sevgilerimizi
0: Aa değil mi?
1: gönderiyoruz.
0: Tabii
1: Ajda
0: ki.
1: Pekkan gibi
0: Ajda'nımcığım.
1: yorumlayamam ama ben hani Jalet adında
0: Estağ, olur
1: naçizane kendimce
0: mu?
1: sevdiğim şarkıları söylemek istedim bugün.
0: Şahane bambaşka bir tat geliyor sen
1: Hadi
0: okuyunca.
1: bakalım o zaman
0: Bana
1: yazalım bir, yazıp çizelim.

0: Süpersin ya. Vallahi bayılıyorum
1: ya,
0: enerjine.
1: Biraz zorda bırakmış olabilirim sizi. Böyle hani sahne
0: Ya,
1: alışkanlığı
0: süper.
1: böyle paldır küldür girmiş olabilirim
0: Vallahi
1: yerlerinde.
0: Valla bugün oturduğun yerde şarkı söylemem bile muhteşem. Yani mucize benim
1: mucize
0: için.
1: Yani.
0: Mucize yani.
1: Bu şarkıda düşünebiliyor musun beni?
0: Kıpır kıpırdık şu anda. Burada böyle dolanıyorduk. Cehaleye tutamayız. Yani çok Vallahi. Muhteşem bir enerji gerçekten. Şahane. Ah be. Valla. Bazı solistler bazı şarkıları gerçekten başka bir can katıyorlar. Sen de o tatlı yorumculardan bir tanesin.
1: Çok
0: gerçekten.
1: Teşekkür
0: Vallahi
1: ederim.
0: Çok bayılıyorum.
1: Sağ ol canım
0: Bazen
1: arkadaş.
0: Bazen işte geçenlerde konsere gittiğimizde biraz hastalığım vardı, biraz düşük enerjim ama sen hemen pır pır pır pır pır. Gerçi oradaki bütün arkadaşlarımız hepsi aynı duyguda ve hemen birbirimizi sarıp sarmalayabiliyoruz. O arkadaşlığımız var çok şükür. Kaç,
1: Bin
0: 30
1: şükür
0: sene geçti.
1: Ya evet ya.
0: 25-30 sene.
1: Allah nazarlardan saklasın
0: İnşallah
1: yani.
0: İnşallah
1: çok
0: güzel zamanlarımız
1: alıyorum.
0: Olsun beraberce.
1: Tek sahnelerimden daha çok keyif
0: yani,
1: alıyorum inan.
0: Senle şarkı söylemeye, seninle aynı sahnede olmaya bayılıyorum.
1: Canım benim.
0: Biliyorsun
1: canım.
0: Ama yüzüne karşı bir daha söyleyeyim istedim.
1: Çok
0: herkesin
1: teşekkür
0: yanında.
1: Ediyorum. Canım arkadaş.
0: TRT Müzik ekranlarında Ümit Şarkılar devam ediyor. Bir Kenan Doğulu şarkısı daha var
1: evet,
0: ki elimizde.
1: Bu akşam Kenan'dan.
0: Ben de vokal yaparım.
1: Beraber okuyalım. Beraber söyleyelim. Ton uyar mı?
0: Nakaratına eşlik ederim.
1: Tamam.
0: Ton biraz kadın tonu belki tutturamayabilirim.
1: Peki tamam.
0: Ama eşlik ederim.
1: Tamam canım.

0: Bahsettiğim şey işte buydu. Yani şarkıya kendine ait güzel tatlı bir lezzet koymak şarkının içerisine. Başka tınlıyor, başka
1: Coştum
0: güzel.
1: bir anda.
0: Ama çok da iyi coşuyorsun. Ben çok seviyorum senin
1: Vallahi
0: coşmalarını.
1: en uslu günüm ona göre yani.
0: Kendimi senin yanındayken ben çocuk bahçesinde gibi hissediyorum. Çok eğleniyorum. Sahnede de öyleydi.
1: Canım benim.
0: Güldürüyorsun da beni
1: Canım
0: sahnedeyken
1: benim.
0: de.
1: Ya çok
0: Vay
1: eğleniyoruz
0: be,
1: ya.
0: süper. Şimdi çok değerli bir söz yazarı, çok değerli bir şarkı yazarı İlhan Şeşen, İlhan abicim. Canım benim, ne güzel
1: Ozan,
0: eserler
1: Ozan.
0: yazdı, ne kadar güzel şarkılar yazdı. Bir şarkı söylesek ondan.
1: Sen benim şarkılarımsın. İlhan abi huzur için duyuyor.
0: Canım benim.

0: Çok tatlı bir şarkı ya. İnanılmaz. Kaç yıl geçti? 40 yılı devirmiştir değil mi? 45 yıl mı oldu? 40 yılı rahat devirdi. İlhan abinin çok
1: Vay
0: güzel
1: ki vay.
0: şarkıları. İnanılmaz güzel şarkılar yazdı gerçekten. Grup Gündü Erken ve birlikte tabii ki. Şeşenler. Ah çok güzel.
1: Şeşen
0: Bu
1: kardeşler
0: şarkı
1: ve
0: ne zaman
1: amca.
0: desem direkt gençliğime gidiyorum.
1: Değil mi?
0: 70'ler, 80'ler. 80'ler tabii ki ağırlıkta. Çok güzel bir duygusu var. Direkt o atmosfere götürüyor insanı. Bunu yaşatıyor ama sözler falan inanılmaz.
1: Müthiş
0: Çok yani bu
1: sözler.
0: kadar öz, bu kadar sade, bu kadar yoğun, bu kadar
1: Bak
0: anlaşılır.
1: ne kadar fazla söz var ama ne kadar
0: Ne kadar
1: sade.
0: aynı öyle. Cale'cim ne iyi ettin gelmekle canım benim. Her zaman başımız üstünde yerim var. İyi ki geldin canım benim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sana teşekkür ediyorum. Tüm TRT ekibi ve müzisyen kardeşime.
0: Teşekkür ederiz.
1: Bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum.
0: Şahane final yapacağız. Ümitli şarkılarda önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.

Türküler Zamane'de yeniden yorumlanıyor. Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu'nun sunduğu Zamane, Eylül Eroğlu. Ve Erkan Şölen'i ağırlıyor.

0: büklüm büklüm boynunda. Hani paramparça ruhunda.
1: Başka sahne canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

Ben Audrey Wozniak, tek saslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri bat müziği çalıyorum. Ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yere danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

0: Demir geleneği tarihsel olarak uzun epik şiirleri ve hikayeleri ezberden okumak, böylece bir topluluk duygusu yaratmak ve nesiller boyunca anıları canlı tutmak için yapılan bir müzikal icraydı. Dengbej terimi, Kürtçe deng yani ses ve bej yani söylemek kelimelerinden türemiştir. Dengbej daha önce ortaya çıktığı bölgeler dışında pek bilinmezken, son birkaç on yıllık göç, kentleşme, yeni popüler müzik türlerinin yükselişi ve yayılması desteklemek için yeni kurumların kurulması, bu müzik geleneğine olan kamuoyunun ilgisi yeniden canlanmasına ve daha geniş bir kitleye ulaşmasına yol açtı. Daha fazla bilgi edinmek için Diyarbakır'a gelerek ses sanatçısı Samira ile görüştüm.
1: Evet, Türkiye Dinliyorum programına hoş geldiniz.
2: Hoş
1: Samira Hanım, Serdar Bey.
2: Hoş bulduk.
1: Sizi teşekkür ediyoruz. Sizi konuk etmekten çok şeref duyuyorum.
2: Biz de bizi konuk ettiğiniz için çok mutlu olduk. Teşekkür ediyoruz.
1: Bugünkü konumuz dengbej tabii ki ve ayrıca yöresel kıyafet. Beni giydirdiğiniz için
2: çok
1: ayrıca teşekkür ediyorum.
2: Çok yakıştı.
1: Çok keyif alıyorum şu an. Öncelikle bilmeyen bir insan için bir dengbej ne olduğunu anlatır mısınız?
2: Dengbej bir insanın bizim yörede, bizim insanımız için söylüyorum. Acısını, kaybını, mutluluğunu böyle doğaçlama, dile getirme. Dengbej'i farklı bilmiyorum. Ben dengbej'i de bu arada çok seviyorum. Çok da ailem de dengbej. Bu arada babam, amcam.
1: Evet, size nasıl geldi dengbej geleneği?
2: Yani küçük yaşta diyeyim. Biz zaten dengbej'in içinde büyüdük, dediğim gibi babam dengbej.
1: Ve nasıl ortamlarda dengbej söylenir, dinlenir?
2: Ya dengbej bazen spontane olur, bazen ağır bir ortamda olur. Bazen gidersin bir sahnenin başında olur. Bilmiyorum ki hani o an içinden gelir.
1: Çok
2: içinden gelir.
1: Organik, içten evet, bir şeydir evet, anladığım
2: evet,
1: kadarıyla.
2: Evet, içten gelir.
1: Ve duyduğum kadarıyla dengbej hem hikaye anlatabilir, acı ifade edebilir,
2: tabii,
1: tarih taşıyabilir. Aslında
2: tabii,
1: içinde büyük bir hafıza
2: evet,
1: ile doğru, ilgili bir anlamı var.
2: Çok şey var, çok anlam var.
1: O zaman sizden bir küçük bir, küçük değil aslında bildiğim kadarıyla dengbejler saatlerce sürebilir.
2: Ama sürebilir.
1: O yüzden kısa bir örnek.
2: Biz çok, ben çok kendi adıma söyleyeyim. Hani o kadar uzatamayayım. İyi değilim tabii dengbej. Elimden geldiğince hani okumaya çalışacağım.
1: O zaman size bırakıyorum.
2: Tamam.

0: Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Sizin de yüreğinize, emeğinize
1: Ufak
0: sağlık.
1: Ufak bir destek vermeye çalıştım Cemile.
0: Çok güzel oldu. Teşekkür
1: Çok
0: ediyorum.
1: Çok güzel oldu.
2: Ellerinize sağlık.
1: Hangi dilde söylüyorsunuz?
0: Kürtçe.
1: Ve anladığım kadarıyla Dengbej yani tek bir yere ait değil. Aslında çok geniş bir gelenek
0: tabii,
1: ve
0: tabii.
1: Bölge bölge değişiyor.
0: Evet.
1: O zaman sizden bir Dengbej daha girin mi?
0: Tabii.
1: Bir, girmeden aslında

0: Evet.
1: O... Diyarbakır'ı anlatıyor. Diyarbakır güzel.
0: Çok iyi seçmişsiniz. Şimdi söyleyeceğiniz eserden kısaca anlatırım ve bahseder misiniz?
2: Şimdiki eserimiz
3: Ne yapalım? Berfil bari.
2: Yapalım, Berfil Bari yapalım.
3: Tamam.
2: Berfil Bari de şimdi onu nasıl çevireceğim diyor. Kar yağdı.
0: Bu tabii ki bu sıcak günü
2: Aynen.
0: biraz hayal etmemiz lazım.
2: Aynen. Kar yağıyor. İşte o da bir şeyden bahsediyor. O da aşktan bahsediyor. O da aşkla ilgili. Ben hep aşkla ilgili böyle duygularla ilgili, güzel şeylerle ilgili söylüyorum. Mesela Dengbej'de şey de var. Hani bir kavgayı anlatan, böyle atışma diyoruz ya, kavga da var. Hani işte ölüsünün üzerine söyleyen de var. Ölen birinin üstüne söyleyen de var. Yani hani onların üzerine çalışıyorum. Onlar biraz daha zorluyor beni.
0: Yok ben
2: Onlar
0: bir
2: biraz daha
0: cahil
2: zorluyor
0: dinleyici
2: beni.
0: olarak kulağıma çok güzel
2: Estağfurullah.
0: geliyor.
2: Estağfurullah. Olur mu? Estağfurullah.
0: O zaman
2: Estağfurullah.
0: size bir dem tutayım.
2: Aynen. Çok memnun olurum.

0: Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Çok çok güzel oldu. Teşekkür ediyorum. Kar yağmış.
1: Evet, kar yağdı.
0: İcra etmek, yani çok zaman, çok emek
1: Evet.
0: isteyen bir şeydi.
1: Aynen, doğrudur, doğrudur. Ama Dengbej güzel valla. Bence icra etsinler.
0: Kesinlikle. Yeni Dengbej'ler yazılıyor mu bu dönemde?
1: Bence çok yok ya o.
2: Yok.
1: Hatta yok bence yani.
0: Öyle mi?
1: Yok. Yani öyle
2: Ne varsa
1: üreten yok.
2: eskilerde var.
1: Eskilerde ne varsa. Hani yeni bir ne diyorlar, derliyorlar. Hani bir
0: Evet.
1: pop şeklinde, remix şeklinde yapılan. Hepsi eski. Yeni. Hı.
0: Ne yazık ki programımız Dengbej'e göre çok kısa.
1: Evet.
0: Ama yine de ne kadar kısa olsa da benimle paylaştığınız için hikayelerinizi, müziğinizi, Dengbej'inizi çok ama çok teşekkür
1: Biz
0: ederim.
1: çok teşekkür ediyoruz bizi konuk ettiğiniz için.
0: O
1: Sizin
0: şöyle
1: gibi
0: bana
1: tatlı bir
0: ait.
1: bayanla tanıştığımız için
0: Bir mukabele. Ben
1: evet,
0: çok
1: çok
0: mutlu
1: mutlu oldum.
0: oldum. Bize bir son Dengbej'de bırakmak ister misiniz acaba?
1: Olur.
0: Ne olacak?
1: Ayşe Şen'in parçasını yapalım mı? Leleri hey yapalım.
2: Tamam, çok güzel olur.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Çok teşekkür
0: Çok çok
1: ediyorum.
0: güzel
1: Sizin de
0: oldu.
1: elinize sağlık.
0: Gün boyunca dinleyebilirdim.
1: Teşekkür ediyorum.
0: İnşallah.
1: Çok memnun
0: Bir
1: oldum sizi
0: sen
1: tanıdığıma.
0: bence çok çok
1: Gerçekten
0: memnun oldum.
1: biz de
0: İkinizle
1: memnun olduk.
0: tanıştığımıza çok memnun oldum. Beni ağırladığınız için teşekkür
1: Her
0: ederim.
1: zaman, her zaman.
0: Bir
1: Ne
0: dahaki
1: zaman
0: sefer
1: yolunuz
0: kısa
1: düşerse her
0: zamanda da
1: zaman
0: olsun.
1: her
0: Bekliyoruz.
1: zaman bekliyorum.
0: Emeğinize, yüreğinize sağlık.
1: Sizin de
0: Teşekkür
1: bütün ekibinde emeklerine
0: ederiz.
1: sağlık.
0: Emeklerinize sağlık, ekibinde, sizin de. Tekrardan
1: Tekrar
0: teşekkür ediyoruz bizi konuk ettiğiniz için. Beni çok çok
1: çok
0: mutlu
1: memnun oldum.
0: ettiniz. Çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle.
1: Sağ olun.
0: İnşallah. Bekleriz her zaman.

0: Türküler Zamane'de yeniden yorumlanıyor. Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu'nun sunduğu Zamane, Eylül Eroğlu.
1: Ayrılığı tadınca, sevdaya tutununca
0: ve Erkan Şölen'i ağırlıyor.

0: Sevgili izleyenlerimiz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine güzel bir gün yaşayacağız hep birlikte Serkan Çağrı sahnesinde. Mükemmel şarkılar sevgili Ece Atat tarafından bugün seçildi. Bakalım bugün repertuarda neler yaşayacağız. En az sizler kadar ben de heyecanlıyım. Hoş geldiniz sizler de arkadaşlar.
1: Hoş bulduk.
0: Ne güzel iki tane şarkıyla başladık. Buradan tabii ki öncelikle programımızda selam göndermemiz gereken ve her zaman da gurur duyduğumuz bir büyük müzisyen Fatih Erkoç'tan bahsetmemiz kaçınılmaz. O yüzden Fatih Erkoç abimize öncelikle selam ve saygılarımızı göndererek programımıza başladık. Sevgili Ece, seni şimdi birazcık orada bak gördüğün gibi dinlenme
1: Tabii.
0: yerimiz var. Masamız ve sandalyemiz hazır. Seni nefeslendirirken biz de bu arada sevgili Yıldız Tilbe'nin çok sevilen, senin de daha önceki programlarımızda
1: çok,
0: seslendirdiğin
1: çok sevdiğim
0: güzel
1: şarkı.
0: Bir şarkısını bu sefer klarnetin nefesiyle böyle bir duyuralım sevgili izleyenlerimize. Aşk laftan anlamaz ki diyoruz. Buyurun.

0: Gönlüne sağlık Ece.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Harika bir yorum. Ve tabii ki bu şarkıyı kimden duyduk, kimden sevdik dersek de o sesin sahibini de buradan anmak lazım. Çok kıymetli. Benim de okul arkadaşımın ayrıca eşi Murat Bedavacı. Benim Ege Üniversitesi'nde okuduğum yıllarda sınıf arkadaşımdı. Birlikte çok fazla müzik yaptık. Birçok yerde beraber program yaptık. Anne bizim en hassas noktamız, annelerimiz. O yüzden bütün buradan annelerimize selam, sevgilerimizi gönderelim. Ellerinden öpüyoruz. İnsanın yaşarken aslında Ece sevdiklerini, aile büyüklerini, ailedeki o değerlerini, kıymetini bilmesi çok önemli. Çünkü bazen hepimizin hayatında böyle oluyor. Kaybettikten sonra arayış başlıyor.
1: Evet.
0: Onlara olan o yakınlık, onlardan alınan güç maalesef kesintiye uğruyor.
1: Doğru.
0: Hayatınızda bir yanınız boş kalıyor, öyle değil mi?
1: Aynen öyle. O boşlukta dolmuyor ama anılarıyla hep yanımızda olduklarını hissediyoruz diyelim.
0: Evet, şimdi çok yüzüne boğulmadan bu kısımdan tekrar devam edeceğiz. Şimdi sırada yine çok güzel bir şarkı var. Dünyadan uzak diyelim. Hadi buyurun.

0: Bravo. Gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sizlere de harikasınız.
0: Evet. Hemen durmayalım. Devam edelim tamam. Sevgili Ece. Çok güzel şarkılar hazırladık evet. dedik sevgili izleyenlerimize. Şimdi birazcık 90'larda 2000'lerde dolaşacağız. Çünkü o yılların hep unutamadığımız şarkıları var hafızalarımızda. Hem senin hem bizim. İster istemez yolumuz hep oraya düşüyor. Bunun için de hep şunu söylüyorum.
1: Çok seviyoruz o yılları.
0: Ya şarkıları. Seviyoruz bir de yaşadık o yılları. Gerçekten o yılların içinde çok fazla duyguya sahibiz. Neden söylemeyelim? Çünkü bizim duygularımızın beslendiği yerler, yıllar o yıllar. Çok ve o yıllardan da gerçekten kendimizi çaldığımızda, anımsadığımızda kendimizi iyi hissediyoruz diye düşünüyorum. Yaşasın 90'lar diyormuşuz.
1: Yaşasın 90'lar.
0: Hadi buyurun arkadaşlar.

0: Harikasınız. Gönlünüze sağlık arkadaşlar hepinizin. Bu hafta dedim ki sevgili Ece bakalım dedim bu hafta repertuarı evet. Bir yapsın.
1: Seçtim nasıl gelecek ama diye. Sen de çok güzel bence bir gidişat ayarladın diye
0: sanki
1: düşünüyorum.
0: Sanki bu hafta biraz klarnet az gibi çocuklar farkındaysanız değil mi? Evet. Parçalarda bak evet. Evet birazcık daha pop müzik ağırlıklı gibi geliyor bana bu haftaki repertuar ama merak etme üzülme. Ben bunu niye söylediğimi şimdi fark edeceksin.
1: Geliyor evet bir şey geliyor
0: bir şey
1: değil
0: geliyor.
1: Mi?
0: Bir şey geliyor şu an geliyor.
1: Bir şey yaklaşıyor adım
0: bir şey
1: adım.
0: Geliyor çünkü şimdi enstrümantal bir şarkı gelecek. Ben özlemiştik. Şöyle böyle bir gideyim sevgili izleyenlerimizin gönlüne bir tat kurayım
1: ne
0: diyorum.
1: Demek? Bizim de aynı tat, şekilde.
0: Tat kurmuşsun diyelim kalbime. Şimdi bakalım
1: kalbimize
0: nasıl olacak. Kalbimize nasıl bir tat kuracağız bakalım.
1: Tamam.
0: Hadi buyurun arkadaşlar. Seni dinlendirelim biraz Ece yine.
1: Tamam tabii
0: buyurun,
1: ki.
0: Buyurun köşemiz çok güzel bu arada.

0: Çok çok sağ olun arkadaşlar. Elinize sağlık hepinizin. Gönlüne sağlık. Ececiğim seni tekrar alalım. Değil, orası güzel mi? Rahat mısın orada?
1: Çok rahat. Seni dinlemek de harika.
0: Ha, beni dinlerken rahatlıyorsan
1: muhteşem.
0: Süper.
1: Muhteşem.
0: Çok güzel. Biz de senin sesini kısacık bir ara bile olsa özlüyoruz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Canım benim. Şimdi yine senin seçtiğin o güzel repertuardan bir tane harika bir şarkı gelecek.
1: Evet.
0: Sibel Can'ın yorumuyla çok sevdiğimiz, zamanında çok dinlediğimiz bir şarkıydı. Ölürüm diyelim mi?
1: Diyelim.
0: Hadi buyurun arkadaşlar. Ölürüm.

0: Gönlüne sağlık Ece.
1: Çok teşekkür
0: Bu
1: ediyorum
0: parçanın
1: sizlerin
0: sende
1: de.
0: bir şey var mı? Bir anısı var mı? Yoksa repertuarımızda güzel olur diye mi seçtin? Merak
1: Muazzez
0: ettim.
1: Abacı'nın yorumunu çok sevmem aslında.
0: Evet, senin Muazzez Abacı yorumunu çok sevdiğini hissediyorum.
1: Evet.
0: Bilmiyorum ama
1: Evet.
0: hissediyorum.
1: Müthiş bir yorumcu. Gerçekten
0: Tabii.
1: çok büyük bir ses. Ben hem sesini çok sevdiğim için tabii o şarkıları da içselleştiriyorum. Ben de elimden geldiğince
0: Aynen öyle.
1: yorumlamaya çalıştım.
0: Aynen öyle. Yani sanat müziğimizin tabii ki çok güzel eserleri var. Onları yeniden böyle gün ışığına çıkarmak demeyeyim ama yeni aranjelerle ve yeni düzenlemelerle tekrar ele almak bence çok güzel oluyor. Çünkü hep kalıcı olan bir müzik türü biliyorsun. Yani sanat müziğinin zamanı yok. Halk müziğinin de öyle. Onlar zamansız duygular barındırıyorlar. Çünkü toplumun hafızası orada.
1: Aynen,
0: Bütün
1: hepimizin.
0: ne yaşanırsa yaşansın, ne kadar çok değişik müzik türü ortaya konulursa konulsun, bir toplumu taşıyan ve bir toplumun hafızası olan şarkılar, müzik türleri bellidir. Bu işte bizim sanat müziğimiz olsun, halk müziğimiz olsun. Bu her dönemde müracaat edilecek, geri dönüp tekrar tekrar bakılacak, doğruyu bulabileceğimiz yer diye düşünüyorum.
1: Çok doğru.
0: Yani
1: Hep sahip çıkmalıyız bu değerlerimize. Çünkü çok değerliler.
0: evet, biz de zaten programımızda elimizden geldiğince bu
1: Evet, her
0: eserleri
1: zaman.
0: seslendirmeye çalışıyoruz. Sen de sağ ol. Mesela bilmediğin şarkılar da oluyor ama sen bir öğrenci misali çok çalışıyorsun. Her hafta oturup o şarkıyı öğrenmek için kim en güzel söylemiş diye ondan dinliyorsun. Ben bunu biliyorum. Çok değerli bu yaptıkların bence.
1: Çok teşekkür
0: Sana da
1: ediyorum.
0: teşekkür ediyoruz. Gönlüne sağlık.
1: Sizlerin de önerileri benim için tabii ki. Bir okul gibi çok güzel şeyler kattım ben de müzikal yaşamıma.
0: Evet, bugün programımız harika geçti diye düşünüyorum.
1: Çok.
0: Umarım sizler zevk almışsınızdır. Sevgili izleyenlerimiz, iyi ki bizleydiniz, bizimleydiniz. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bu haftaki programımızın sonuna geldik. Son bir şarkı seslendireceğiz ama bu şarkı Ece'nin rahmetli babasının sesiyle tanıdığımız bir şarkıydı.
1: Evet.
0: Onun ruhuna gitsin diyelim.
1: Gitsin.
0: Babacığına Allah rahmet eylesin tekrardan.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bir dahaki programımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın.

0: gitmez.
1: Türküler Zamane'de yeniden yorumlanıyor. Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu'nun sunduğu Zamane, Eylül Eroğlu.
2: Ayrılığı tadınca, sevdaya tutununca
1: ve Erkan Şölen'i ağırlıyor.

0: hani büklüm büklüm boynunda, hani paramparça ruhunda.
1: Başka sahne canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtuosity adlı programda bugün çok özel bir konuğu ağırlıyorum. Gitar sanatçısı Mustafa Doğan.

0: yetmez.
1: Türküler Zamane'de yeniden yorumlanıyor. Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu'nun sunduğu Zamane, Eylül Eroğlu.
2: Ayrılığı tadınca, sevdaya tutununca
1: ve Erkan Şölen'i ağırlıyor.

0: büklüm büklüm boynunda. Hani paramparça ruhunda.
1: Başka sahne canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.
2: Seninle başım dertte. Ne yapsam bilmiyorum.
3: Efendim yine bu akşam bugün çok özel bir konuğumu ağırlıyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Çok özelliği var. O yüzden bir an önce yanına gidiyorum. Burak'cığım hoş geldin.

0: duyduğum için ben, bu müziği duyduğum için
1: tabii
0: ve bu müzikle büyüdüğüm için bayağı aslında kişiliğimin oturmasına sebep olan şey bu müzik. Türk musikisi daha doğrusu.
2: Bir tatlı huzur almaya geldi kalan.
3: Müziğin Kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

0: Nur Hak'tan bizlerle.
1: İçinde bulunduğumuz sene, yani Hicri 1447. yıl, Efendimizin dünyayı teşrifinin tam 1500. senesi. Selam olsun diyelim ve ona içinde selam barındıran eserleri icra edelim.

0: canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed.
1: Kalpten Name bu akşam TRT Müzik'te.

0: Affedersiniz, numaranızı alabilir miyim?
1: 112 112.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.

0: Türküler Zamane'de yeniden yorumlanıyor. Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu'nun sunduğu Zamane, Eylül Eroğlu.
1: Ayrılığı tadınca, sevdaya tutununca
0: ve Erkan Şölen'i ağırlıyor.

0: hani büklüm büklüm boynunda, hani paramparça ruhunda.
1: Başka sahne canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.
2: Seninle başım dertte, ne yapsam bilmiyorum.
3: Efendim yine bu akşam bugün çok özel bir konuğumu ağırlıyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Çok özelliği var. O yüzden bir an önce yanına gidiyorum. Burak'cığım hoş geldin.

0: Bunu duyduğum için ben, bu müziği duyduğum için
1: tabii.
0: Ve bu müzikle büyüdüğüm için bayağı aslında kişiliğimin oturmasına sebep olan şey bu müzik. Türk müzikisi daha doğrusu.
2: Bir tatlı huzur almaya geldi kalan.
3: Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

0: Nur Hak'tan bizlerle.
1: İçinde bulunduğumuz sene, yani Hicri 1447. yıl, Efendimizin dünyayı teşrifinin tam 1500. senesi. Selam olsun diyelim ve ona içinde selam barındıran eserleri icra edelim.

0: Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed.
1: Kalpten Name bu akşam TRT Müzik'te.

0: Kanka, denemek istersen bak hemen bulabilirim.
1: Arkadaşım bir kere dene dediğinde merak duygun seni bir tuzağa çeker. Bağımlılık da işte tam bu duyguyla başlar.
2: Merak ediyorum ama cesaret edemiyorum.
0: Dene ya, ne olacak bir kere de?
1: Tek sefer kullanım bile beynin fizyolojisini geri dönülemez bir şekilde bozmaya başlar.
3: Necati, Yiğit'i o kadar çağırdım yemeğe gelmedi. Bir odasına kadar gidip kapısını çalsana.
4: Bırak Allah aşkına hanım. Sürekli kafası bilgisayarda, telefonda zaten. Kapısı da sürekli kapalı.
1: Çocuklarınızın odasına kapanması sadece bir ergenlik hali olmayabilir. Aileler çoğu zaman bunu fark ettiğinde artık çok geçtir. Uyuşturucunun sonu felakettir. Asla deneme.

0: yetmez.
1: Türküler Zamane'de yeniden yorumlanıyor. Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu'nun sunduğu Zamane, Eylül Eroğlu.
2: Ayrılığı tadınca, sevdaya tutununca
1: ve Erkan Şölen'i ağırlıyor.

0: hani büklüm büklüm boynunda, hani paramparça ruhunda.
1: Başka sahne canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.
2: Seninle başım dertte, ne yapsam bilmiyorum.
3: Efendim yine bu akşam bugün çok özel bir konuğumu ağırlıyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Çok özelliği var. O yüzden bir an önce yanına gidiyorum. Burak'cığım hoş geldin.

0: Aslında kişiliğimin oturmasına sebep olan şey bu müzik. Türk musikisi daha doğrusu.
1: Bir tatlı huzur almaya geldi kalan.
2: Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

0: Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed.
1: Kalpten Name bu akşam TRT Müzik'te.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Türküler Zamane'de yeniden yorumlanıyor. Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu'nun sunduğu Zamane, Eylül Eroğlu.
1: Ayrılığı tadınca, sevdaya tutununca
0: ve Erkan Şölen'i ağırlıyor.

0: büklüm büklüm boynunda. Hani paramparça ruhunda.
1: Başka sahne canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.
2: Seninle başım dertte. Ne yapsam bilmiyorum.
3: Efendim yine bu akşam bugün çok özel bir konuğumu ağırlıyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Çok özelliği var. O yüzden bir an önce yanına gidiyorum. Burak'cığım hoş geldin.

0: bunu duyduğum için ben, bu müziği duyduğum için
1: tabii.
0: Ve bu müzikle büyüdüğüm için aslında kişiliğimin oturmasına sebep olan şey bu müzik. Türk müzikisi daha doğrusu.
2: Bir tatlı huzur almaya geldi kalan.
3: Müziğin Kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

0: Nur Hak'tan bizlerle.
1: İçinde bulunduğumuz sene, yani Hicri 1447. yıl, Efendimizin dünyayı teşrifinin tam 1500. senesi. Selam olsun diyelim ve ona içinde selam barındıran eserleri icra edelim.

gizli dedikleri üç hece. Ben sana

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok özel bir konuğu ağırlıyorum. Gitar sanatçısı Mustafa Doğan.

0: TRT Müzik ekranlarından, Melike ile Müziğin Ritmi programından ve ben Melike Öcalan'dan herkese merhabalar efendim. Bugün Türkiye'de grup müziğinin önde gelen isimlerinden Gece Grubu, Melike ile Müziğin Ritminde Gece Grubu olarak hoş geldin demek istiyorum. Can Baydar, hoş geldin Can.
1: Hoş nasılsın? Buldum. İyiyim Melike, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Gece grubunu temsilen...
1: Grubu temsilen yanınızdayım bugün.
0: Hem gitarınla hem zaten vokal olarak, gece grubunun solisti olarak seni ağırlayacağız. Grup adına konuşma iznini alıp geldin mi? Nasıl?
1: Öyle düşünüyorum. Grup adına konuşma izinlerini aldım. Geceyi temsilen bugün yanındayım.
0: Ama grup müziğinde böyle bir şey var zaten, değil mi? Yani genelde de solist oluyor. Çok nadiren diğer enstrümanistler konuşuyor. Konuşma hakları yokmuştur mesela. Konuşma izinleri yokmuş mesela, değil mi? Ama genelde bir tane sözcüsü oluyor grubun.
1: Ya mikrofon şarkıcının elinde olduğu için ister istemez biraz daha çok konuşuyor galiba şarkıcılar. Evet, vokalistin böyle bir halkla ilişkiler sorumluluğu var bence de. Ama çocukların da hem sana hem de izleyenlere çok selamlarını getirdim. Ama biz aslında hepimiz çok konuşuruz birbirimizle, ama mikrofon bende olduğu için ben daha çok konuşuyor gibi duruyorum.
0: Bizden de hepsine sevgiler, selamlar. Bu arada grup solisti olarak grubu genelde tüm Türkiye'deki ya da dünyada izlediğimiz, takip ettiğimiz, sevdiğimiz müzisyenler içerisinde, gruplar içerisinde genelde solist mi kurar grubu? Hemen müzik konuşmaya başlayalım. Madem bir müzik kanalındayız, madem müzik programı sunuyoruz.
1: Evet,
0: bugün
1: tabii
0: harika
1: ki
0: canlı performanslar da vaat ediyoruz seyircimize. Ama aynı zamanda çok keyifli müzik sohbetlerini de ardı arkası her zamanki gibi kesilmeyecek. Bugünkü ritmimiz Can ritmi, gece grubunun ritmi. Ve hemen tekrar sorumu yinelemek istiyorum. Genelde solist mi karar veriyor?
1: Ya benim okuduğum grup hikayelerinde çok farklı kombinasyonlar var. Her zaman solistin kurduğu şekilde ilerlemiyor. Bizde davulcumuz Eren'le lisede tanışmamızla başladı. Eren aslında bir lise grubunda davul çalıyordu. Ben onun okuduğu liseye geçmiştim o yıl. Daha sonra birlikte müzik yapmaya başladık. Biz davul ve gitar ilk önce stüdyo yapıyorduk. Sonra üniversitenin başında bas gitaristimiz Gökçe ile tanıştık. Biz birlikte enstrüman çalmayı öğrendik. Lisede bir araya geldiğimiz zaman hiçbirimiz hiçbir şey bilmiyorduk. Ve birbirimizin aslında en yakın arkadaşlarıydık. Ve o yüzden bizim kuruluş hikayemiz Ankara'da böyle çok kendiliğinden çok organik gelişti. Müzik yapmak için bir araya gelmedik aslında. Yakın arkadaşlardık.
0: Çocukluk arkadaşı olarak bir araya geldiniz. Yani kadersel olarak aslında sen bir okul değişikliği yaşadın.
1: Evet.
0: Acaba nedendi o? Çok özel bir sebep değilse.
1: Çok başarılı bir öğrenciydim ben.
0: Orada bir şey var çünkü, değişmem lazım.
1: Ya okul değiştirmem gerekiyordu lise.
0: Çok başarılı olduğum
1: çok
0: için.
1: Çok başarılı olduğum
0: okul
1: için.
0: Okul seni istedi.
1: Okul artık daha fazla bizim sana verebilecek bir şeyimiz yok. Daha iyi okula geçmelisin deyince ben Eren'in okuduğu okula geçtim.
0: Bu da Eren'in de okulunda şansı oldu.
1: Evet, ama gerçekten kader orada devreye girdi. Sonra işte Eren'le tanıştık ve lise grubu. Sevdiğimiz şarkıları çalıyorduk. Biz o dönem çok fazla Green Day dinlerdik. Green Day'in Dookie albümünün tamamını prova ederek aslında müzik yapmayı öğrendik. Klasik bir Ankaralı lise grubunun hikayesi bizimki aslında.
0: Çocukluk arkadaşları bir araya geldiğinde, aslında bir yola çıktıklarında doğruları ve yanlışları da bir anlamda beraber oluşuyor.
1: Evet.
0: Yani birbirlerine

0: farkları da oluyor ama ben şimdi çocukluk arkadaşlarımı düşündüğümde aşağı yukarı yanlışlarımız bile aynı. Hani doğrularımıza da beraber günün sonunda karar veriyoruz. Müzikal anlamda da sizde oldu mu bu? Yani özel yaşantının dışında sizde çünkü bir müzikal yoldaşlıkta söz konusu.
1: Evet.

0: 20 yaşında bir çocuğun en yakın arkadaşlarıyla bir rock grubunda müzik yapması, Ankara'dan İstanbul'a taşınıp albüm kaydetmesi, sonra konserler yapmaya başlaması çok eğlenceli, çok güzel bir dönemdi. Birbirimize bu yolda benzedik, birbirimizi çok yakından tanıyoruz. Bazen hatta yolda yanımızda vakit geçiren arkadaşlarımız bazen biz birbirimizle şakalaştığımız zaman ne konuştuğumuzu bile anlamıyorlar artık. Kendi dilimiz oluştu. Çok eğlenceli bir şey müzik grubu olmak. Zor tarafları da var ama biz uzun yıllardır devam ediyoruz.
1: Güzel bir müzikal yolculuk aynı zamanda. Vazgeçilmez de olabiliyor. O kadar çok aynı dilden konuşmaya başlıyorsunuz ki. Ama buraya gelen grup üyeleriyle konuştuğumuz zaman yolda çok kişi değişebiliyor. Onu da görüyoruz. Bir anlamda da ama bazen işte konuşmadan anlaşabildiğin insanların olması da çok güzel. O günden bugüne yani siz Ankara'dan geldiniz. Dört tane erkek ergen bir eve girdiniz. 6 ay mı yaşadınız o evde?
0: 6 ay birlikte yaşadık.
1: İyi. Yani 6 aydan sonra
0: Evet.
1: çeşitli sebeplerden ayrıldınız herhalde herkes
0: Evet, ondan
1: kendi.
0: sonra herkes kendi evlerine çıktı. İlk 6 ay bir alışma dönemini birlikte geçirmiştik.
1: O günden bugüne müziğinizde bir dönüşüm söz konusu olmuştur
0: Tabii
1: elbette.
0: ki, tabii ki.
1: Olmasa yani aksi mümkün değildir diye düşünüyorum. Nasıl bir dönüşüm oldu müzikte?
0: Yani aslında İstanbul'a yerleşmemizle birlikte ne iş yaptığımızı biraz anlamaya ve keşfetmeye çalıştık. Öyle geçti ilk zamanlar. Daha sonra büyüyorsunuz, hayata bakış açınız derinleşiyor. İlk albümümüzdeki ki sözler 20 yaşında bir çocuğun üniversite öğrencisinin yazdığı şarkı sözleriyken İstanbul'a geldiğimizde bence edebi olarak müziğimizin sözel kısmının derinliği arttı. Ve burada çok kıymetli müzisyenlerle bir araya gelip üretim yapma şansımız oldu. İşte Ozan Tügen, İskender Paydaş, Harun Tekin, biz o müzik sahnesinde sevdiğimiz müzisyenlerle bir araya gelip müziğimizi zenginleştirme fırsatı bulduk. Hayat da zaten sizi değiştiriyor. Az önce dedin ya, yani değişmek şart zaten.
1: Evet, kesinlikle.
0: Ama paralel değişmek, aynı yöne doğru değişmek, zenginleşmek o çok keyifli bir şey. Başka türlüsü olamaz zaten. Hep aynı kalmak çok sıkıcı olurdu. Biz de yaş aldıkça, yaşlandıkça, büyüdükçe değişiyoruz.
1: Bir de kendi tarzını koruyarak değişmek ve gelişmek çok daha keyifli. Peki o zaman biz biraz konuştuk. Güzel de gidiyor sohbet ama biraz da notalar konuşsun.

0: Hiç yalnız olmayı düşündün mü? Yani müzikte.
1: Düşündüm ve tecrübe de ettim biraz. Çünkü grupla bir 7 sene hiçbir üretim yapmadık, durduk. O sırada ben solo işler yayınladım. İki tane solo albüm yaptım. Çok farklı bir şey. Aynı meslek bile değil bence. Solo artist olmakla bir rock grubunda
0: Gerçekten mi?
1: şarkı söylemek. Birbirinin kuzen meslekleri gibi diyebilirim. Çok daha özgür hissediyorsunuz kendinizi ve hız yapabiliyorsunuz. Çünkü tek karar merci sizsiniz. Gruptaysa bizde bütün kararlar oy birliğiyle alınıyor. Grup biraz daha yavaş ilerleyen bir süreç. Ama bir yandan da benim çocukluktan beri içinde bulduğum çok iyi bildiğim bir yapı. O yüzden aslında ikisi de çok keyifli. Dediğim gibi solo işte kendimi daha özgür hissediyorum. Ama grupla bir araya geldiğimiz zaman da bizim bir şarkı artık üretmemiz çok kolay hale gelmiş. Onu fark ettim. Yani bir araya geliyoruz ve herkes herkesin konuştuğu dili hemen anlıyor ve işler kendiliğinden rayına oturuyor. Sadece orada herkesin çok fazla fikri var. Orada herkesi dinlemek gerekiyor. Solo'da ise canınız ne isterse tek karar merci sizsiniz. Gaza basıyorsun, yapıyorsun.
0: Bunu neden sordum? Çünkü daha lise yıllarında aslında kadersel olarak gelişiyor ya da gelişmiş hani grup süreci ki senin anlatımında yani sizin serüveninizde tam da öyle olmuş. Hani enstrüman çalmayı ya da müziği bile beraber öğrendik diyorsun ve sonrasında daha özgür kalmak istiyor olabilirsin diye sordum ki bunu da deneyimledin. Kariyerinde bu böyle devam edecek mi? Mesela ara ara solo, ara ara grup falan şeklinde devam da edebilirsin aslında.
1: İstiyorum, bu şekilde ilerlemek istiyorum. Sadece ben solo albümler yaparken geceyle konserleri durdurmuştuk. Ve benim solo albümlerim de oldukça rock'n'roll dozajı yüksek albümler. Ama şimdi geleceğe baktığımda grupa tekrar çalmaya başladık. Şimdi ihtiyacım olan o rock enerjisini grupla yeteri kadar karşılıyorum. Solo tarafta şimdi çok daha akustik ve minimal bir şeyler kaydetmeyi hayal ediyorum. Ufak ufak şarkılar yazmaya da başladım onun için ama
0: Harika.
1: şimdi solo projemi çok küçük setuplarda, çok minik sahnelerde birkaç enstrümanla çalınabilecek kadar küçültmek istiyorum. Çünkü diğer taraf zaten yeteri kadar
0: Tatmin ediyor
1: evet
0: seni.
1: tatmin ediyor.
0: Peki rock gruplarında ya da rock starlarda genelde küçüklüğüne gittiğimiz zaman uzanmak ister misin diye
1: Yatıyorum
0: çocukluğuna
1: ben. Hafif,
0: gideceğiz.
1: hafif yatıyorum buraya.
0: Küçüklüğüne gittiğimiz zaman böyle çok ağır metal dinleyerek başlayıp nedense her sene sanki o böyle bir bu sene bir tık daha yumuşayayım, daha da yumuşasın. Hadi bu işte 2026'ya geldik daha da yumuşak gibi böyle bir gidişat oluyor. Yani daha en sertten başlayıp yumuşağa doğru bir gidişat oluyor. Doğru gözlem mi bilmiyorum ama eksepsiyonel örnekler elbette ki vardır. Ama genelde böyle bir şey var. Bunun bir sebebi var mı?
1: Ergenlik döneminde insanın ruhu çok karışık
0: Bağırmak
1: oluyor.
0: istiyorsun.
1: Evet, o yüksek enerjiyi tabii ki böyle metal müzik çok iyi karşılıyor. Çünkü o yaşta o enerjiye ihtiyacınız oluyor. Ben de ortaokuldayken çok sert metal müzik dinliyordum. Daha sonra liseye geldiğim zaman biraz daha İngiliz müziğine, daha Britpop'a ilgi duymaya başladım. Sonra üniversitede artık her şeyi dinlemeye başlamıştım. Ama ben hala metal müzik dinlemeyi çok seviyorum. Böyle metal dinlemeyi hiç zaman bırakmadım ama tabii ki ortaokuldaki kadar çok dinlemiyorum. O sabah 7.30'da onunla uyanıyordum okula
0: Kafa sallıyor
1: giderken.
0: muydun?
1: Evet.
0: Bir ara hepimizin kafalar öyleydi.
1: Ama
0: Benden
1: şimdi
0: beklemeyebilirsin ama
1: yo bence neden olmasın?
0: var
1: Evet.
0: öyle bir yansıma aldın.
1: Var var kafa sallamışsınız var bence sizin.
0: Benim de zamanında bir kafa sallamışlığım var arkadaşlar diye. Peki dinlediğin müziği Türkiye'de yapabilmek yani hani o kadar metal müziği Türkiye'de yapabilmeyi denedin mi yoksa
1: Onu profesyonel anlamda içimden bir metal müzik yapmak
0: geldi mi?
1: gelmiyordu.
0: Ha,
1: Çünkü
0: evet.
1: zaten ortaokul ve lisede çok ağır metal müzik dinliyordum. Daha sonra işte dediğim gibi ben İngiliz müziğini çok severim.
0: Evet,
1: Biraz daha
0: ben de.
1: biz o Britpop, Britrock işleriyle ilgilenmeye başladık. Ve tabii ki kendi ülkemizin müziği. Çünkü Türkçe sözlü müzik yapıyorsunuz ve buradan da besleniyorsunuz. Biz o yüzden aslında hep biraz indie alternatif

0: British Rock havalarında müzikler üretmek niyetinde olduk. Metal müzik hiç öyle bir kendime
1: Ya öyle bir
0: hayal
1: hevesin de
0: etmiyorum.
1: olmadı değil
0: Ortaokulda
1: mi?
0: falan vardı işte. Ortaokulda bir metal grubum olmasını istiyordum ama ondan sonra daha farklı şeyler dinlemeye başladım.
1: Gece grubu olarak sorayım, sözcüsü olarak. Özgür istediğin müziği yapıyor musun yoksa baskı altında tutuyor musun müziğini?
0: Biz o
1: Ya da
0: konuda
1: beni seven peşimden gelsin, ben istediğimi yaparım diyenlerden misiniz?
0: ya bizim sevdiğimiz şarkıda dans ederiz ya etmeyiz. Biz o kadar net bir grubuz. Yani kariyerimizde hiçbir zaman şunu şöyle yapalım ve böyle bir sonuç alalım gibi bir strateji yapmıyoruz. Öyle bir şey içimizden gelmiyor. Biz o konuda çok şanslıyız. Sahneye çıktığımız zaman dinlemekten keyif aldığımız müziği icra ediyoruz. Bu bizim sektörde çok büyük bir şans.
1: Bu bir lükse
0: Evet, bu
1: giriyor
0: bir lüks.
1: aslında.
0: Ve bunu en başından beri öyle olmasını istedik. Çünkü biz bu işi ilk önce 16 yaşında bir çocuk bir grup kurduğu zaman eğlenmek için grup kurulur. En yakın arkadaşlarına bir araya geliyorsun ve birlikte çok eğleniyorsun, çok iyi vakit geçiriyorsun. Bizim hiç unutmamamız gereken, hep hatırlamamız gereken ilk çıkış noktası bu. O yüzden biraz işler karıştığı zaman, bir konu hakkında tartıştığımız zaman en başa geri dönüyoruz. Biz bu işi neden yapıyoruz? İlk önce kendimiz için iyi vakit geçirelim, mutlu hissedelim kendimizi. O yüzden hep içimizden geldiği gibi, içimizden gelen müziği. Ama dediğim gibi işte insan değişiyor zaten. Yolda da içinizden gelen sesler de farklılaşıyor.
1: Zaman geçtikçe evet içinden gelen sesler farklılaşıyor ve farklılaşmasa zaten bir tuhaflık olur. Yaş da değiştikçe zaten
0: Kesinlikle öyle.
1: beklentiler de
0: Kesinlikle öyle.
1: değişiyor. Dolayısıyla bu müziğine de aynı şekilde yansıyor. Peki aslında gece grubu her dönemin grubu diyebiliriz. Öyle çok eski de sayılmaz ama yeni de sayılmaz. Tam ne, ortanca mı diyelim ne
0: Ortancayız
1: diyelim?
0: biz.
1: Hani bir Mazhar Fuat Özkan gibi de o kadar
0: Onlar
1: eski de
0: eskiler.
1: diyemeyiz ama çok yeni gruplar çıkmaya başladı. Onlardan da değil. Ortancasınız ve bu ortancalıkla ilgili sana bir şey soracağım. Çünkü yeni dönem gruplar da çıkmaya başladı. Onlarla ilgili fikirlerini merak ediyorum. Hatta sordum ama cevabı şarkıdan sonra alacağım. Çünkü benim çok sevdiğim bir şarkı geliyor. Hani sen az önce bir replik kullandın. Sevdiğimiz şarkıda dans edeceğiz ya da etmeyeceğiz dedin az önce. Ben de öyle. Sevdiğim şarkılarda dans etmeyi seviyorum ve birazdan söyleyeceğin şarkıda dans etmeyi çok seviyorum.
0: Harika. Birlikte dans edelim.
1: Hadi dans edelim.

0: TRT Müzik ekranlarında müziğin ritmi programında gece ritmi tutmaya devam ediyoruz. Bu ritim benim ritmim işte. Duramadım, dans ettim. Harikaydın.
1: Harikasın Melike.
0: Çok sevdiğim şarkılardan
1: çok
0: bir tanesi. Yeni dönem gruplardan bahsedelim istiyorum biraz. Müzikal kimliklerinden daha çok elbette ki söylemek istediklerim vardır onlarla ilgili, belki de bilmiyorum ama grup isimlerine karşı ben biraz şeyim, böyle didikliyorum oraları. Hı-hı. Çünkü mesela siz Gece koymuşsunuz. Hı-hı. Ve Gece aslında sizin baş harfleriniz.
1: Evet.
0: Böyle oldukça
1: evet.
0: Yalın ama aynı zamanda baş harfleriniz güzel de bir kelimeyi anlatıyor.
1: Evet.
0: Bir de sizin bir benzeriniz daha var, Gece ve Gece Yolcuları diye.
1: Evet, çok farklı müzikler yapıyoruz.
0: Aynen ama isminiz bir şekilde karıştırılmıştır belki de zaman zaman. Olmadı mı müziklerimiz farklı
1: biz
0: diye?
1: Biz kendi içimizde bununla çok dalga geçiyoruz.
0: Mesela?
1: İnsanları işte merhaba biz gece yolcuları falan diye tanıştığımız ve kendi kendimize eğlendiğimiz makara yaptığımız zamanlar var.
0: Çok sevdiğim arkadaşlarım bu arada
1: Evet,
0: onlar da.
1: Ben de tanıyorum. Bizim üstümüz çok net, yani baş harflerimizden oluşuyor. Onu da biz fark etmemiştik. Çok yakın bir arkadaşımız, ya sizin isminizin baş harfi gece oluyor dediğinde, aa evet gece ne kadar da güzel bir kelime, zaten gece olmalı grubun adı diye hiç düşünmeden grubun adını Gece koymuştuk.
0: Gayet yalın. Ben de yalın olan her şeyi daha çok severim ve aslında yalını daha da güzel bulurum bir anlamda. Ama şu son dönemde grup isimleri çıkmaya başladı ya, işte hemen bulabilirim bir tane mesela. Piyanonun tuşundaki notanın sesi mesela. Bana mı gülüyorsunuz şu anda? Evet, şu anda ekip bana gülüyor. Ama böyle bu kadar yaratıcı
1: Evet.
0: isimler çıkıyor. Mesela
1: Evet.
0: ben sunucu olarak anons edeceğim. Ya programımda ya da sahnede. Piyanonun, bak unuttum. Piyanonun tuşlarındaki notanın sesi. Vallahi güzel isim buldum.
1: Ya,
0: bugünkü konuğumuz diye.
1: Her dönemin modası var. Müzik sektöründe de o geçerli. Yani müzikte de modalar oluyor ve o akım gençleri bir araya getiriyor. Onun arkasından gidiyorlar. Dönemsel bir şey ve böyle ne bileyim gençlerin içinden o geldiği zaman
0: bırakın
1: tamam
0: gelsin.
1: Diyorum. Evet,
0: Uğraşma be Melike.
1: İçlerinden ne geliyorsa, kendileri nasıl iyi hissediyorlarsa grupların ismini öyle koysunlar. Bu yeni jenerasyonda evet böyle oyunlu, kelime şakalı grup ismi koyma
0: sıkılıyorlar biraz.
1: Şeyi var,
0: çünkü
1: modası
0: hani çatı
1: var.
0: Katında otururken canımız sıkıldı da
1: yani,
0: bir
1: farklı,
0: isim koyalım.
1: Hani böyle gençken insan farklı olduğunun altını çizmek
0: Evet.
1: ister ya. Çünkü kimliğini tanımlamak istersin. O yüzden de kendilerini nasıl iyi ifade ediyorlarsa bence o tamam. Ama istediğimiz kadar dalga geçebiliriz Melike. Ona
0: yok.
1: Da yapacak bir şey yok.
0: Öyle bir yerden söylemedim. Kesinlikle dalga geçmek için söylemedim. Sadece anonsu zor.
1: Anonsu zor sizin
0: yani
1: için.
0: Yani kendi
1: evet.
0: Mesleki evet. Durumundan, deformasyondan ötürü söyledim. Anonsu zor. Mesela böyle bir grup adı da olabilirdi.
1: Anonsu zor bence iyiymiş.
0: Fonetik olarak da iyi geliyor.
1: Güzel.
0: Anonsu zor.
1: Anonsu zor.
0: Peki, Türkiye'de bir müzik mozaiği dersek, işte burada da ağırladığımız konuklar, arkadaşlarımız oluyor. Yıllarca beraber aynı işlere imza attığımız isimler oluyor. Mihenk taşları oluyor. Türk müziğini oluşturmuş ya da birçok insanın duygularına, aşklarına, yaşantılarına şahitlik etmiş ya da oluşturmuş söz yazan, söz yazarları, usta isimler oluyor. Bu mozaiğin içerisinde Gece grubunu nerede görüyorsun? Ya da bir yerde görüyor musun? Ben görüyorum, gördüğüm için soruyorum.
1: Valla çok acayip soru sordun. Geceyi bu resmin içinde aslında çok ara bir yerde görüyorum. Çünkü bizim bir ayağımız tamamen batılı bir müziğe dayanıyor. Ama aslında armonik olarak ve sözel olarak bu topraklardan çok beslendiğimiz bir taraf da var. Türkiye'deki müzik endüstrisine baktığım zaman şöyle bir döngü hissediyorum. Bir janra popüler oluyor. Ve daha sonra arabesk müzik o janranın içine bir şekilde sızıyor ve o janranın içi birazcık boş.

0: çaltılıyor. Bu hangi dönem hangi müzik türü popüler olursa olsun ülkede bu döngüde o müzik türünün başına bu geliyor. Bir arabesk geçme oluyor. Bunu kötü anlamda da söylemiyorum.
1: Yok, sen de çok acayip cevap verdin.
0: Çünkü bu ülkenin kodlarında bu müzik var. Ve insanlar sevdikleri moda olan bir şeyi kendi asıl bildikleri şeye benzetme eğilimine gidiyorlar. Biz grup olarak buna bilinçli bir şekilde direniyoruz. Aslında gecenin bence en ayrıştırıcı özelliği o. Bizim daha popüler olmak için başka bir janrdan güç almaya ihtiyacımız yok. Biz aslında kendi ürettiğimiz müziğin içeriğiyle var olmayı en başından beri seçiyoruz. Dediğim gibi bu iyi veya kötü olarak anlattığım bir şey değil. Sadece
1: Elbette.
0: gecenin bence en temel farkı ısrarla kendi müziğine sadık kalması yıllardır. Ve bu ne bileyim biz böyle yapalım diye karar aldığımız bir şey de değil. İçimizden böyle geliyor. İlk bakışta bunu düşünüyorum. Çünkü şu anda alternatif müzik başlığı altında dinlediğim çoğu şeyin içinde yine çok fazla arabesk müzik duyuyorum. Keza rap müzik mesela şimdi çok popüler. Ve onun içinde de son yıllarda çok fazla arabesk duyuyorum. Arabesk müziği arabesk sanatçılardan dinlemeyi ben tercih ediyorum. Dediğim gibi bu iyi veya kötü anlamında söylediğim bir şey değil. Tabii ki türler arası etkileşim de olacaktır. Bunun da çok güzel sonuçları var. Ama biz kendi canımızın temsilcisi olmaktan çok mutluyuz.
1: Bakış açımı çok farklı bir yere taşıdın. Hiç bilmediğim bir şeyi ama ne kadar doğru olduğunu düşündüğüm bir şeyi gösterdin bana. Bir de şey gibi geldi. Bir müzik türü çok ön plana çıkıyor ve o dönem dinleniyor ve moda oluyor. Artık kelimesi her neyse bir şekilde bir süre sonra arabeskleşiyor. Şöyle bir yansıması oldu bende. Hani dünyanın her yerinde en güzel şehir ya da en böyle elit semt ya da işte en popüler o işte ülkenin şehri, en popüler şehri bir süre sonra çok kozmopolit olur ya. Tam öyle bir örnek gibi geldi.
0: Olabilir, olabilir.
1: Siz kozmopolitleşmemeye gayret ediyorsunuz.
0: Evet, yani zaten dolmuşa bindiğinizde, sokağa çıktığınızda o müzik kulağımıza hep kaçıyor. Biz ne kadar ondan uzak durmaya çalışsak da, hayır biz bu sulara girmeyelim desek de o bizim genetiğimizde var. O tabii ki bizim içimizde
1: Olsun
0: var.
1: da
0: Evet olsun da bu güzel bir şey.
1: türler
0: Evet sadece bunu ticari bir sonuç almak için kullanmak
1: karışmasın.
0: çok keyifli gelmiyor bize.
1: O zaman karışmamış türlerinizden bir şarkıyla daha
0: Olur.
1: müziğin ritminde seni dinleyelim mi?
0: Safkan şarkılardan.
1: Safkan şarkılardan bir tanesiyle devam edelim.

0: Enstrümanın aran nasıl duygusal anlamda?
1: İyi, galiba iyi. Seviyorum kendisini. Ama böyle şey değil. Enstrümanı böyle işte bir kadın falan gibi gören öyle bir romantizmim yok yani.
0: Öyle durumlar oluyor mu?
1: Bazı müzisyenlerde ne yazık ki var pek hoşlanmadığım bir davranış biçimi. Ben şey...
0: Mesleki bir
1: Evet
0: durum.
1: evet bir 10 yıl önce falan almıştım bu aküstik gitarı. Bu benim aslında evde beste yaparken kullandığım en temel enstrümanım. Bunun yanında bunu getirmek istedim. Çocukluktan beri benim kardeşimin piyano çalmasını babam çok istiyordu.
0: Kız kardeşim
1: Evet,
0: mi?
1: kız
0: Çok
1: kardeşimin.
0: yakışır ya kızlara.
1: Evet, her baba ister hayal eder. Öyle Cansu'ya bir piyano almıştı. O piyanonun yanında da ben de kendime bir elektrik gitar hediye ettirmiştim müzik mağazasına.
0: Yalnız şey, bana da Cansu'ya babam çok piyano çalsın istiyordu. Piyano hediye almıştı. Ben de kendime elektro gitar hediye
1: Evet,
0: ettirmiştim.
1: çünkü kardeşim sonra hiç piyanoya dokunmadı. O hiç çalmaktan
0: Ettirdim
1: hoşlanmadı.
0: ama zorla.
1: Ben gitar çalmaya devam ettim. Enstrüman çok güzel bir şey. Ben hala yani devamlı enstrüman satın almak istiyorum. Devamlı yeni enstrüman çalmak istiyorum. Çünkü böyle enstrümanın insana verdiği bence bir ilham da var. Öyle sahnede düzenli çaldığım iki tane elektrik gitarım var yıllardır. Bu arkadaş da evde benimle birlikte. Ben
0: Bu
1: böyle akustik
0: arkadaş.
1: çaldığımda yanımda getiriyorum.
0: Şöyle enstrümanistlerle konuşurken bazen enstrümanistlerle enstrümanları birbirlerine benzeyebiliyorlar. Öyle bir yer.
1: Benziyor muyuz
0: Çok
1: birbirimize?
0: ben yakinen benzettim. Öyle bir yerden sordum. Bir de öyle cevaplar geliyor ki belki de tam senin söylediğin yerden hani büyük bir aşk yaşıyoruz falan gibi hani bir kadın gibi görüyorum falan. Enteresan hikayeler çıkabiliyor ama bence de oyuncularda da vardır o bu arada. Hani bir
1: Tahmin
0: role
1: ediyorum.
0: girerler,
1: Tahmin
0: ondan
1: ediyorum.
0: sonra o rolden çıkamazlar. Mesela bir mafya liderini oynarlar ve dizi bittiğinde ya da sinema filmi bittiğinde hala
1: Onunla
0: kendisini
1: yaşar.
0: onunla yaşarlar. Bu biraz aynı duygu olsa gerek.
1: Evet, bana çok komik geliyor. Yani bu çocukluğumuzdan beri yaptığımız bir şey. Evet, böyle bir meslek olarak başlamıyor. Bu bir aşk olarak başlıyor. Bunun farkındayım. Ama sonuçta bu profesyonel olarak yaptığımız bir iş. Ben ona öyle o kadar da büyük büyük duygusal anlamlar yüklemek bana komik geliyor.
0: Peki müzik öyle bir şey mi? Yani müziğe de salt meslek gibi bakılabilir mi? Elbette ki mesleğiniz ama hani tek tek başka meslek örnekleri vermeyeyim. Şimdi ayıp da olmasın ama bazı şeyler sadece, bazı
1: Meslek.
0: meslekler sadece meslek yani. Hani gidiyorsun sabah 8'de işe başlıyorsun, 6'da çıkıyorsun ve günün sonunda yaşamını idame ettirmek için o işi yapıyor oluyorsun. Ama müziğin buradan ayrıştırılmış bir yanı var bence.
1: Evet, yani sahne sanatlarını düşündüğümüzde
0: Hepsinin.
1: sanat dallarını ya biraz günün sonunda yaptığınız iş size benziyor ya, sizin hayatınıza benziyor. O yüzden tam olarak bir meslek gibi algılayamıyoruz. Aynı zamanda bir hayat biçimi de oluyor. Çünkü günün sonunda size benziyor yaptığınız iş. Bu isterseniz bir resim yapın, isterseniz bir beste söyleyin, beste yapın. Size benziyor. O yüzden de aslında sizin bütün hayatı, yaşayış biçiminiz bence kariyerinize etkiliyor. Orası gri bir alan. Evet, böyle alışagelmiş mesleklerle daha yaratıcı işler içeren meslekleri ayrıştırıyor sanki.
0: Ya da siz öyle olduğunuz için o mesleği seçmiş de olabiliyorsunuz.
1: O da olabilir, o da olabilir. Benim dayım opera sanatçısıydı. Bizim evde işte Kayahan, Nilüfer, Beatles, Led Zeppelin, Cem Karaca hep müzik vardı evin içinde.
0: Enfes.
1: Ve ben müziğin içinde büyüdüğüm için kendiliğinden böyle bir yola gitti hayatım.
0: Harika. Yani biraz da kadersel gibi seninki. Yani sanki
1: Evet,
0: başka
1: evet.
0: bir şansın yokmuş gibi diyeceğim ama aynı şey kız kardeşin için de
1: Evet, o
0: geçerli
1: istemedi, o istemedi.
0: olabilirdi. Ama o aynı yolu tercih etmedi. Grup olarak önümüzdeki günlerde nasıl projelerde göreceğiz sizi?
1: Şimdi konserler başladı. Aynı zamanda üniversitelere söyleşiye gidiyoruz son
0: Harika.
1: zamanlarda. Bu çok keyifli bir şey. Bizi acayip yeniliyor. Orada gençlerle bir araya gelmek aşırı eğlenceli oluyor.
0: Ne soruyorlar en çok?
1: Müzik kulüpleri bizi davet ediyor. Ve oradaki çocukların hepsi müzisyen olmayı hayal ettikleri için sektörle ilgili ne yapabileceklerini, bizim kendimizi nerede nasıl hissettiğimizle ilgili sorular ve kariyerimizdeki sevdikleri şarkıların nasıl ortaya çıktığı gibi sorular soruyorlar. Çok çok Bu ara yaptığımız en güzel şeylerden biri o. Şimdi hem konserler devam ediyor, hem stüdyoda yeni şarkılar üretiliyor. Hı hı. Ve bittikçe şarkıları paylaşmaya başlayacağız. Ve olabildiği kadar konserlerde bir araya gelmek istiyoruz.
0: Peki biz de öyle istiyoruz. Olabildiği kadar konserlerde ve sahnede bol bol sizi dinlemek istiyoruz. Ve yepyeni şarkıları ardı ardına merakla ve heyecanla bekliyoruz. Ama şimdi eskilerden bir tanesini dinleyeceğiz.
1: Tamam, hadi söyleyelim.
2: Ben bir yokuşum, sen de inişim, yok ki bir de...

nefesim, sen de sesimsin. Belli belirsiz buruk içimsin. Ben bir nefesim, sen de sesimsin.

0: Biraz önce role girmekten bahsettik, oyuncularda da olan, bazı müzisyenlerde de olan, hatta enstrümanistlerde de olduğunu öğrendiğimiz, bunu senden öğrendim. Hani gitarıyla böyle fazla bütünleşmek, fazla insanmış gibi davranmak. Söz ve beste de yapıyorsunuz ve hali hazırda zaten kendi bestelerinizi söylüyorsunuz. Evet. Orada da role giriyor musunuz?
1: Ya olabildiği kadar dürüst olmaya çalışıyorum aslında beste yaparken. Tam aksine bir role girmek değil de gerçekten samimi olduğun o ilk duyguyu, ilk o fikri bütün samimiyetiyle ifade etmeye çalışıyorum. Rol yaptığım zaman o hissedilir hemen. Yani böyle mış gibi şarkı yazamazsınız. Her zaman kendi hikayeniz üzerinden de aslında yazmıyoruz şarkıları.
0: O yüzden role giriyor musun diye sordum.
1: Evet, bazen başka insanları gözlemleyip onların ne hissettiğini hayal ediyorum. Ve bazen kendimi manipüle ediyor da olabilirim. Çünkü sürekli o duyguda insan olamayabilir, o yoğunlukta olamayabilir. Bazen kendinizi manipüle edip o frekansları açmak da gerekiyor. En fazla yaptığım şey olabilir. Yani biraz bazen dönem olarak kendimi manipüle edip daha fazla şey üretmeye çalışıyorum. Ama günün sonunda amacım en samimi şekilde şarkıyı dinleyiciye sunmak.
0: Bu sorunun cevaplarını hep çok merak ediyorum. Özellikle de herkese soruyorum. Çünkü hiçbiri birbirine benzemiyor. Herkesin kendi yöntemi
1: herkesin
0: var.
1: Herkesin metodu farklı.
0: Metodu çok farklı. Dolayısıyla herkese, her müzisyene sorulabilecek bir soru bence bu. Bambaşka fikirler çıkıyor ya da bambaşka yöntemler çıkıyor. Ben de öğrenmiş oluyorum. Seyircimiz de zaten çok profesyonel bir seyirci, bir müzik programı olduğu için. Bayağı hakimler müziğe. O noktada orada hayal edip yazanlar da olabiliyor. Kimi sadece kendi yaşadıkları, kimi başkalarının da yaşadıkları. Kimi ikisi beraber, bazen de hiç olmayan şeyleri hayal edenler. Orada biraz role girmek var işte.
1: Evet, ya dışarıdan bakınca insanlar bu beste yapma işini tamamen ilham üzerinden okuma eğilimindeler. Bunu anlıyorum, bu çok dışarıdan romantik
0: sihirli geliyor.
1: Ama bence ilham işin %10, %20'li kısmı, ilk başlangıç noktasında. Belki bazen bir melodi, bir söz, bir akor dizilimi. Ama işin geri kalanı aslında böyle gerçekten masa başında çalışmak gerektiren bir süreç. Ve çöpe atmak çok önemli. Özellikle sözlerde ben belli bir miktarını ilhamla yazıyorum ve bunun o samimiyeti, gücünü arttırdığını biliyorum. Bu çok önemli kısmı. Ama asıl iş yükü bence çalışmak. Yani çok üzerine defalarca yapboz yaptığınız bir süreç başlıyor. Ve biraz balık tutmak gibi de, yani her gün oltaya attığınız zaman bazen büyük balık yakalama şansınız o gün daha fazla olabiliyor. Şey gibi bir şey değil yani, bu sabah bana çok ilham geldi ve ay hemen bir şarkı yazdım gibi bir durum yok. Yani,
0: kesin öyle düşünüyorum.
1: Evet, odaklanıp çalışmak gerekiyor. Bestecilik öyle bir şey bence.
0: Evet, yani zaman zaman böyle aktığı da belki olabiliyor.
1: Olabilir,
0: altın bir tepside
1: olabilir,
0: sunulmuş gibi. Ama zaman zaman da üzerine çalışmak gerekiyor.
1: Bazen iyi bir şarkı yazmak için 3-4 tane kötü şarkı yazmak gerekiyor.
0: Öyle mi?
1: Evet, 3-4 tane kötü şarkı yazdıktan sonra bir tane iyi şarkı geliyor. Yani o her gün o masanın başına oturulması gereken bir iş o.
0: O kötü şarkılar belki kötü değildir, sana kötü geliyordur. Sen onları bana gönder, ben beğenirim.
1: Emin değilim, bazıları gerçekten kötü. Ama sonra iyilerinin gelmesi için onlara gerek var işte. Ufak ufak taslaklarını oluşturuyor. Ben işte dediğim gibi hiç o konu romantik yaklaşmıyorum. Şarkı yazarlığı bayağı teknik bir iş. İlk çıkış noktası çok romantik ve eğlenceli olabilir. Geri kalanı bayağı çalışma istiyor.
0: Peki salt bir rock grubu diyebilir miyiz gece için? Değil değil mi? Bence de
1: en
0: diyemeyiz.
1: En son yayınladığımız Arsız aslında 70'ler disco pop bir şarkı. Ve biz o konuda aslında beste ne isterse müziğimize onu veriyoruz. İlla bu kalıpların içinde kalacağız, aranjiyi böyle yapacağız diye bir takıntımız yok. Örneğin Nülüfer Hanım'la birlikte söylediğimiz Başıma Gelenler aslında tamamen klasik bir pop eseri. Sadece üzerine birazcık rock sosu var. Kendi gündelik hayatta dinlediğimiz müzikler de öyle. Biz her şeyi dinleriz yani. Her şeyden besleniriz. Grubun da öyle çok katı sınırları yok. Sadece kendimize benzesin, samimi olsun. O zaman tamam.
0: Kendinize benzesin, doğru cümle bence. Bu anlamda da yine çok özgün, bu anlamda da başarılı.
1: Çok teşekkürler.
0: Tür dememiz gerekirse, yani kendi türünüzü oluşturmuşsunuz aslında. Çoğu başarılı grup gibi.
1: Evet, evet. Biz ya, lisede içimizden gelen müziği hala yapmaya çalışıyoruz. Kafamız karıştığında oraya dönüyoruz ve 16-17 yaşındaki çocukların düşündüğü hep doğru çıkıyor. O zaman her şey zaten ilk fikirlerimiz doğruymuş. Bu İstanbul çok kafa karıştırabiliyor ama Ankara'da düşündüğümüz her şey doğruymuş. O yüzden kafamız karışınca oraya dönüyoruz. Ve neden biz bu işi yapıyoruz diye kendimize sorup tekrar sevdiğimiz gibi yapmaya devam ediyoruz.
0: Zaten hayatta da öyle değil mi? Böyle en pür, en saf enerjiler o yıllardaki enerjiler. Evet, evet. Sonrasında bir onu bir unutuyorsun. Evet. Bir duygular, yeni yeni duygular öğrenmeye başlıyorsun. Çocuktan al haberi derler ya, böyle en saf, en dürüst bir yerden. Çocuk yalan söylemeyi bilmiyor ama bir gün biri ona yalan söylüyor ve yalanın ne olduğunu öğreniyor. Ya söylemeyi tercih ediyor, o da yalancı oluyor, ya da söylememeyi tercih ediyor ama artık yalanın ne olduğunu biliyor.
1: Evet, kesinlikle öyle. Yani mesleğinizle ilgili profesyonel olarak yapmaya başlayınca bir sürü şey öğreniyorsunuz ya.
0: Evet.
1: Ondan sonra bir noktaya gelince o öğrendiklerinizi unutmanız da bir mesele. Çünkü unutmaya da ihtiyacınız var ve ilk çıkış noktasını hep hatırlamak lazım. Ve böyle iş sanat olunca bu çok göreceli bir şey ve bu konular üzerinde sanatçı hep düşünüyor.
0: Orada kendi imzanı taşımaya başlıyorsun ama bizim mesleğimizde de bu geçerli. Yani diksiyon kursundan çıkıyorsun işte ya da okulundan mezun oluyorsun, öğrendiğin her şey böyle çok motomot. Hala orada konuştuğun gibi konuşuyor olsan İyi bir öğrenci olarak kalmış olursun. Hepsini bir unutman gerekiyor. Değil mi? Değil mi? Ve kendi sizde yöntemini oluşturman gerekiyor. Sizin oluşturduğunuz yöntem bize çok iyi geliyor.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ne oluşturduğunuzun farkında olarak oluşturmadığınız yıllardan, çok farkında olarak hareket ettiğiniz yıllara geldiğiniz bir dönemdesiniz. Her aşaması bizim kalbimize dokunuyor ve çok iyi geliyor.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Gece bizim ve ülkemizin en sevdiği gruplardan bir tanesi.
1: Çok sağ ol.
0: Ve çok nice güzel başarıda bir arada olmak ve izlemek, dinlemek istiyoruz. Çok teşekkürler. Ayağına sağlık.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Çok keyifli bir programdı.
1: Çok keyifliydi. Harika manzarada sizlerle olmak beni çok mutlu etti. Bütün ekibe de çok teşekkür ederim. İzleyenlere de sevgilerimi iletiyorum.
0: Ayağına sağlık bir kez daha. Sonsuz teşekkürler. Evet, gece ritmi tuttuk bugün müziğin ritminde. Haftaya bambaşka bir ritimle yine TRT Müzik ekranlarında olacağız. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın, müzikle kalın.
2: Yarım aklım bir sana erdi.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

Merhaba dostlar. Ekranlardan birbirimize hal hatır sormak gerekirse biz yine yollardayız sizin için. Yorgunluk vız gelir. Yeter ki Anadolu'nun güzel dokümanlarını size ulaştıralım. Sizlerin de iyi olmanızı diliyoruz. Bugün Batı Akdeniz'e gidiyoruz. Antalya'nın yörük kültürünün bir başka coğrafyası Demre, Kaş, Kalkan yönüne. Delbekçi Mustafa ve Osman Kırca bizi bekleye dursun. Zorlu virajların olduğu Kalkan-Kaputaş virajı arasında ölümle sonuçlanan acı bir kaza sonrası Hasan Kalkan abimizden dinlediğimiz türküyü Mira Antik Kenti'nde sizin için çaldım.

0: Çivrililer tümbek derken Fethiye'de, Kaş'ta, Kalkan'da delbek diyorlar çalanlar. Delbekçi Mustafa işte onlardan birisi. Ev sahibimiz ise Kaş Yörükleri Dernek Başkanı Hüseyin Kayır ve değerli eşi.
1: Merhaba Hüseyin'cim.
2: Sümer abicim hoş geldiniz.
1: Nihayet buluştuk.
2: Vallahi gözümüz merhaba, yollarda kaldı.
1: Sağ olun. Yani çarpıldım bu renklere. Bizim köylerde de yeşili, bordosu, mavisi, müthiş bir cesaret.
2: Kesinlikle abi. Ta işte Kuvayi Milliye döneminden kalma renkler bunlar. Biz de onu restore ettik. Tekrar eski canına kavuşturduk. Şimdi evimizde biz de bunları, bu renkleri yaşatmayı, kullanmayı seviyoruz.
1: Yani bu bina Kuvayi Milliye'den kalan
2: tabii
1: bir bina.
2: Tabii ki, tabii ki. İçeride mutluyuz. Çok daha güzel renkler var.
1: Hadi o zaman. Birlikte bakalım. Mustafa'm nasılsın?
3: İyiyim hocam, siz nasılsınız?
1: Sağ ol. Aslan Mustafa'm diye bir türkü var, bilir misin sen onu? Amanın gel gel gel gel Aslan Mustafa'm aman. Konya türküsü ya. Peki. Bu çobanlar neden hep böyle bir müzikle ilgileniyor? Sen de çobanlık yaptın değil mi? Yapıyor musun?
3: Yapıyorum ben de büyükbaş hayvan bakıcılığı yapıyorum ben.
1: Ha nerede?
3: Ahırda bağlı.
1: Sistem. Ahırda bağlı. Ha, evet. Hiç dağlara çıkıp
3: yok,
1: da böyle...
3: Yok dağlara çıkmayayım ben.
1: Ha, peki bu çobanlıkla ilgisi olanlar hep bir şey çalar. Neden öyle olur?
3: Heves ettim herhalde. Bir yere bir meslek verindik. Ne ettik bilmeyin hocam.
1: Canın mı sıkılıyor? Yani can sıkıntısı
3: can sıkıntısı var biraz. Ha. Can sıkıntısı var.
1: Peki bu...
3: Eğlençesi var.
1: Bu delbek...
3: Gelbek bu.
1: Buna böyle göbeğine göbeğine vurdukça can sıkıntısını mı gideriyor adamı?
3: Gideriyor. Neyle çeviriyor? Senin kan hareketlerin iyi.
1: Allah aşkına.
3: İştahların iyi, oynaması geliyor, tüngesi geliyor.
1: Tüngesi de.
3: Aynen.
1: Peki. Şöyle bir iştahlandır bakalım bizi hadi. Bir şey çal. Ne çalarsın?

0: Ağıt mı bu?
1: Niye sayarsan say onu öyle hocam.
0: Efendim?
1: Öyle söyleyiz işte hocam, ağıt gibi bir şey.
0: Ağıt bu, bir ölünün arkasından yakılmış bu değil mi?
1: Olabilir hocam.
0: Evet. Bir ölüyle ilgili hakkını helal eyle diyor. Bir olabilir. Helalleşme var burada.
1: Olabilir hocam. Yani evet. Şeyleri manalı, yani sözleri manalı.
0: Evet, etkiliyor. Anladım. Ama insan aynen. Değil mi? Bir, aynen. Bir hüzün var. Yani türkülerde bazen eğlence var.
1: Aynen, bazen hüzün var. Bazen dert var, bazen kader var, öyle işte devam ediyor.
0: Peki sen böyle dertli şeyler çaldığın zaman bir şey hissediyor musun?
1: Bazı zaman oluyor, bazı zaman olmuyor hocam. Yani çoğunlukla biz eğlenceli şeyler çaldığımız için, az oynak çaldığımız için. Az şey
0: hep
1: oluyor.
0: Oynak mı çalıyorsunuz siz?
1: Hemen hemen.
0: Yapma ya.
1: Yani düğünlere gittiğimiz için.
0: Hep oynuyorlar mı?
1: Oynarlar.
0: Peki, odalarda mı yapıyorsunuz bunu?
1: Evvel odalardaydı, şimdi meydanda yapılıyor galiba.
0: Peki şeyden. Odalarda hep oynarlar mı?
1: Oynarlar.
0: Yapma ya. Oynarlar. Hiç böyle hüzünlü türküler falan yok mu?
1: O da oluyor canım. Hüzünlü de oluyor.
0: Bizim orada mesela Ümmü çalarlar. Ormancıyı çalarlar. Ağlarlardı yani. Bizim sazcılar böyle mesela hiç unutmuyorum. Dirmil köyünde oturdular böyle yerlerde. Dışarıda kına gecesi maşala gecesi. Meşale, ateş yakıyorlar.
1: Ateş yakarlar. Ha,
0: maşala gecesi derler. İşte deve olur, Arap olur, külcü olur çeşitli. Ateşin üstünden atlarlar böyle. Oyunlar oynarlar.
1: Aynen falan. Hocam.
0: İçeride de saz çalarlar. Hem ağlarlar. Yeri gelir
1: hem
0: böyle.
1: Hem söylerler.
0: Söylerler. Yeri gelir oynarlar. Tüngümece'de oynarlar.
1: Aynen hocam.
0: Peki böyle kına gecelerinde de erkek kınalarında mı çalıyorsun daha çok?
1: Yok. Kadınlarda çalayım.
0: Kadınlarda da. Erkek kınalar oluyor muydu?
1: Ben hiç katılmadım hocam.
0: Hiç katılmadım. Kadın kınalarında çalıyorsun.
1: Kadın
0: sen.
1: Da çalıyor evet. Sadece.
0: Peki kına havalarından bir şey çaladı
1: i̇şte
0: bize.
1: Bu var işte hocam.
0: Hangisiymiş o?
1: Azin azin kınan garılıyor. Altın makasına zülf keseniyor. Gide gide gitmez oldu dizlerim. Ağlamaktan görmez oldu gözlerim. Oğlansız evlerde duman tütmez diye böyle.
0: Hep ağlıyor mu kadınlar sen kına havasında böyle çaldıkça?
1: Hemen hemen kızın anası ağlar, gelin ağlar.
0: Gelin gerçekten mi ağlıyor yoksa böyle şey...
1: İşte burasını bilmiyorum hocam galiba.
0: Ama anasından babasından ayrılıyor. Onun bir hüznü tabii vardır canım. Değil mi? Ama bir taraftan da yeni bir ev kuracak, yuva kuracak.
1: Yuva kuracak.
0: Onun mutluluğu var.
1: Dallanacak, saçaklanacak.
0: Evet, evet.
1: Çuvalacak.
0: Yani duygulu bir gece aslında.
1: Aynen.
0: Hadi çal bakalım.

0: Mısır'a gittik bir tarihte, Kahire'ye. Otele girerken aynen senin gibi böyle giyinmiş yöresel kıyafetler. Ellerinde böyle lop lop lop lop lop lop. Bir tane de böyle bizim kabak kemane gibi bir yaylı saz. Pop pop pop pop. Bizi otelde böyle karşıladılar. Mesela senin gibi adamları bu işi böyle çalan, bu, az ya da çok. Bu geleneğin biraz böyle ucundan bile yakalasan özelliği olan kişileri, buranın adamlarını böyle gelen mesela turistlerin çeşitli ortamlarında 5 dakika, 10 dakika bir gösteri yapsalar, yaptırsalar ne kadar hoşlarına gider onların biliyor musun?
1: Gider hocam.
0: Yani bizim otantik yemeğimiz kadar, işte şu kilimin güzelliği kadar, ben ne bileyim şu binanın güzelliği kadar onların ilgisini çeker bu. Onun için Mustafa kardeşim, Aslan Mustafa'm, benden sana bir ağabeyin olarak bu mesleği, bu geleneği devam ettir.
1: İşte
0: 2 yıldır hemen hemen yapmıyorum diyorsun
1: yapmıyorum
0: ya,
1: hocam.
0: devam ettir bunu.
1: Tamam hocam.
0: Tamam mı? Mesela buraya gastronomi olarak gelen şeyler var. Ders almaya geliyorlar. Bu nedir? Yani bu bir işte bildiğimiz
1: Kasna.
0: eleğin
1: Un eleyen
0: kasnağı.
1: kasna.
0: Ha, ama aynı elek kasnağından şimdi
1: Gel
0: delbek yapıyorsun. Bu çok güzel yani. Bu gastronomi için buraya derslere, kurslara gelen şeyler, yabancılar var. Aa şaşırır kalırlar. Nasıl ki bizim Orta Anadolu'da, Silifke'de, Konya'da şey var. Yemek yenen kaşık. Gerçi yemek yenen kaşık daha farklıdır ama kaşıkla hem yemek yiyorlar hem de ritim
1: ritim
0: çalıyorlar. Bu da
1: yapıyorlar.
0: onun gibi değil mi?
1: Aynen hocam. Elek yemekte, delbek dernekte.
0: Öyle mi ya?
1: Öyle hocam.
0: Bu ne güzel söz böyle.
1: Öyle hocam.
0: İlk defa duydum. Elek yemekte, delbek
1: Delbek
0: dernekte. Muhteşem ya. Şimdi bir usta geliyor karşınıza. Osman Kırca. Kendisi çok değerli bir kaynak halk sanatçısı. Küçücük üç telli sazıyla, hani hormonsuz gıda gibi ruhu besleyen nameleriyle yaylaların kokusunu, tadını, göçerlerin acısını, sevincini, coşkusunu yaşatacak bize.

0: daha genç galiba.
1: Arada bir bölüm var. Karşıdaki duymuş tabii Hregar'ı.
0: Osman abi.
1: Efendim.
0: Bu şimdiki ikinci kadın daha genç gibi sanki. Daha bir hareketlendi.
1: Ondan iki burla bunlar da bir güççüğü.
0: Bir küçüğü.
1: Bir küçüğü.
0: Şimdi bu en küçüğü mü yoksa?
1: Bu en küçüğü, şimdi onun üstüne o dayanamadı. Çaldıklarını hiç görmedi miydin? Yani çoban o zaman bağlamayı yeni öğreniyorum da.
0: Evet.
1: Bunlara gerçek yağmur yağdı, huruldu, doğdu güneş. Davar peli de sardı. Ben bunu kendim ayarladım. Huruldu şal kuşak, çoban keyfe geldi. İşte o zaman çoban keyfe geldi. Hani davar sarı sarı kırklar.

0: boğazlarını çalmaya başladılar.
1: Bunları söylüyor musun bize?
0: Evet, şimdi ben bunları şöyle, bunlardan bir anıt olarak bağlamaya kendim alabildim.
1: Tamam.
0: Öbür kadın da başladı.

0: Bu şekilde bir boğaz çaldı, karşıdan bir yuh çekti. Dedi ki amcamın hanımı, ne kız, köpeğin kızı bizi bastırıverdi dedi.
1: Evet.
0: Buna şahidin 16 yaşlarında aynı zaman.
1: Kaç?
0: 16 yaşlarında.
1: Evet.
0: Evet. Bunun için.
1: Ya sen bunları enstrümana böyle saza atardın.
0: Evet, evet, saza atmaya çalışmışım. O zaman kapıyorum, evet. Çok meraklıyım yani. Evet. Babam mesleğe salmadığı için 500 dolar var. Nereye gidersin?

0: Evet, işte böyle bir şeyler
1: Vay.
0: çalıyorum. Mesela çökertme boğazı, mesela çalınan bağlamalarda bitmez çalınması da mesela. Yani 40 develi göç havalarında bir konaklama olduğunda

0: Osman abi, ustan kimdi?
1: Ustam, babam da çalardı ne tellelletmezden o zaman görülecek tel yok diye
0: Ya.
1: korkardım babamdan. Enişte babamı verdilerdin. Veril oldular. Onan gırıklanacaksın diye beni bağlamanın telini elledirdin. Ustam Halil Kocabıyık'tır.
0: Halil Kocabıyık.
1: Halil Kocabıyık.
0: Ali.
1: Halil.
0: Halil Kocabıyık. Rahmetli midir?
1: Öldü.
0: Allah rahmet
1: İnşallah
0: etsin.
1: Allah rahmet eylesin. Çok güler yüzlü bir insanıdır. Onun sayesinde öğrendim yani.
0: Evet. Halil Kocabıyık nur içinde olsun, Osman Kırca'ya ilham olduğu için. Konservatuvar öğrencileri eğer Türk müziği üzerine çok sesli eserler yazmak istiyorsa, Fethiyeli Ramazan Güngör, Kaş Çavdırlı Ali Ulutaş, Dirmilli Kadir Türen, Çörtenli Hüseyin, Koza Ağaçlı Faik İnce, Habip Özyurt, Gölhisarlı Necati Aslan gibi halk sanatçılarının yüreğine işlemiş doğaçlama sesleri dinlemeliler. Türkülere uyumlu armoniler yazmaları için umarız genç müzisyenlere ilham olmuşuzdur. Hoşça kalın.

0: Ben Oktay Üst. Yanında yolların ritmini bilen Süleyman, kalbin ritmini tutan Coşkun ve her notaya ruh katan Mustafa var. Her durakta yeni bir ses, yeni bir hikaye. Rotamız müzik, durağımız Türkiye'nin kalbi.
1: Evet arkadaşlar, nasıl yolculuklar? Her gün bir yere gidiyoruz.
2: Evet ya, iyi gidiyor ama.
3: Yavaştan Ege'ye doğru gideceğiz gibi geliyor bana.
1: Hem işimizi yapıyoruz, hem geziyoruz. Rotamız müzik bu yani. Müziğin peşine gidiyoruz yani. Bizim rotamız müzik. Ne kuzey, ne güney, ne doğu, ne batı. Müzik nerede var oraya gidiyoruz. Evet, şimdi bakalım nereye gidiyoruz? Görev kağıdımızı bir okuyalım. Ne yapmışlar, nereye yazmışlar? Göreceğiz. Selam yol arkadaşları demişler. Balıkesir Ören'e gidiyoruz.
2: Ören çok güzel
3: sonuna geldik.
1: Hepinizin bir anısı var sanırım Ören'de.
2: Ben Ören'i çok seviyorum. Hele ki bir parkı var abi. Parkın içinde o taşlar var ya, taş taşıyorlar ya. Işıklı falan yapmışlar oraları, çok güzel.
1: Yıllar önce bir gitmiştim var. Orada da benim böyle derinden anılarım var. Bazı bestelerim oradan çıktı yani. Orada yaptığım bir bestemdir.
2: O zaman orada bir senin bestelerden söyler miyiz?
1: Olabilir, olabilir. Anılarımızı tazelemiş oluruz. Bu bölümde yol sizi Ege'nin serinliğine, Ören'in dingin sahiline getiriyor demişler. Gündüz sokaklar sessiz ama geceleri Ören yazısı ışıldıyor. Bizim metin yazarımız maşallah var. Göreviniz, Ören'in sahil hattını kısaca keşfedin. Ardından sahildeki Ören yazısının önünde gece saatlerinde bir performans gerçekleştir. Dikkat edilecekler demişler, performans gece gerçekleşecek. Kurulum sade tutulmalı, sahilin doğal ambiyansı bozulmamalı. Müzik süresi en az 30 dakika olmalı. Bu sahne gecenin serinliğinde deniz sesi ve Ören ışıklarıyla birlikte size ait. Sokak lambaları notalara, yaz mevsiminin sessizliği melodilere dönüşsün. Hazırsanız başlayın demişler. Biz hazırız. Balıkesir, Burhaniye, Ören'e doğru yolculuğumuz başlıyor. Ören'de güzel bir akşam müziği yapacağız. Denize karşı hafif hafif böyle okyanus deniz kokusuyla türküler söyleyeceğiz.
3: Abi full Karadeniz mi yapsak Ören'e? Ören'de bir değişiklik olsa. Mustafa'm da söyler tekrar bir tane Karadeniz parçası. Ne diyorsun Mustafa?
1: Kesin söylemesi.
2: Söyleyeceğiz artık. Yani
3: alıştım ben. Söyleye söyleye bayağı bir alıştım ben gene.
1: O zaman bakalım bizi Balıkesir Ören'de neler bekliyor. Keyifli olacak diye düşünüyorum. Balıkesir Ören'de Karadeniz müzikleri seslendireceğiz bu akşam. Yolunuz açık olsun. Rotanız müzik olsun. Rotamız

Herkese iyi akşamlar. TRT Müzik ekranlarında bizleri dinleyen tüm sevgili dostlarımıza sevgilerimizi iletiyoruz. Nereden? Ören'den. Yani Balıkesir Burhaniye Ören'deyiz. Gecenin bu vaktinde, bu sıcak ortamda sizlere müzikler çalmaya devam edeceğiz. Ama bugün istedik ki Ören'de sanırım çok fazla Karadenizli yaşıyor. O yüzden bugün repertuarımızı Mustafa ile birlikte Karadeniz üzerine kurduk. İlk türkümüzü de köprü ortasında çok sevilen bir türküdür. Hep beraber söylendiği de güzel oluyor. Muhtemelen bizi izleyenler de eşlik etmiştir buna. Şimdiden hoş geldiniz. Çok keyifli bir repertuarımız var. Böyle sakin sakin minik minik Karadeniz türküleri söyleyeceğiz bir gün Ören'de. Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rotamız müzik ekibi yolculuğuna devam ediyor. Bugün Ören'deyiz. Hoş geldiniz.

Dedi nasıl ağlamayım güzel yarım ele düştü. Şimdi türkülerimizdeki sözlere bakarsanız aslında her kıtada, her kelimede büyük bir anlam var. Şimdiki türkümüzü sürpriz olsun. Bakalım Mustafa sen ne okuyacak ya da ben ne okuyacağım? Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rotamız Müzik son hızıyla devam ediyor. Bu da son konuşmamız olsun. Finale kadar bol müzikli, bol eğlenceli, çaylarınız demli, gönlünüzde de sevgi eksik olmasın. Tekrar hoş geldiniz.

İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Böyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle, bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.

Ellerinize kollarınıza sağlık. Sultan Yagah makamı ile bu akşam Aşikar programımızı açtık. İki eser seslendirdim sizler için. Şimdi başka bir türküyle devam etmek istiyorum. Iğdır'ın Ağlı Alması. Buyurun.

Bravo. Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Şimdi sırada güzel bir Sezen Aksu bestesi var. Masum değiliz diyeceğiz.

arkadaşlarımın ellerine kollarına sağlık. Hakikaten çok güzel oldu. Bana göre çok güzel oldu. Umarım izleyenlerimiz de en az benim kadar keyif almıştır bu güzel Sezen Aksu eserinden. Şimdi sırada daha güzel bir şarkı geliyor. Bakalım ne geliyor.

Ellerinize sağlık, teşekkür ediyorum. Ne güzel İzmir'i hatırlamış olduk böylece. Sırada bir Yıldırım Gürses bestesi var. Anla artık, anla beni, unut. Geçen günü yapacağız.

Arkadaşlarım, sevgili arkadaşlarım, ellerinize, kollarınıza sağlık, yüreklerinize sağlık. Yıldırım Gürses'i de bu Nihavend eseriyle anmış olduk. Şimdi sırada çok hareketli Barış abimizin bir şarkısı var. Barış Manço'yu yad edeceğiz. Kara Sevda diyoruz.

Bravo. Barış abimizi de, Barış Manço'yu da böylece bu güzel şarkıyla yad etmiş olduk. Sırada güzel bir türkümüz var. Biraz sakinleşiyoruz, ağırlaşıyoruz. Bakalım hangi türkümüz geliyor?

Sevgili arkadaşlarımın ellerine, kollarına, yüreklerine sağlık. Ben okul yıllarına gittim bu güzel türküyle. Altın hızma mülayim. En son üniversitede konservatuvar yıllarında okumuştum. O yüzden burada da okumaktan keyif aldım. Aşikar'da da okunmuş oldu. Şimdi daha da hareketli bir şarkıya geçiyoruz. Yine bir türkü, bir Adana türküsü diyelim. Adana'nın yolları taştan, sen çıkardın beni baştan.

ellerinize kollarınıza sağlık arkadaşlarım. Bu akşam da maalesef aşikar programımızın sonuna geldik. Kendinize iyi bakın diyorum. Her zamanki gibi sağlıkla kalın, hoşça kalın ve müzikle kalın lütfen. Hoşça kalın.

0: Ne başım dertte, ne yapsam bilmiyorum.
1: Efendim yine bu akşam, bugün çok özel bir konuğumu ağırlıyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Çok özelliği var. O yüzden bir an önce yanına gidiyorum. Burak'cığım hoş geldin.

0: bunu duyduğum için ben, bu müziği duyduğum için
1: tabii.
0: Ve bu müzikle büyüdüğüm için bayağı aslında kişiliğimin oturmasına sebep olan şey bu müzik. Türk musikisi daha doğrusu.
2: Bir tatlı huzur almaya geldi kalan.
3: Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

0: biz. Türküler Zamane'de yeniden yorumlanıyor. Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu'nun sunduğu Zamane, Eylül Eroğlu.
1: Ayrılığı tadınca, sevdaya tutununca.
0: Ve Erkan Şölen'i ağırlıyor.

Sen varken gücüm olurdu, zaman akmadan dururdu.

Evet, herkese merhaba. Yıllar önce, artık bunu tahmin edemezsiniz. Kaç yılı? 2004 falan yani bu şarkı hakikaten güzeldi ya. Yani şimdi bugün çok değer verdiğim iki tane konuk var. Mesela bu arkadaşlarım beni heyecanlandırıyor çünkü ikisi de çok iyi müzisyenler. Bir kere onu söyleyeyim. Yıllardır varlar yani bu piyasada. Bir tanesi birazcık daha yeni diyebilirim ama öbür arkadaşım bayağı eskiden beri tanışıyorum ve sahnelerin gerçekten çok aranılan bir ismi. Hem Krem Döle Krem Tabaka tarafından çok seviliyor hem de halk tarafından da seviliyor. Çünkü şarkılar yapmaya başladı. Onların damar noktasına dokunacak. Şimdi onu gelince yine anlatırız, konuşuruz içeride ama ilk konuğum çok sevdiğim bir ben onu ilk bir sinema filmi çekimi için İzmir'e gitmiştim Kuşadası'na. Orada bir mekanda sahne alıyordu ve benim kaldığım otel de orasıydı. Sesini duydum ve onu dinlemeye gittim. Sonra bir anda kayboldum. Sonra biz bir iletişime geçtik ve şimdi bugün burada çünkü yolu çok açık, önü çok açık. Benim çok eski bir şarkımla geliyor. Biri bana gelsin de bayanlar baylar karşınızda o özel kız Sinan'la sahnede Tuğçe Yılmaz.

0: Tuğçe'cim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ağzına sağlık, hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Şimdi birazdan
1: İçeride bu arada mükemmel bir enerji var.
0: Güzel değil mi?
1: Harika. Gerçekten harika. Çok yani, güzelsiniz.
0: Hep söylüyorum tabii ama neyse bugün söylemeyeceğim. Aynı şeyi söylüyorum. 20 yıldır mesela Birkan'ın suratını görüyorum, çok sıkıldım. Ama içeride ayrı bir şeyimiz oluyor. Çocukluğumuzdan beri böyle yan yana gelince. Serci zaten 2011'den beri beraberiz onunla da. 15 yıl olmuş. İlk albüm, ilk konserde beraber miydik Serci? Evet. Mekanı söylemeyeyim şimdi. Vay be. Birkan'la da işte 2000. Askere kaç yılına gittin? İşte bununla da 22 yıl oldu. 21 yıl olmuş abi şey. Enes zaten elimize doğdu. Can Ercan da Amerika'dan uçak biletlerini almaya karar verince gelip gidiyor. Başka türlü gelmez. Yani o bir Ekim'in biliyorsun protestosudur o. Evet. Zar zor ikna ettik de güzeller içinden falan çalıyor sahnede bana. Zar zor yani sonlara doğru. Neyse Tuğçe'cim hoş geldin. Güzel muhabbet yapacağız birazdan. Çok güzelsin bir kere onu söyleyeyim.
1: Çok teşekkür ederim. Çok
0: dev ses. Genelde minik kadınların dev sesleri oluyor. Sezen Aksu, Sertab Erener. Sen de bu ekole aitsin bence. İnşallah onlar gibi bir kariyerin olur.
1: Umarım ben de gerçekten öyle minik bir serçe olarak yoluma devam
0: Aynen.
1: edebilirim.
0: Aynen. Vallahi sen de minik bir serçesin ya. Hakikaten. Sevgili annen de bugün, annecin de bugün burada.
1: Evet.
0: İsmini alalım.
1: Meltem.
0: Meltem Hanım.
1: Meltem Hanımcığım.
0: Meltem Yıldırım hanımefendi annesi gururla evladını izliyor bugün. Hoş geldiniz. Gerçekten. Şimdi ikinci konumu davet edeceğim. Şöyle söyleyeyim. Çok severim yani. Bir nehir isminden geliyor adı. Eskiden beri tanıyorum. Yani zaman zaman kopuk gidiyoruz ama hep bir hayatımda var yani bir şekilde. O yüzden bugün çok değer verdiğim bir arkadaşım konuk bizde. Önce bütün mekanları ele geçirdi şarkıcılık anlamında. Çünkü çok fazla sahne yaptı ama sonra yavaş yavaş kendisi de şarkılar yapmaya başladı ve onlar da güzel gidiyor. Şimdi o şarkılardan biriyle onu davet edeceğim. Bayanlar baylar, Sinan'la sahnede karşınızda zamanında şarkısıyla Dicle Olcay. Dicle Olcay, hoş geldin.

0: Vay be. Çok güzel. Zamanında kimi söz müzik?
1: Söz müzik, sözler Ceren Akın. Müzik Çağrı Telkıvran.
0: Ha, o kadar belli ki. Sevgiler kardeşime de buradan.
1: Beni çok onur
0: Çağrıcığım.
1: ettin Sinancığım.
0: Ama
1: Çok
0: gerçek
1: teşekkür
0: bunlar ya.
1: ediyorum.
0: Nehir gibi akmadın mı hayatımıza ya?
1: Çok teşekkür ederim.
0: Nereden koymuşlar ismi Dicle'yi?
1: Benim teyzem Dicle Üniversitesi'nde okumuş.
0: Hayda.
1: Vallahi.
0: Çok gerçekten
1: gerçekten
0: entelektüel bir
1: bundan.
0: yaklaşımmış.
1: Evet, Dicle Üniversitesi'nde okumuş. Bizimkiler de ilk kez ayrılıyormuş. Annem de demiş ki kızım olursa Dicle koyacağım adını.
0: Ama şey
1: Güzel
0: enteresan.
1: denk gelmiş.
0: Güzelmiş Dicle olayı ya. Ben de
1: Evet.
0: zannettim hani acaba büyük baban hani Diyarbakır tarafında
1: Yok.
0: doğdular hani oradan mı geliyor diye. Dicle buradan bütün bu arada Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'ya da selamlar. Tek izlenen müzik kanalı zaten. Hep açık. Kahvelere, kıraathanelere, her yere, evlere, ocaklara herkese selam buradan. Güzel bir hikayeymiş Dicle. Olcay'la da güzel birleşmiş ha.
1: Evet,
0: Dicle
1: ben de
0: Olcay.
1: seviyorum.
0: Değil mi?
1: Atalarıma yani şey olmak ve caymak arasında geçen bir hayat benimki. Gerçekten.
0: Güzelmiş. Olcay. Wow.
1: Ya olmak isterim ya da hemen cayarım yani.
0: Güzel. Hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Klas kız.
1: Canım benim.
0: Çok güzel güzelsiniz. İkiniz de çok
1: Teşekkür
0: klas
1: ederim.
0: giymişsiniz gerçekten. Tuğçe'cim ilk kez
1: Evet, ilk kez
0: tanışıyorsunuz.
1: tanışıyoruz.
0: Tuğçe'ye artık biraz ablalık yapmak lazım. Çünkü mekanların starı olarak sen.
1: Estağfurullah.
0: Hani o da şimdi
1: Biliyorum.
0: zaten ben
1: Tabii
0: söylediğim
1: ki.
0: zaman çok mutlu oldu. Aa, Dicle Hanım ben çok iyi biliyorum falan
1: Ay,
0: dedi.
1: ne güzel. Ne mutlu.
0: Ve o da şimdi İzmir'den. Sen de İzmir'den başlamış olabilir misin?
1: Tabii canım, ben İzmirliyim
0: O da
1: zaten.
0: İzmir'de.
1: Sen de İzmirlisin, değil mi?
2: Ben İzmirli değilim.
0: Ama orada. Her.
2: Adanalıyım ama şu
1: Öyle.
2: an İzmir'de yaşıyorum,
1: Çok
2: evet.
1: iyi. Adana'da zaten yani aslında İzmir gibi bir yer gerçekten.
0: Bu bir şey
1: Adana'yı ben çok
0: söyleyeceğim.
1: severim.
0: Dicle ya bu işin şeyi bu mekan işlerinin başlangıcı hep İzmir oluyor. Bizim Berkay da ilk İzmir'den geldiğinde benimle tanıştı. İlk günü hatırlıyorum hatta İzmir'den geldim bugün dediği gün. Var, Dalkılıç var oralardan.
1: Derya, Ulu.
0: Derya var.
1: Tabii.
0: Sen varsın. Çok var böyle.
1: Çok
0: Çağrılar da mı
1: var.
0: İzmirli?
1: Tabii biz Çağrı'yla çocukluk arkadaşıyız. Can'la çocukluk
0: Can
1: arkadaşıyız.
0: İzmir'den mi?
1: Tabii.
0: Yok be oğlum.
1: Hepimiz İzmir'deniz.
0: Çıkar bakayım gözlüğü. Gözlüğü çıkar bakayım. Gözlüğü çıkar. Ha İzmirliymiş.
1: İzmirli gözünden
0: Evet.
1: belli.
0: Bir şey söyleyeceğim. Var böyle bir İzmir büyüsü ya.
1: Evet, İzmir'de müzik yani çok seviliyor. İnsanlar dışarı çıkmayı çok seviyor. Zaten havası da güzel olduğu için. Ya
0: Evet.
1: biz ama tabii şey yapardık. 8'de başlardık. Gece 3'e kadar devam
0: Bir zamanlar
1: ederdi.
0: öyleymiş ya.
1: Gerçekten öyleydi
0: Aynen.
1: ve her şeyi söylerdik. Yani yabancı bir şarkıyla başlayıp İbrahim Tatlıses'le geceyi
0: Bana
1: bitirirdik.
0: Berkay şey falan anlatırdı hani. İşte 3 saat yapmış ya bir mekanda. Yana geçip 3 saatte yan
1: Tabii
0: mekanda.
1: tabii.
0: Böyle şey.
1: Yılbaşında 4 mekan
0: Gelen
1: gezerdik.
0: yılın.
1: Vallahi çok acayipti yani.
0: Güzel. Sen
1: Hani
0: de o İzmir sahneleri. Ben seni Kuşadası'nda tanıdım.
1: Evet.
0: Bir otelin sahnesindeydin. Önce bir şikayet ettim. Çünkü erken sinema Efes'in Sırrı filminde bir sahne çekimi için gittim. Ondan sonra uyuyamıyorum tamam mı? Otelde öyle bir sorun var. Ses geliyor odaya. Dedim ki Baran'a. Baran dedim şey dedim davulcuya söyle dedim biraz şey tuşeli çalsın. Ondan sonra gitmiş tabii onlar da anlam verememişlerdir büyük ihtimalle. Benim adımı söyleme dedim çünkü bana ters ters bakmışlar. Sonra baktım ki güzel dedim bari tadını çıkarayım. Güzel müzik geliyor çünkü. Sonra geldim uzaktan orkestra sana biraz sonra söylemiş galiba değil mi? Nasıl olmuştu hikaye? Sen de şimdi mi söylenir falan diye kızmışsın. Ben en
2: Sahnedeyken ben hiç
0: arkadayım çünkü.
2: fark
0: Bana öne gel
2: etmedim
0: öne gel
2: çünkü.
0: diyor mekan sahipleri. Ben dedim gerek yok hadi şimdi şey yapmayalım.
2: Sahnedeyken ben hiç fark etmedim. Tonmeister da gelmiş. Bizim ekipten birilerine işte Sinan Bey burada falan filan böyle anlatmaya çalışmış. O da duymuyorum abi. Ondan sonra sahne bitti. Dediler işte Sinan Akçıl buradaydı, sizi dinledi falan. Dedim şu an mı söylüyorsunuz? Çünkü hiç farkında
0: Çok
2: değildim.
0: tatlıydı o gün.
2: Gerçi dinlenmek için zaten hani hem de iş için oradaymışsınız.
0: Aynen.
2: O yüzden pek de rahatsız etmezdim
0: Estağfurullah.
2: bilsem de.
0: Ortasında zaten ondan sonra ben gittim ama çok güzeldi. O gün enerjin çok senin. Dedim ki bu kız mutlaka bir yerlere, iyi bir yerlere gelecek. Ve ben de sahneye almak istiyorum ben programımı. İnşallah destek olacağım sana bundan sonra sık sık.
2: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Tekrar hoş geldin. Şimdi bir şarkı yapalım.
1: Hoş bulduk.
0: Dicle şu kararsız mı? O zaman yeri gelmişken bir piyano ile sonra gireriz tekrar biz.
1: Tamam.
0: Bir çok sevilen bir şarkım benim. Dicle de çok güzel söyledi. Berkay söyledi. Ondan önce Ebru Yaşar'a ilk vermiştim. Birçok cover var bu şarkıda ama Dicle'ninki çok güzel coverlardan biri. Şimdi Sinan'a sen de kararsızım.

0: Çok güzel. Provasız falan helal olsun. Buradan ya çalınca düşünüyorum ki ne kadar güzel bir A. Tabii Onno Tunç bence bu düzenleme. Başkasına çıkmaz
1: evet,
0: bu akorlar
1: Onno
0: yani.
1: Tunç.
0: Onno Tunç değil mi? Buradan rahmetle bir kez daha anıyorum. Çok saygı duyduğumuz, çok sevdiğimiz, hatta saygı duyduğumuz az insanlar.
1: Müthiş eserler bıraktılar.
0: İnanılmaz. O zamanki Sezen Onno birleşmeleri. Neler var Berkan? Çok şarkı var değil mi?
2: Çok.
0: Bir 20 şarkı falan vardır yani. Tabii buradan da bu eserlerin doğması çok normal yani. O anlıyorum yani. Şimdi o hissi ben de yaşadım yani zamanında.
1: Evet. Ama bence zaten sevmek de eskiden güzelmiş. Daha güzel seviliyormuş.
0: Kesinlikle katılıyorum ya. Yani sevmenin şekli değişti. Şarkılardaki anlatımlar değişti. Ama biz hani 2000'lerde şarkı yazmaya başlayan kuşak olarak o anlatımların üstünde ısrar etmeliyiz ki o sevgi tamamen unutulmasın yeni kuşak tarafından. Yani her şey bir anda bugün kolay söylemlere geçmesin bence. O yüzden de ben de mesela 2010'larda yazdığım şarkılarda daha güzel anlattığımı düşünüyorum. Aşk anlatırken şarkılarda. O yüzden hala onlar 2000'ler. Şimdi yeni 2000'ler 2010'lar oldu galiba değil mi?
1: Evet, hani öyle 90, oldu.
0: Yeni 90'lar 2010, 2000'ler oldu.
1: 2000'ler oldu.
0: Bir 10 yıl 10 yıl kayıyor.
1: Tabii.
0: Mesela Sopa düşün 15 yıl sonra patladı hani.
1: İnanılmaz. Ama bu arada yani benim lise dönemime denk geliyordu Sopa'nın çıkışı.
0: 2010.
1: Pardon, üniversite dönemime denk geliyordu ve ben o zaman sahneye çıkıyordum. Biz o zaman söylüyorduk mesela.
0: Demek sopayı. Ki ama o patlamayı o zaman yapmamıştı. Bodrum'a evet, da gittik şimdi, beraber şarkım yapmıştı
1: evet,
0: o zaman.
1: Evet, Bodrum yapmıştı daha
0: ama
1: çok.
0: Ama sonradan o hani Bir Bela yine sonradan.
1: Bir
0: Hasta
1: Bela da çok iyi
0: yine o albümlerden. Havaalanı falan bunlar sonradan şey oldu yani. Güzel anlatımlar
1: sonradan
0: var tabii ama
1: yürüdü.
0: Bizden de geriye gittiğinde daha da güzel anlatımlar var yani. Hani baktığında o geri dönler, sen ağlamalar işte... Bu tarz şarkılar, bu geceler çok güzel. Tekrar buradan sevgiyle analım ve hayatını kaybedenleri rahmetle analım. Evet şimdi Dicle sen peki işi büyüttün. Böyle bir artık açık havalara doğru bir adım atmaya başladın gibi sanki değil mi?
1: İnşallah çok istiyorum.
0: Kültür merkezleri açık
1: evet,
0: havalar
1: aynen,
0: yapılacak.
1: Evet aynen kültür merkezleri.
0: Güzel yani, gidiyor ya ki... Kaç oldu şey böyle coverlar değil de sıfırlardan.
1: Yani bayağı şöyle aslında benim şarkılarım biliniyor ama genel olarak...
0: Seni söyledim mi bilmiyor
1: acaba? Gerçekten öyle biliyor musun? Mesela Fi dizisindeki kız diyorlar bana. Evet ya da atıyorum bir tane şarkı vardı neydi onun adı? Bir tane o sen misin ya?
0: Bir de yüzüne böyle bekliyorlar.
1: Hani şu var bir de yani.
0: Ama sahne tarafında şimdi bu halk tarafı yani sokak tarafı.
1: Sahne tarafında.
0: Sahne tarafında çok ismin çok, namlı yani.
1: Evet,
0: çok namlı
1: aynen öyle. Şimdi ben biraz daha şekil değiştirmeye doğru gidiyorum. Birazcık daha.
0: Bu bir strateji değil mi yani bir karar.
1: Evet bir karar.
0: Bir yani, yol çizilen bir yol yani.
1: Bir de aslında bir risk ve arada bu riski almak gerekiyor bence
0: kesinlikle
1: hayatta.
0: Kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle.
1: Yani hani böyle yeni bir heyecan istiyorum hayatımda. Ve bunu böyle daha fazla sosyal mecraları, daha fazla mesela... bize ulaşamayan, kolaylıkla bizi dinleyemeyenlere ben gideyim istiyorum.
0: Ben bunun en büyük şahitliğini küçükken, daha küçükken Ozan abiyle beraber çalışırken Kenan'da gördüm. Biz o zaman Ozan abi, ben, Kenan Doğulu falan hep beraber takılıyorduk. Arnavutköy'deki stüdyoda ve bir gün o anlara şahittim yani oradaydım. Bir karar aldılar Fiko ile, Fikret var onun menajeri. Ve dediler ki biz gerekirse 2 yıl zorluk çekeriz maddi anlamda ama biz şu andan itibaren mekanları bırakıyoruz. Ve halk konserlerine oynayacağız diye, festivallere, açık havalara. Ondan sonra gerçekten 2 yıl biraz zorlandılar. Çünkü mekanların bir numarasıydı Kenan Doğulu.
1: Tabii.
0: Hatırlarsınız
1: tabii.
0: Yani.
1: Tabii.

0: O kararı aldıkları zaman ve o zorlukları çektikleri zamanlara şahidim ben de birebir. Ondan sonra ne kadar büyük bir kariyer oldu tabii.
1: Ya tabii ki.
0: Doğru bir adım, riskti onlar
1: için. O zamanlarla
0: için.
1: Bu zamanlar aynı değil Sinan, biliyorsun tabii
0: değil
1: ki.
0: Değil tabii ki, aynen.
1: Daha zor şu anda, daha kolay gibi gözükse de aslında şu an daha zor yani parlamak, göz önüne çıkmak. Çünkü herkes yapıyor şu anda. Bu
0: doğru.
1: Arada herkes yapsın da.
0: Doğru.
1: Ben kimseye şey yani hayır bu işi sadece müzisyenler yapmalı. Hayır, insanların canı ne istiyorsa onu yapsın. Ama ayrışmak için daha fazla emek sarf etmemiz gerekiyor. Bu demek değildir ki ben diğer bütün işlerimi bırakacağım. Ama daha fazla risk alır bir hale geldim şu anda.
0: İki yönlü ilerleyeceksin.
1: Aynen öyle.
0: Süper. Tuğçe'cim sen finalde, senin de herhalde bir tane daha şarkın var. Çıktı.
2: Evet, şu an bir tane şarkım çıktı.
0: Onu burada adını söyleyelim. Neydi? Ben çok hoşuma gitti o şarkı.
2: Sızı.
0: Sızı. Birazdan evet. Onu yapacağız
2: yapalım.
0: Zaten. Benim sahnende dinlediğim şarkı da
2: Sızı'ydı.
0: Sızı'ydı.
2: Evet.
0: Şöyle bir an oldu sayın seyirciler. Ben onu dinlerken uzaktan işte şey dedi Tuğçe, şimdi sıradaki şarkı söz müziği bana ait dedi ama böyle mahcup bir ifadeyle söyledi onu. Ondan sonra ve insanlar da lop bro bro falan diye eğleniyordu böylece. Sonra bir anda böyle duygusal bir şarkıya girdi. Dedi ne kadar güzel tınları kendi besten ve sonra da böyle çok naif bir şekilde teşekkür ederim herkese falan dedi. O beni çok etkiledi. O anda böyle o kendi duygularını orada söyleyip o şarkıyı yapman benim hoşuma gitmişti. Onu söyleyiş şeklin, mahcubiyetin. Şimdi o zaman artık o sahneden alıyoruz. On binlerce kişiye ulaştırıyoruz şarkıyı. Şimdi Tuğçe Yılmaz, Sızı, Söz Müzik. Tuğçe Yılmaz.
2: Evet.
0: Wow.
2: Bana ait.
0: Hadi bakalım.

0: Bravo.
1: Çok teşekkürler. Çok sağ olun.
2: Ne kadar güzel. Kendi ilk yazdığın şarkı değil mi? Çıkarttığın.
1: Evet, ilk şarkım.
2: Şimdi sırada neydi? Mümkün mü?
1: Mümkün mü?
2: Adını ben koydum değil mi onun?
1: Evet, öyle oldu birazcık. Böyle
2: bir ya bana bir şarkı dinletti. Ben de sadece müthiş yazmış yani. Güzel yazmış. Müthişe yakın yani. Ondan sonra ben de bir cümle koydum en sonuna. Sonra hatta şarkının adı bu olsun dedim. O da kırmadı beni sağ olsun. Böyle gizli oldu benim adım tabii orada ama o şarkı da şimdi herhalde bugünlerde yayınlanacak. Çünkü biraz ileri tarihte yayınlandığını düşünürsek mümkün mü? Şimdi Tuğçe Yılmaz'dan tekrar dinleyeceksiniz. Şimdi ya hasta çok güzel söyledin Dicle.
1: Teşekkür ederim.
2: Yani onu hatta bir gün yine böyle kendi kendime gaza gidip bir kere daha yayınladım
1: evet,
2: yakın zaman.
1: Evet paylaştın. Bu şarkıyı çok güzel söylüyor bu kız.
2: Çok.
1: En iyi Dicle söylüyor. Yani böyle iki ayda bir Sinan gaza geliyor.
2: Aynen. Anlıklarım var benim böyle.
1: Evet. Ben çok mutlu oluyorum bu arada. Teşekkür ederim.
2: Hasta da yıllar sonra sosyal medya üzerinden ilerlemiş bir şarkı. Hande, sevgili Hande'ye vermiştim yıllar önce. Yani o zaman çok güzel işler yaptık. Bir 35-40 şarkı falan yaptık herhalde beraber. Şimdi Dicle ile bu şarkı çok yürüdü. O yüzden o buradayken ilk kez yan yana şarkıyı yapalım. Şimdi Sinan'la sahnede Dicle Olcay ve Hasta.

0: Dicle Olcay.
1: Sinan Akçı.
2: Ne kadar güzel bir şarkı ya.
1: Çok
2: gerçekten
1: güzel.
2: Gerçekten bir kere daha buradan Sinan Akçı'da selam. Ben yazdım hiç kimse selam gönderecek gibi birini bulamam.
1: Kendime teşekkür ediyorum.
2: Kendime diyorum. Anneye de hadi edelim. Evet. Nasıl? Vallahi geçti gitti sonuna geldik programın neredeyse. Arkadaşlar Sinan Hasan'dayım. Müzisyen arkadaşlar.

0: yapmayı çok seviyorum. Akıyor gidiyor gerçekten. Bıraksan 2 saat bile yaparım. Normalde 1 saat yapıyoruz. 2 saat bile gider onlarla yani. Şimdi peki hayallerinin 60'ına geldin mi ya da 70'ine? Ya da daha yüksek
1: Geldim.
0: mi? Değil mi? Geldim bence de.
1: Geldim. Yani aslında bakarsan Sinan nasıl bir şeymiş biliyor musun? Benim kendime dair bir hayalim varmış. Yani kendi kişisel bütünlüğüme dair bir hayalim
0: O daha
1: varmış.
0: güzel bir şey. Daha az yorar
1: Gerçekten.
0: insanı.
1: Evet ve bu sene özellikle yani geçtiğimiz sene daha doğrusu ben ulaşmak istediğim Dicle'ye ulaştım dedim ve o noktada hırs denilen şey böyle %20'lere indi.
0: Evet,
1: Ve hayat
0: anlıyorum.
1: şu an başlamış gibi hissediyorum. Çünkü
0: Aynen.
1: çok daha keyifli bir şekilde yapıyorum her şeyi. Çünkü istediğim o mental sağlık, fiziksel sağlık, ruhsal sağlığa yıllardır meğerse bunu
0: Bir de bir
1: istiyormuşum, bunu
0: eminlik geliyor
1: bekliyormuşum.
0: yani böylece.
1: Evet,
0: O yüzden o duruşuna da
1: kesinlikle.
0: yansıyor zaten. Hani
1: Kesinlikle.
0: o yüzden sordum. Sen daha hayallerinin birazcık daha başındasın. Değil mi Tuğçe'cim ama
2: Çok başındayım, evet.
0: devam ettireceksin.
2: Yani
0: Bunu 80-90'lara gelecek.
2: inşallah. Zaten yaşımı da göstermiyorum.
1: Hiç göstermiyor, şoka girdim.
0: Çok da değil zaten. 26 mıydın şu an?
2: 24.
0: Şu an kaçsın?
2: 29.
0: 23
1: Ben
0: falan dersin.
1: 23-24
0: Evet.
1: gösteriyorsun,
0: Dersin,
1: evet.
0: doğru. Ailede müzisyen yok senin.
2: Yok. Yani profesyonel anlamda yapan yok.
0: Senin de yok.
1: Babamın sesi çok güzeldi. Ablamın sesi çok
0: Ha,
1: güzeldi.
0: böyle şeyler söyle.
1: Yani
0: Büyür,
1: annemin de fena
0: açık
1: değildi.
0: mıydı o radyolar falan küçükken? Hani
1: E
0: hep
1: tabii.
0: müzik.
1: Yani ben hep TRT, şu an hala vardır herhalde değil mi? TRT'de böyle sanat müziği
0: Tabii. TRT
1: devam.
0: Müzik bu ağırlıklı
1: Tabii
0: veriyor
1: devam
0: genelde.
1: ediyor. Evet yani benim çocukluğum onları dinleyerek geçti. O yüzden zaten konservatuarı sanat müziği üzerine okudum.
0: Peki hani şey ne zaman başladı Dicle? Hani Dicle gel bir kızım bir şarkı söyler falan. Okul mu? Ev mi?
1: Benim yalvarmamla oldu.
0: Şaka.
1: Tabii
0: Bu ne?
1: ben böyle annemi paçalarından tutup vallaha bak benim sesim çok güzel falan. Annem de şimdi herkesin sesi güzel ya. O kadar önemli değil
0: Ailede
1: yani.
0: ha.
1: Wow işte inanılmaz bir yetenek falan denmiyor yani.
0: Elde
1: Çünkü
0: tarak
1: herkes...
0: falan başlamış mıydı
1: Tabii
0: Mikro?
1: tabii neler neler. Ben kuzenlerimin düğününde sahneye atmaya çalışıyordum kendimi. Annem
0: Şaka.
1: durduruyordu. Böyle okulda işte Ebru Gündeş'in o Çingenem şarkılarının çıktığı zamanlarda danslar bir şeyler. Sonra benim bir lise dönemim var. Orada annemin beni başka bir sektör yani kendi çalıştığı
0: Orada müziğe bir ara
1: sektöre
0: verildi.
1: orada bir ara verildi. Sonrasında
0: Ama bu
1: ama ben
0: zehir gibi tabii içinde
1: tabii
0: geçme.
1: sonra baktım şarkı yani sahneye çıkmanın yolu konservatuar okumaktan geçiyor. Bizimkileri öyle ikna edebilirim. O yüzden konservatuara girdim. Yoksa hani
0: Sen 9 Eylül mü?
1: yok Ege Üniversitesi.
0: Ege. Aa Ege. Buradan da Profesör Doktor Bilgehan Gültekin hocama
1: Aa canım
0: çok
1: hocam.
0: severim.
1: Çok severim.
0: Bir ödül
1: Çok.
0: töreninde beni ağırlamışlar sağ olsunlar.
1: Evet çok
0: Onun
1: severim.
0: enerjisine bayılıyorum. Ona da buradan saygı ve sevgilerimi sunuyoruz. İletişim Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Bilgehan Gültekin ve değerli ailesinin annesi ve kız kardeş
1: Annesi
0: ablası
1: çok
0: çok tatlılar.
1: tatlılar.
0: Onların ellerinden öpüyorum. Saygılar ve sevgiler sunuyorum. Şimdi ya sohbet çok güzel gidiyor ama senden de duymak istediğim şarkılar var. Senden de var. Arka arkaya yapalım şarkıları ki ekranlar biraz daha sesi açın. O şarkılarla bitireceğiz. Şimdi hatta Dicle de şaşırdı. Şarkının benim olduğunu biliyormuş. 2008-2009 Nilüfer Hanım'a
2: 2009 evet.
0: yaptığım bir şarkı bir bilseydin.
1: İnanılmaz bir şarkı.
0: Sen de bayağı dinlemişsin şarkıyı.
1: Çok dinledim. Aşk acısı falan çektiğim günlere denk
0: Şaka yapayım,
1: geldi.
0: özür dilerim.
1: Lütfen Sinan rica
0: Bile
1: ederim.
0: ayarlayamazdım onu bilemezdim. Bir bilseydin gerçekten benim de Nilüfer Hanım'a yaptığım ve onun da beni Küçük Kayan diye sevdiği yıllar. Ona buradan saygılarımı sunuyorum tekrar. Ondan sonra daha sonra Serkan Kaya da söyledi. Hatta Melek Büyük Çınar diye bir kardeşime söyledi. Oradan dinlemişsin sen çok.
1: İnanılmaz,
0: Tuğçe de bu
1: inanılmaz.
0: şarkıyı çok sevmiş. Sahnenden söyledin mi hiç?
2: Bu şarkıyı hiç
0: Belki
2: söylemedim
0: bundan
2: ama
0: sonra
2: öyle
0: olur.
2: bir şarkı ki Nilüfer'le bütünleşmiş bence. Nilüfer'in sesiyle bütünleşmiş bir şarkı. O yüzden hep bir başkasından dinlesek de yine de o Nilüfer'in sesi bence hep kulaklarımızda
0: Çok
2: oluyor.
0: büyük saygı ve sevgiyle onu da buradan anıyoruz. Öpüyoruz Nilüfer Hanım. Şimdi Sinan'la sahnede Tuğçe Yılmaz, bir bilseydin.

0: Çok teşekkürler.
1: Evet, ağzına sağlık canım ya. Güzeldi. Dicle yine o yıllara gitti bir anda. Sonra geri geldi. Bir bilseydimden sonra. Çok güzel. Çok yakışıyor bu şarkıyı. Bence sahne repertuarına
2: evet,
1: al.
2: Bence de.
0: Gerçekten.
1: Çok güzel söyledin, evet.
2: Çok güzel yazmışsınız.
1: Eyvallah. Sağ ol. Ağzına sağlık canım. Evet, gelin biraz muhabbet edelim. Bitiriyoruz çünkü sonuna geldik artık programın. Yavaş yavaş. Çok tatlı, güzel bir hatıramız oldu bence. Bundan sonraki müzikal yolculukları çok açık. Ben de Tuğçe'ye biraz kılavuzluk yapacağım inşallah. Seviyorum çünkü böyle değer verdiğim tatlı seslere destek olmayı. Bizim Dicle'yle çok eskiden bir düetimiz var değil mi?
2: Evet, başka düetimsi, çaren yok.
1: Başka şansın
2: evet,
1: yok.
2: Başka şansım yok.
1: Aynen, doğru. Başka şansın yok da hatta. O gün stüdyoda tesadüf kırmamıştı bizi. Öyle bir girmiş. Her seferinde o şarkıyı dinleyen herkes bana sorar, burası kim diye. Hep senin adın geçer
2: 2014
1: orada.
2: 2014 müydü Sinan? 15 miydi?
1: 13. Miami'de
2: klip çekmişsin.
1: 15. Evet. 2015-16'lar hatta.
2: Vay be.

0: Ona da buradan
1: O
0: saygılar
1: yüzden
0: tekrar.
1: bana umarım uğur
0: Getirecek. Sen
1: getirir. Uğurlu
0: merak etme.
1: gelsin.
0: Getirecek. İnşallah öyle olacaktır.
1: Çok
0: Dececiğim
1: teşekkür
0: ayağına
1: ediyorum
0: sağlık.
1: Sinancığım.
0: Bundan sonra da
1: İyi ki varsın.
0: diğerlerde görüşmek üzere.
1: İnşallah.
0: Gece 12-1'lerden sonra genelde birbirimizle görüşüyoruz ama
1: Evet.
0: hani mekan olduğu için ama her zaman müzikal yolculuğunda bir yerimiz olursa çok mutlu
1: Biliyorum.
0: oluruz. Ayağına
1: Teşekkür ederim.
0: sağlık.
1: İyi ki varsın. Çok seviyorum seni.
0: Ben de seni teşekkür ederim. Şimdi buradan tabii ki Söz Müzik Sinan Akçıl demek isterdim ama Serdar Ortaç'a gidiyoruz. Seni çok seviyoruz. Çok büyük bir bestecisin. Bir kere onu söyleyeyim. Bir döneme ve hala vurmaya devam ediyorsun damga. Senin bir şarkını bile ezbere bilmeyen kimse yoktur Türkiye'de. Çok küçükken ben yaptığım bir şarkı 97 herhalde 14 yaşında falandım ben herhalde. 97-98'ler Aşkın Nur Yengi dev bir ses. O zamanlar fırtına
1: İnanılmaz bir
0: estiren değil
1: şarkı.
0: mi? Aşkın Nur Yengi'ye verdiği şarkı Karalım. Bu şarkı Enes de Merve Özbey ile düet yaptı. Yakında o da çıkacak değil mi Enes? Evet, zorla da olsa evet dedirttik. Şimdi tabii şurada bir gerçek ki Karalım şarkısını ben de çok severim o zamandan beri. Yapmak istedik. Dicle söylüyor, biz ona vokal yapacağız. Enes de düet yapacak. Şimdi Sinan'la sahnede Karalım. Hepinizi çok seviyorum. Bizi izlemeye, bizi dinlemeye devam edin. Kanalın sesini açın. Ben çıktığımda en azından pişman olmazsınız. Allah'a emanet olun. Sizi seviyoruz. Hoşça kalın.

İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Böyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle, bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.

0: Nur Hak'tan bizlerle.
1: İçinde bulunduğumuz sene, yani Hicri 1447. yıl, Efendimizin dünyayı teşrifinin tam 1500. senesi. Selam olsun diyelim ve ona içinde selam barındıran eserleri icra edelim.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

Türküler Zamane'de yeniden yorumlanıyor. Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu'nun sunduğu Zamane, Eylül Eroğlu. Ve Erkan Şölen'i ağırlıyor.

0: Zamane canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.
1: Seninle başım dertte, ne yapsam bilmiyorum.
2: Efendim yine bu akşam bugün çok özel bir konuğumu ağırlıyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Çok özelliği var. O yüzden bir an önce yanına gidiyorum. Burak'cığım hoş geldin.

0: Ben beri hep bunu duyduğum için ben, bu müziği duyduğum için
1: tabii.
0: Ve bu müzikle büyüdüğüm için bayağı aslında kişiliğimin oturmasına sebep olan şey bu müzik. Türk musikisi daha doğrusu.
2: Bir tatlı huzur almaya geldi kalan.
3: Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok özel bir konuğu ağırlıyorum. Gitar sanatçısı Mustafa Doğan.

0: buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

0: TRT Müzik ekranına hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz Arap müziği. Arap müziği denince kim var kim yoktur diye böyle bir araştırma yaparken sonra aklıma birden okuduğum bir kitap geldi. Şerif Muhittin Targan ile ilgili bir kitap. Ve dolayısıyla Bilen Işıktaş hocam geldi. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür
0: ederim. İcranız için çok teşekkür ederim. Bizi mest ettiniz.
1: Estağfurullah. Sağ olun.
0: Çaldığınız eser Ümmü Gülsüm'ün müydü?
1: Evet. Ümmü Gülsüm'ün eseri aslında bütün dünyanın da tanıdığı bir eserdi. İnta Ömri adlı Muhammed Abdülvahab'ın o meşhur bestesi. Onun intro bölümünü çaldım. Eser uzun.
0: Peki hocam şeyi merak ediyorum. Sizin Arap müziğinde ilgi duymanız ne zaman başladı? Yanılmıyorsam uluslararası bir yarışmaya katıldınız. Arap coğrafyasında. Ya daha doğrusu dünyadaki bütün udilerin katıldığı ve bir dünya ikinciliğiniz var. Bize biraz bunlardan bahsedebilir misiniz?
1: Yolumun kesişmesi aslında udla irtibatı olan hemen hemen herkesin repertuarına ekleyebileceği eserlerin bestecileri hem Türkiye'de Osmanlı coğrafyasında hem de Arap coğrafyasındaki bestekarlar tarafından üretilmiş. Ud'un repertuarına da etkisi olan kimler diye baktığımız zaman Şerif Muhittin Targan o yolumun kesişmesini sağlayan aktör. Onun bir oluşturduğu Irak'ta yereli biraz daha evrenseli taşıyan, makam anlayışını ilerleten ve Ud'a başka bir açılım getiren kendisi ve onun ekolüyle birlikte Münir Beşir'in, Cemil Beşir'in öğrencileridir. Selman Şükür'ün, Ghanim Haddad'ın bu silsilesiyle birlikte onların da ud için besteleri var. Dolayısıyla da ud çalan icracılar evet

0: Türkiye'deki Udilerimizin birçoğu Yorgo Bacanos'u, Şerif Muhittin Targan'ı, keza Udi Nevres Bey'i, Refik Talat Akman'ı biliyorlar. Ama Arap coğrafyasının o esirme duygusunu, o nasıl söyleyelim, coşkun halini, veşt haline getirme durumunu da veren bestecilere ve Udilere baktığımız zaman bir Felit Er Attıraş'ı görüyoruz ve Riyad El Sumbati'yi görüyoruz. Bunlar Arap müziğinin geçmişle geleceğini birbirine bağlayan önemli bestecileri. Birçok isim sayabiliriz tabii bu arada. Ama ut çaldığım için de haliyle Orta Doğu ve Kuzey Afrika, yani İslam, Müslüman coğrafyasındaki bu birlikteliklerin ve bestecilerin eserleri udun dünyasıyla aslında kültürel bir açılıma neden olmuş oluyor. Tanışıklık böyle başladı.
1: Şimdi hocam bir şeye değineceğim. Sizin bu kitabınızı ben de okudum. Hatta uzun uzun sohbet etmiştik bu kitapla ilgili. Peygamberin dahi torunu Şerif Muhittin Targan. Epey de hacimli. Bu sizin doktora tezinizi değil mi? Ama kitapta daha fazla genişlettiniz.
0: Doğrudur, doğrudur. Bu çalışma İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı müzikoloji bölümünde ve müzik teorisi programında yapıldı. Hep anarım merhume benim hocamdı Şefike Şehvar Beşiroğlu'nun danışmanlığında yapmıştım.
1: Rahmet olsun.
0: Rahmet olsun buradan vesileyle. Ve tezi yaptığım dönemde doktora tezleri malumunuz bitti gibi konuşulur. Ama bitmeyen bir ummana açılan yol gibidir. Belki son nokta konmuş olabilir ama bittikten sonra karşıma çıkan evrak ve görsel birçok malzeme aslında beni lisansüstü eğitiminde bir daha zamanla ilgili geri dönüşümler sağlamamı bir şekilde kendime hissettirdi. Ve bu bağlamda da o zaman tamam diye baktığım şeyin aslında tamamlanmayarak devam ettiğini gördüm. Birçok parça kütüphanelerde, arşivlerde, dijital veri tabanlarında karşıma çıkınca hacmi çok büyüdü. Benim
1: çok büyük bir
0: yani 6-7 sene hatta 8 senemi alan bir çalışma oldu.
1: Ve Türkiye Yazarlar Birliği'nden ödül de aldı bu kitap.
0: Doğru. Türkiye Yazarlar Birliği 2018 biyografi dalındaki ödüle layık görüldü kitap. Şerif Muhittin'in de Orta Doğu'yla ve İslam coğrafyasıyla olan irtibatı da aslında o Arap müziğine biraz daha girmemi sağladı diyebilirim.
1: Şimdi buraya geleceğiz hocam. Bir müzik arası verelim mi?
0: Memnuniyetle.
1: Şimdi bize ne çalacaksınız?
0: Şimdi Şerif Muhittin dedik.
1: Evet.
0: Onun üzerinden bir eser icra edelim.
1: Eyvallah hocam. Dinleyelim o zaman hocam.
0: Tabii memnuniyetle.

0: Elinize sağlık hocam.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: İlk dinleyenlerden birisi olduğum için ayrıyeten teşekkür ederim hocam size.
1: Keyif vermiştir umarım.
0: Tabii ki. Çok çok çok güzeldi. Şerif Muhittin Tarkan'ı ben çok seviyorum zaten. Hocam şimdi şeyi merak ediyorum. Yani Arap müziğini konuşuyoruz. Önümüzde tabii ki ut. En temel çalgılarından birisi. Burada da utlar var. Şimdi mesela burada Şam yapımı bir ut var.
1: Doğru.
0: Arap udu. Bunun Türk udundan farkı nedir?
1: Yapısal olarak hem bir kere akordumuz aynı değil, bunu söyleyelim. Hı-hı. Bir ses daha peste çekiyoruz. Ve onun dayanıklılığına uygun hem tel ayarlanıyor, hem de kullanılan malzeme benzerlikler taşısa bile burada yapısal olarak tekne boyunda farklılıklar var dilimlerinde. Ön yüzünü gösterme şansımız olabilirse şu anda.
0: Tabii ki. Hemen
1: aslında bize göstereyim. Daha aydınlatıcı bir şey verecektir. Bakın kafeslerine.
0: Evet.
1: Ortadaki o küçük delikler mızraplık benzeyebilir. İşte burada farklılık olarak bazı Arap utlarında bu arada 11 tel yok. Bazılarında 10 tel var. Bazıları 12-13 tele kadar çıkartabiliyor. Bunlar stillere göre de değişebilir. Ama hemen hemen diyebilirim ki eğer farklı müzik türleri içerisinde yer almayacaksa ut icracısı, klasik olarak Arap dünyasında kullanılan ut bunun gibi diyebiliriz. Farkında işte gösterdiğim gibi kimi zaman buradaki küçük kafeslerin içerisi bizlerde doluyor. İşte boyut olarak baktığımız zaman bu biraz daha zenne türü, yani biraz daha küçük.
0: Küçük.
1: Bu, evet, Suriye'den gelmişti bu ut. Çok çeşitli bölgeye göre Mısır'da farklı utlar olabilir. Bir de bu altta mızraplığı bağladığımız eşiğin, o da kimi zaman oynar eşik takabiliyorlar. Böylelikle de onun sertliğini, yumuşaklığını da ayarlama şansları olabiliyor.
0: Peki hocam, bu yani Arap coğrafyası çok büyük bir coğrafya olduğu için
1: evet.
0: Soruyorum. Yani her ülkenin de kendine göre farklı utları oluyor mu? Mesela Suriye'nin ayrı, Mısır'ın ayrı.
1: Tabii önemli olan bizde ses tablası. Yani şuradaki Ladin ya da Kanada çamı kullanılan şu kapaktır. Ama dikkat edin, özellikle müzelere gittiğiniz zaman ya da ut dükkanlarına gittiğiniz zaman mutlaka sırtları, teknelerinin sırtında çok işleme vardır. Ya biraz daha süse dayalı, o Arap edası ve tavrını yansıtan o arabesk, çünkü o süsleme sanatının bir sözcüğüdür mimaride. Dolayısıyla da onların da yapısal olarak bazı çalışmalarda farklılıkları var. Bizlerde de işte buradaki ses tablasında değişiklikler oluyor, uzun klavye, kısa klavye gibi. Ama genelde onlar da uzun kullanıyorlar. Hemen hemen usta farklılıkları olabilir ama yapısal olarak benzer utları kullanıyorlar söyleyebilirim.
0: Şimdi bir şey diyeyim, gerçekten mimaride arabesk dediniz. Müzikte zaten tamamen neredeyse arabesk bir şey var.
1: Aslında buradan buraya açıldı madem ki konu. Tabii bizim buradan ne anladığımız da çok önemli. Yani eğer burada bir bizim bakış açımızda, bizim değerlendirmemizde, yani Arap coğrafyasının müziğini alma anlamında sadece değil de sosyoloji

0: girmiş bir kavram olarak da inceleniyor aslında söylediğiniz. Yani bir taraftan kentleşme, göç ve buna bağlı olan sosyal tabakalaşma gibi unsurlar da arabeskin sadece müziksel tarafıyla değil, müzik bilim tarafıyla da aynı zamanda toplum bilimi de müzik ve toplum ilişkisi üzerinden ele alıyor. Ama bize yaylıların girmesi, özellikle bizim müziğimize madem konu birden orada bulduk kendimizi. Yaylıların girmesi, efendim kendi Türk müziğimizin içerisindeki aranjmanlarda ki ritim unsurunun farklılaşması, baterilerin biraz girmesi, işte elektro sazların girmesi, Suat Sayın'la birlikte başlayan bir dönem var. O ikisi aslında o süs kavramı farklı farklı alanların bir kavramı olarak tezahür ediyor alanda.
1: Şimdi hocam sohbete yine devam edeceğiz. Yine sizden bir şey dinleyebilir miyiz? Dinlemek tabii, çok keyifli oluyor çünkü.
0: Tabii.

0: Hocam elinize sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Yani bir müzisyen olarak şunu fark ettim. Epey bir geçki var ve çok aşina olmadığım perdelere kullandınız, perdelere bastınız değil mi?
1: Haklısınız. Aslında bizde yer alan makamsal özelliklere benziyor. Ama aralıklar olarak aynısıdır diyemem. Bir kere Arap müziğindeki o makam anlayışı ve bizdeki geçkiler, bir taraftan modülasyon kavramı söyleyelim. O geçişlerimizde bizler perdeleri ve ilgili makama biraz daha ısındırarak, kulağa aşina ederek geçiyoruz. Ama bunu pat diye farklı bir makama, farklı bir tona geçildiğini görebiliyoruz Arap müziğinde. Tabii bu perdelerin oluşması, çalmaya çalıştığım şekilde etkilendiğimiz isimlerle de oluyor.
0: Şimdi hocam bu güzel sohbetin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Kitaplarla geldiniz.
1: Sağ olun.
0: Bu arada ben de bir şey söylemek istiyorum buradan izleyicilerimize. Ne zaman müzik konusunda bir eksiğim olsa muhteşem kütüphanesini sonuna kadar açar bilen hocam bana. Bunun için ayrıyeten teşekkür ederim. Müthiş bir araştırmacısınız. Yani kesinlikle bu konuda mütevazi olmamalısınız bence. Yani gördüğüm en iyi araştırmacılardan birisiniz.
1: Yapmaya çalışıyoruz. Sağ olun.
0: Şimdi hocam bitişi şöyle yapalım diyorum. Şimdi biz başka ülkelerden de müzisyen arkadaşlar oldu. Onların dillerinde şarkılar söyledik. Ben de dilim döndüğünce bir Arapça şarkı söylemeye çalışayım. Siz de Ud'da eşlik ederseniz çok sevinirim.
1: Tabii ki, memnuniyetle.
0: Bizden bu kadar bugünlük. Haftaya tekrardan başka bir konukla görüşmek üzere. Müzikle kalın, muhabbetle kalın.

0: Türküler Zamane'de yeniden yorumlanıyor. Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu'nun sunduğu Zamane, Eylül Eroğlu.
1: Ayrılığı tadınca, sevdaya tutununca
0: ve Erkan Şölen'i ağırlıyor.

0: hani büklüm büklüm boynunda, hani paramparça ruhunda.
1: Başka sahne canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.
2: Seninle başım dertte, ne yapsam bilmiyorum.
3: Efendim yine bu akşam bugün çok özel bir konuğumu ağırlıyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Çok özelliği var. O yüzden bir an önce yanına gidiyorum. Burak'cığım hoş geldin.

0: Bunu duyduğum için ben, bu müziği duyduğum için
1: tabii
0: ve bu müzikle büyüdüğüm için aslında kişiliğimin oturmasına sebep olan şey bu müzik. Türk müzikisi daha doğrusu.
2: Bir tatlı huzur almaya geldi kalan.
3: Müziğin Kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

0: Hay maşallah hocam. Gönlüne
1: Sağ ol,
0: sağlık.
1: teşekkür ederim.
0: Ben bunu sizden başka bir kayıtta da dinlemiştim. O da çok güzeldi. Fakat sanırım bu bir başka aşklı oldu zannederim kardeşlerimizle
1: Sağ
0: beraber.
1: olsunlar, var olsunlar.
0: Onlarla
1: Ellerine sağlık, evet,
0: çok
1: sağ olsunlar.
0: güzel, çok güzel okudunuz. Gönlünüze sağlık. Sağ olun.
1: İşte bu bizim kadim, işte bu bahsettiğimiz
0: Ya
1: silsileden İbrahim-i Gazel diye bilinen,
0: muhteşem, muhteşem bir eser.
1: nesli ve yaşı bilinmeyen bir eser bu.
0: Ya.
1: Yani bunun ucu nereye kadar gider? İşte Artukoğulları diyoruz biz. Yani bizim
0: Vay vay
1: büyüklerimiz
0: vay vay vay.
1: Artukoğullarından bahsederler.
0: Ya.
1: İşi oradan intikal ettiğini iddia edenler vardır.
0: Ha.
1: Ama tabii bir vesikayla konuşamıyoruz bunu. Ama
0: Muhakkak.
1: böyle bir tarihsel bir gidiş var orada. Bir
0: Ha.
1: hakkında o insanların söyledikleri söze itibar ediyoruz. Çünkü ortada bir nakil var yani. Bu nakille
0: Ha.
1: ancak böyle konuşabiliyoruz.
0: Siz de çok
1: Bir
0: güzel naklettiniz bize. Sağ olun.
1: sağ ol, var ol. Söz tabii Sultanul
0: Fuzuli,
1: Şuera
0: Fuzuli Hazretleri.
1: Fuzuli Hazretlerine ait.
0: Ya.
1: Bizim tabii bütün gazellerimizde Fuzuli Hazretleri. Onun divanları, onun efendim yazmış olduğu beyitler okunur.
0: Çok da yakışıyor o
1: Çok
0: ağza. Fuzuli Hazretleri. Çok yakışıyor yani Urfa ağzına.
1: Allah işte elimizden almasın yani
0: Evet
1: onun
0: ağzına.
1: bu
0: Ya.
1: güzelliklerini, Fuzuli Hazretlerine tabii biz çok meftun olduğumuz için.
0: Hemen aklıma bir beyti geldi sen Fuzuli Hazretleri deyince. Yar için ayare minnet ettiğim aybeyleme.
1: Eyvallah.
0: Bağban bir gül

0: için bin hare hizmetkar olur.
1: Eyvallah.
0: Yani sen diyor, senin için, yar için,
1: Tamam.
0: ayara minnet ettiğimden filan falan. Beni ayıplama beni. Çünkü bağban bir gül için bin hare. O kaç tane har varsa hepsine hizmetkar olur diyor baba.
1: Doğru.
0: Ya.
1: Fuzuli Hazretleri'nin çok güzel tabii beyitleri var Allah için. Ne yanar kimse bana ateşi dilden
0: Ya.
1: özge, ne açar kimse
0: Hangi bir
1: kapım
0: mesele
1: bade
0: var orada?
1: sabadan gayrı. Yani ondaki o üslup, ondaki o güzellik
0: Ya.
1: bütün şairleri cezbetmiş. Bütün şairler ona öykünmüşler yani.
0: Çok şükür Azerbaycan'da hocam, yani gittiğimizde görüyoruz. 7'den 70'e herkes
1: Tabii.
0: Fuzuli Hazretlerini ezbere okur divanını.
1: Evet,
0: Vallahi
1: evet
0: öyle.
1: öyle.
0: Keza İran'a gittiğinizde mesela Hafız Şirazi,
1: Aynen öyle.
0: çocuktan dedeye
1: Tabii.
0: hepsi
1: Tabii.
0: okur. Biz şurada, yani ne diyeyim şimdi?
1: Yıllar önce bir televizyon programında Atilla İlhan'ın bir söyleşisine ben denk geldim.
0: Ya, çok
1: Kendisi
0: kıymetli bir.
1: Azerbaycan'da bir çocukların oynamış olduğu bir parkta böyle geziniyormuş. Oraya seyahate gitmiş herhalde. Orada bir çocuğa sormuş, sen demiş Fuzuli'den hiç bana bir şiir okuyabilir misin demiş. Diyor ki yaşı diyor yani takriben işte 10 veya 13 yaşlar
0: Tamam,
1: arasında bir
0: tamam.
1: çocuk. Bana diyor birkaç tane beyit okudu.
0: Vallahi okuyorlar.
1: Ondan
0: Vallahi
1: sonra
0: okuyorlar.
1: aradan diyor zaman geçti. Ben diyor Türkiye'ye intikal ettim diyor. İstanbul Üniversitesi'nin diyor o güzergahında gezerken diyor gençler falan vardı diyor. Onlarla sohbet ettik diyor. Ben onlara sordum. Dedi ki
0: Ya.
1: diyor bilmiyoruz dediler
0: Ne yapacağız şimdi?
1: diyor. Vallahi bilmiyorum ne yapacağız yani. İşimiz
0: Ya.
1: zor. Tabii şimdi geldik Niyazi Mısri
0: Ya.
1: Hazretlerine.
0: Ya mübarek.
1: Hayran oldum, meftun oldum.
0: Ya efendim.
1: Yani Anadolu'da yaşamış Yunus Emre bir,
0: Evet.
1: ikincisi Niyazi Mısri
0: Tabii.
1: Hazretleri. Yani benim
0: Malumunuzdur. Yani Yunus Baba ile birlikte Nutku Şerifleri tekke musikisinde en çok bestelenen
1: ya.
0: mübarek
1: Tabii.
0: yani.
1: Öyle. Seni bir dinleyelim bakalım ne olacak. Allah ne
0: Peki.
1: gösterecek.
0: Şimdi bu eser provasını yaparken kulak kabarttınız. Aslında bir türkünün melodisi. Şimdi tekke
1: Olsun.
0: musikisinde çok vardır bu. Biz bu forma malumunuz giydirme deriz.
1: Eyvallah, eyvallah.
0: Yani başka bir ilahinin melodisine bir başka Nutku Şerif'in sözlerini giydirme.
1: Olur,
0: Bunu
1: olur.
0: çok
1: Çok
0: yaparlar.
1: var ama bizde
0: Çok vardır.
1: Anadolu'da çok.
0: Bazen kendisinden bile güzel olur. Çok
1: Tabii, doğru
0: enteresandır.
1: söylüyorsun.
0: Zannederim 70'li yıllarda Hakk'a yürümüş, Uşaklı bir derviş, hanımefendi, bir dervişin kaydından notaya aldığımız bir şey bu. Aynı zamanda bestekar ve şair kendisi.
1: Ha, ne güzel.
0: Onun bir kasetini bulmuştuk, o yıllara ait kaydını. 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocası Türkan Uymaz, onun tezinde Şabani ve Halvetiye'de musiki tezi için düzenlenmişti. Çok güzel eserleri var. Bu da onun okuduğu şekliyle notaya aldığımız bir eser.
1: Eyvallah. Hadi bakalım. Ya Allah.
0: Ya.

0: Var ol, sağ ol.
1: Eyvallah.
0: Gönlüne sağlık kardeşim.
1: Sağ
0: Çok
1: olun efendim.
0: güzel yani. Aşk ile oldu bu da. Çok
1: Ya
0: güzel oldu.
1: sayenizde efendim, sağ
0: Estağfurullah.
1: olun.
0: İleriki programlarda inşallah bu Niyazi Mısri'yi
1: Ya
0: salt ele
1: tek bir
0: alalım böyle.
1: program
0: Evet,
1: yapalım
0: tek bir
1: efendim
0: program
1: inşallah nasip
0: inşallah
1: olursa.
0: yani. Çünkü
1: Ya.
0: bitmez tükenmez bir hazine olduğu için.
1: Ya.
0: Malatyevidir aynı zamanda biliyorsunuz.
1: Eyvallah. Tabii. Tabii efendim. Malatyalı.
0: Evet. Coğrafyasından kaynaklı ona karşı zaten başka da bir ayrı bir hürmete
1: Ya.
0: sahibiz.
1: Programlar yetmez onu konuşmaya o
0: Evet
1: yüzden.
0: yetmez. Yetmez. Sen onun bilir misin 10 Muharrem'de Hazreti Hüseyin Efendimiz için tutulan o matemde sen de o baş yokken ben de bu baş ne gezer diye palayı kendine vurdun.
1: Ya canım. Vay vay vay vay vay vay.
0: Yani Niyazi Mısır Hazretleri bu yani kolay kolay anlatılacak ve bitecek bir tarafı yok yani. Kalemler yetmez ona.
1: Ağaçlar diyor kalem olsa, akarsular diyor mürekkep olsa yetmez.
0: Evet, öyledir. Değerli kardeşim, şimdi yine bizim kardeş coğrafyamızdan Azerbaycan'dan. Bu da çok böyle kurre bir insan. Hacı Baba
1: Hüseyinov.
0: Hüseyinoğlu. Evet.
1: Vay efendim.
0: Bütün Fuzuli divanları ve bütün yaşayan Azerbaycan'da böyle destebaşı olan bütün şairlerin tamamını kendinde mezzetmiş,
1: Ya.
0: hıfzetmiş ve büyük mugam hanlardan biri. Yani ben yıllardan beri bunu takip ederim. Önce kasetlerde dinlerdik. Daha
1: Ya.
0: sonra artık dediğimiz gibi bu dijital sayfalarda o kadar
1: Çok
0: çok
1: şükür.
0: yoğun şekilde icraları var. Sohbetleri de var aynı
1: Evet.
0: zamanda.
1: Ben de sayenizde
0: Evet.
1: tanıdım ve
0: Sohbetleri var.
1: aşık
0: Çok
1: oldum yani.
0: ilginç. Çok büyük bir usta.
1: Ya. Müthiş şiirleri
0: Evet,
1: var. Aruzda şiirler yazıyor efendim.
0: çok
1: Acayip.
0: korkunç
1: Acayip.
0: bir insan. Bu itibarla yani biz onu burada yad etmemiz lazım diye
1: Ne iyi
0: düşündük.
1: yaptınız?
0: Evet.
1: Ne iyi yaptınız efendim?
0: Yad et. Ve okuduğu eser de Anadolu varyantı bir eser.
1: Ya.
0: Onu bir dinleyelim bakalım sonra yine konuşuruz.
1: Çok güzel.

0: Çok usta.
1: Müthiş.
0: Yani bir de gazellerini de filan, mugamlarını filan dinle. Geçkileri filan, aman ya Rabbi. O şur makamında kendilerinin ve diğer makamlarında, onların makamatları da, isimleri de farklı tabii.
1: Farklı, evet.
0: Tabii ama kendi işlerinde böyle hanelere ayrılmış. Aynen bizim eski Osmanlı düzeninde olduğu gibi. Şimdi tabii coğrafya kopunca, yani işte Ermenistan'la filan kesilen bu coğrafya, bu insanların akışını senelerce bizden uzaklaştırdı tabii. Sovyet Rusya'nın da o baskılarına maruz kaldılar ama en büyük meziyetleri ne biliyor musun? Hayranlık duyarsın. Kendi kültür hanelerine zerre kadar toz konduracak en ufak bir şey göremez.
1: Ya.
0: O kadar bir yüksek bir sahipleme duyguları var ki, mugamlarına, edebiyatlarına, tarihlerine, her şeylerine o kadar büyük bir saygı çerçevesinde bakıyorlar ki.
1: Ya.
0: Ve o kadar kuvvetle saklamışlar ki bugünlere kadar, mesela bu mugam geleneği orada bir öğretim meselesi. Öğretiyorlar yani. Çekirdekten alıyorlar çocukları. O çocukları mugamla yetiştiriyorlar.
1: Böylelikle ne oluyor? Kaybolmuyor efendim
0: tabii,
1: işte. Ya
0: işte
1: işte.
0: Hani geçen konuştuk ya sizinle de, yani bizim de mesela hoyrat geleneklerimiz, uzun hava geleneklerimiz, gazel geleneklerimizin de mutlaka ve mutlaka eğitime muhtaç bir şeyi olması lazım. Kurumu olması lazım. Yani bilen insanların, bu işte aklı başında insanların eğitim vereceği bir yapı olması lazım. Her önüne gelen mugam dersi veremez mesela Azerbaycan'da.
1: Tabii,
0: Niye?
1: ya.
0: Mutlak ehil bir ekolden gelmesi lazım. Bir tarzı, bir tavrı temsil etmesi lazım. Bizde de öyle. Mesela bir avşar bozdağını okuyacaksa, bir adam avşar bozdağını çok iyi okuması lazım, öğretecekse. Eğer bilmiyorsa öğretemez. Yani önüne nota koyup da git bunu işte avşar bozdağını çal veya git dinle demekle olmaz. Ocağından ve yerinden, hamurundan bir insandan ders almazsan bu işin sonu yoktur. İşin muhtevasına giremiyorsun, rengine giremiyorsun bir defa, ne yaparsan yap. O yüzden gazellerde de öyle. Çok iyi bir gazel hanın efendim eğitiminden mutlaka geçmek ve onun almış olduğu terbiye ile bazı şeyleri öğrenmek lazım.
1: Ya.
0: Ha, ziyadeleştirebiliyor musun? Buyur. O senin maharetin ve o senin meziyetin. Ona bir itirazımız yok. Ama bunun mutlaka kurumsal bir yapı içinde ele alınması lazım, ya. Öğretilmesi lazım.
1: Ya siz onu bırakın efendim, kimse dinlemiyor bile.
0: Ama işte
1: ya.
0: Bakın şimdi Azerbaycan'da
1: şimdi her şey elimizde artık,
0: bütün
1: buyurdunuz
0: toylarında
1: ya.
0: ve düğünlerinde, Boracığım, bütün toylarında ve düğünlerinde mugamsız en ufak bir düğün olamaz ya. Yani bunların mugamla olan bölümlere ayrı, eğlence ayırdıkları bölüm ayrı yani.
1: Tabii.
0: Her şeye ayrı ayrı mütalaa ediyorlar.
1: Yani.
0: Bizde her şey karma karışık. Yani onun için...
1: Yani İzmir'den Karşıyaka'ya geçin, karşı tarafa yani. Hala düğünlerinde lavta kemençe çalıyorlar. Zeybek oynuyorlar. Ne yapacağız şimdi?
0: Yani,
1: kimin bu zeybek?
0: Evet, tabii.
1: O zaman
0: Bu
1: diyeceğiz?
0: coğrafyanın yani, buranın mirası yani.
1: Sen niye bunu yapmıyorsun?
0: Tabii.
1: Uyduruk bir neyse o aletin ismi, onu alıyorsun oraya. Neydi belirsiz bir dans, neydi belirsiz bir şarkı. Bununla düğün yapıyorsunuz.
0: İşte, ama işte zaten şehirlerde gelenek diye bir şey kalmadı artık yani. Şehirlerin geleneksel bir gidişi yok. Şehre gelip şehir hayatına girmiş insanlardan
1: koptu.
0: Kendi köklerinden gelen o kültür dairesinden çıkıyorlar bir defa. Başka bir hale dönüşüyorlar. Ama işte bakın bunu işte Azerbaycan'da göremiyorsunuz.
1: Tabii. İran'da keza.
0: İran öyle hakeza.
1: Yunanistan'da.
0: Evet. Yani her millet kendi kültür hanesine adam akıllı sahip çıkmakta. Şimdi
1: neredeyiz?
0: Tabii mistik konserler yapılır biliyorsun şeyde, Konya'da.
1: Evet. Gelenek oldu.
0: Festivaller tertip ediliyor. Orada bir yayın çok dikkatimi çekti. Alim Kasımoğlu'la İran Azerbaycan'ında ve İranlı bir arkadaşımızın efendim birlikte okumuş oldukları Mevlana Hazretleri'nin neden

0: Evet.
1: Eyvallah.
0: Mesnevi'den
1: evet
0: bir kesit sundular.
1: Evet.
0: İşte Konya'daki bir festivalde benim çok dikkatimi celbetti yani.
1: Bu temelen yeni bir
0: Alim
1: beste.
0: Kasımov, evet Alim Kasımov da malum biliyorsun.
1: Ha.
0: Çok enteresan, ses tekniği bakımından Azerbaycan'da çok fazla takdir ve çok sevilen bir insan. Yani dünya çapında birçok yerde zaten konserlere falan giden, Türkiye'ye de çok gelip konserlere iştirak ettiğini görüyoruz zaten. Bir örnek olarak bir coğrafyadan bir coğrafyaya yani çünkü bir de ortak bir durum söz konusu. Hazreti Mevlana'nın işte bir sözünden kinaye yapılmış olan bir beste. Acaba besteyi kim yaptı onu
1: Yeni bir
0: bilmiyorum.
1: beste olsa gerek ama
0: Allahu
1: çok
0: Alem.
1: güzel.
0: Evet çok güzel.
1: Güzel.
0: Efendim gene asırlık eserlerimizi, asırlık insanlarımızı dinlemekle
1: Bir program
0: programın
1: daha mı
0: sonuna
1: diyorsunuz?
0: doğru geldik. Asırlık ezgiler bizi böyle kendine ram etti.
1: Evet.
0: Kendine böyle çekti, kabzetti bizi. Ne yapacağız bilmiyorum yani.
1: İyiyiz. Bir sorun
0: İyiyiz,
1: yok. İyiyiz. Gayet
0: mutluyuz
1: iyiyiz.
0: yani. Bir dahaki asırlık ezgilerde buluşmak ümidiyle inşallah çok daha farklı, çok daha ilginç eserleri, ilginç insanları, icracıları dinleme fırsatımız olur.
1: İnşallah efendim.
0: Evet.
1: Sağ olun.

İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Böyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın

hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır Atık bilinciyle bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.

0: Akşam Sefası yarın canlı yayınla TRT Müzik'te.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

aslı olan şarkılardan herkese selamlar, sevgiler, güzel bir akşam diliyorum. Hicaz makamında Selahattin Pınar eseri olan Bir Bahar Akşamı Rastladım Size dedik. Programımızı bu şekilde açtık. Şimdi çok özel ve çok kıymetli iki konuğum olacak bu akşam. İlk konuğumu davet edeceğim. Hani bazı insanlar vardır, onlar her dem taze, onlar her dem kaliteli müzik yaparlar ve hiç unutulmazlar. Ve 90'lara gerçekten iz bırakmış çok önemli bir ismi sizinle bu akşam buluşturacağım. Hazırsanız tüm alkışlarınız Jale için.

0: Canım.
1: Canım
0: hoş geldin. Ne güzel sözlerdi. Çok bence teşekkür ediyorum.
1: Şımarmayı o kadar hak ediyorsun ki gerçekten. Siz canım, şımarın. Canım. Siz şımarmayı
0: güzel
1: hak ediyorsunuz.
0: Güzel kalbini severim senin ben.
1: Ben de çok sizi şeref verdiniz. Gerçekten gelerek davetimizi kabul ettiler, geldiler. Bizim için mutluluk verici. Çünkü hani derler ya böyle beş parmağın beşi gibi. İşte o kadar az ve o kadar istisnasınız.
0: Koşa koşa geldim. Çünkü ilk geldiğimde de sana bunu kalpten söylediğim gibi yine kalpten söylüyorum. Teşekkür ediyorum. Bir kere çok güzel insansın. Hani güzel şarkı söyleyebiliriz, güzel olabiliriz ama kalp güzelliği başka bir şey. Onun için teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür
0: bugün
1: ederim.
0: Bir kez daha zengin oldum. Çünkü güzel insan tanıdım.
1: Ay ben canım. de öyle. Allah işte
0: kalptendir
1: böyle.
0: Kalptendir bu sözleri.
1: Gerçekten çok belli. Çok teşekkür ederim. Canım bu sözleri canım. Duymak bizim için onur, canım mutluluk sen. Verici.
0: Rabbim korusun.
1: Amin.
0: Seni.
1: Cemi cümlemizi gerçekten böyle kalbi güzel, sevgiyle atan herkesi. Jale'cim seni şöyle hemen dinlendireyim. Tamam. Çünkü çok kıymetli bir, biliyorsun, bir dostumuz, çok kıymetli duayen bir yapımcımız var. Bir konuğumuzda ve bir kitap hazırlamış kendileri. Kitabıyla birlikte kendilerini alkışlarla davet edelim. Hakan Eren geliyor. Allah'ım yaş olmayan beyefendidir kendileri.
2: Merhaba efendim.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba.
1: Nasılsınız?
2: Çok iyiyim, teşekkür ederim.
1: Jale Hanım'la da karşılaşmıştınız.
2: O benim kardeşim.
1: Kadim dostu değil mi? Siz.
0: Evet. Yani benim manevi kardeşim. Değil beni mi? Rahmetli annem ve rahmetli babamdan sonra ayakta tutan çok önemli bir insan. Çok çok kıymet benim.
1: Ne güzel. Ya. İnsanın hayatında böylesi, övülesi insanların olması onun, ne büyük şans. Ne
0: onun
1: büyük
0: vefası ve dostluğu, yardımseverliği adına bakın bunu da tüm kalbimle söylüyorum ve her yerde söylüyorum.
2: Dur,
0: asfalta
2: beni.
0: Kafamı koyarım.
1: Gerçekten Hakan Eren demiş ki bir zamanlar... Evet. Kim bilir neler anlattınız.
2: Işıklar yandı, perde açıldı, hikaye kitapla başlıyor.
1: Kitapla başlıyor. Ay size soracak inanılmaz sorularımız var. Kendini tanımlamak istersen nasıl tanımlarsın Hakan?
2: Hayal etmediklerini yaşayan, hobisini profesyonel mesleğe çeviren ender insanlardan biri olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum bir
1: yaşayan
2: kere.
1: Yaşayan ve yaşatan diyebilir miyiz?
2: Kesinlikle. Diyebiliriz.
1: Değil mi? Evet. Kim bilir hangi
2: yaşatan,
1: isimleri bizlerle buluşturdunuz?
2: Yaşatan hem de hiç hayal etmediğim şeyleri yaşayan bir insanım.
1: Ya.
2: Mesela. Ne bileyim seninle programa çıkacağım hiç hayal etmezdim.
1: Ya çok tatlısınız. Ben de öyle. Benim
2: Jale mesela
1: unutur.
2: Kardeşim gibi olacağını hiç hayal etmezdim.
0: Ya. Gerçekten.
2: Ne bileyim ben kardeş. Metin Özülk ile beraber çalışıyoruz. Metin'le beraber çalışacağımı, Eda ile beraber sahne yapacağımı, Sibel Alaşlı kardeşim gibi olacağımı hiç hayal etmezdim.
1: Gerçekten ben
2: bir
1: de
2: böyle, bir
1: hayal,
2: sürü böyle.
1: Hayal edebilirdim belki de değil mi? Hayal edebilirdik. Acaba olur muydu?
2: Ben hayal etmediğim halde yaşadım diyorum işte. Benim orada problemim.
1: Hayal bile etmemiştiniz.
2: Yok, ben böyle tesadüf eseri sektöre düştüm. Hiç aklımda yokken.
1: Nasıl düştünüz bu
2: arşivcilik,
1: nasıl
2: düştünüz arşivcilik işte.
1: Ya bakın, arşivcilik işte. Radyoculuk ve yapımcılık.
2: Yok, arşivcilikten dolayı radyoculuğu aldılar beni.
1: Evet. Peki şöyle yapalım. Ay soracak o kadar çok sorum var ki. Bir şarkı söyleyelim mi? Şefim biliyorsunuz biz müzik kanalındayız
2: evet.
1: Şu an. Şarkı,
2: o zaman Jale...
1: çok şarkı.

0: Çok teşekkürler. Ay böyle spontan harika olmuyor mu? Bak benim gibi hiperaktif o da oturamıyor.
1: Ben hiç sevmem okulu.
0: Valla ama nasıl belli.
2: Biz bunu sahnede tutamıyoruz.
0: Valla ne yapıyorsun? Jale sahnede tutamıyorsun.
1: Bu en kibar halim.
0: Açıyor hanım hanımcık diyorsun. Ne yapıyorsun mesela sahnede?
1: Çok fenayım ya. Çok olurum. Göksel iyi bilir.
0: Öyle mi?
1: Bizim
2: orkestrada
0: Göksel. İyi bilir deyince söyle bir ses ver oradan. Ver bir çing çing.
1: Sahnede ne yapıyorsun diyor.
0: Fena. Ne yapıyor? O sizin aranıza falan mı geliyor?
2: Metin Özülkün'ün şikayeti. Beni bu çok yoruyor diye.
1: En çok ben yoruyorum Metin. Sahnede.
0: Sen.
1: Ya ben...
0: İşte öyle durmuyor. Ay dur oturalım ama bak kamera tamam, açımız doğru. Şey olmasın, zorlaşmasın öyle böyle bir.
1: İyi mi?
0: Hakikaten bir sahnene gidelim. Var mı bir yerlerde şu anda bir sahnemiz?
1: Var.
0: Neredesin?
1: Şimdi Moda'da ayda bir çıktığımız bir mekan oluyor.
0: Kaç kişisiniz şimdi 90'lar? Bir grup çünkü. Doğru mu?
2: Minimum 5 kişi. Burada. Minimum 5 kişi.
0: Anlatsanıza biraz 90'lar
2: Metin
0: grubunu.
2: Metin Özülk şefliğinde. Tamam. Eda Özülk oluyor. Sibel Alaş oluyor. Jale oluyor. Erdal Çelik oluyor. Ümit Sayın oluyor.
0: Ne diyorsunuz?
2: Reyhan Karaca oluyor. Ferdanlı Yarkın oluyor. Uhte Seçil oluyor. Şimdi... Hazal oluyor. Kadro istediğim
0: Hayır,
2: gibi değişiyor.
0: Hayır bunlar dönüşüyor mu? Yoksa hepsi bir arada mı?
2: Hepsi bir arada olduğumuz da oldu yalnız.
0: Ay hepsi bir arada.
2: Festivallerde
0: şimdi
2: falan öyle.
0: Biz aslında değerli izleyenler hepsini davet etmeyi düşündük. Bu kameradayız. Hepsini davet etmeyi düşündük. Dedik ki ekiple toplantı yaptık. Sahnemiz almaz dedik. Baksanıza evet. Biz küçük buraya sığamayız. Enerji patlamasını
2: festivaller, düşünemiyorum. Bursa Festivali'nde 15 kişi çıkarttığımı
0: Ay,
2: biliyorum.
0: Muhteşemsiniz.
2: En son Çanakkale Festivali'nde 12 kişiydik galiba değil mi? 12 kişiydik.
0: Ya bu isimler zaten Hepsiz. Hani altın harflerle adını yazmış, hala yazmakta olan isimler. Ne olur bir gün beni de davet edin.
2: Bekliyoruz onun için.
1: Gurur duyarız.
0: Ben de.
1: Gurur duyarız gerçekten.
0: Onur duyarım sizlerle birlikte olmaktan. Buradan tüm arkadaşlarımıza, büyüklerimize, abilerimize de tüm 90'lar grubuna sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Bir şöyle bir bir müzik alalım. Bir müzik. Selam da bizden böyle gider yani. Değil mi şefim? Değerli şefim, Tarkan şefim böyle gider bizden de selam müzisyen kardeşlerimize, büyüklerimize. Şimdi şöyle bir soru hazırladım ben. Dedim ki bugüne kadar acaba hani elinize geçen en değerli müzik arşivi plak hangisiydi diye sorsam.
2: Ah, eskiden İstanbul'da çok sahaf vardı biliyor musunuz? Böyle bit pazarları çoktu.
0: Evet.
2: Onları dolaşırken böyle insan aradığı şeyi bulduğu anki heyecanı anlatamam size. Mesela Türk popunun başlangıcı Bak Bir Varmış Bir Yokmuştur.
0: Evet.
2: O asıl taş plak olarak çıkmıştı.
0: Ha, şöyle Bak Bir Varmış evet. Bir Yokmuş.
2: Türkçe sözlü ilk şarkıdır o.
0: Nasıldı? Güzel bir kız yaşarmış boğaz içinde. Hey hey falan.
2: Mesela o taş böyle plak çıkmıştır. Ondan sonra 45'lik devre başladığı zaman 45'ini basmışlar mesela. Ben ilk zamanlar onu çok uzun süre aradım. Bulduğum zamanki heyecanımı, eve koşamamı unutamam. Bir de mesela şeyi çok
0: aramıştım.
2: En
0: değerli plak mı?
2: Yok
0: mesela.
2: En değerli plak değil ama o aradığının peşine Ay, düşmek başka bir şey. Benim çok uzun müzik süre aradıp da peşine düşüp de bulduğum İtalyanların en ünlü şarkıcısı Mina vardır.
0: Evet.
2: Mina'nın Türkçe plağı.
0: Mina'nın Türkçe plağı mı?
2: Evet.
0: Vay canına.
2: Mina'nın Türkçe plağını çok peşine düşmüştüm ve kapaklı, orijinal kapaklı
0: Şu anda
2: olmuştum.
0: Hala hazırda var mı sizde arşivde?
2: Var tabii canım.
0: Benim Nerede
2: böyle
0: bu?
2: Bir, benim böyle bir oda dolu.
1: Onun arşivi görsen var.
0: Ay keşke şimdi ben kameraya alıp senin arşive girmek isterdim Hakan Bey'in diye.
2: Onu bir gün şeyle cover çalışması yapıyoruz. Emel Mefitoğlu bende. Emel böyle yapıyor. Beni bu odaya kapat. Bir ay kalayım bu odada.
0: Vallahi doğru. Şimdi tabii zaten bizim kıymetli izleyicilerimiz de müzik aşığı. Sizlere de bayılıyorlar. Şu anda senin gibi nasıl heyecanlanan insanlar olduğunu tahmin edebiliyorum. Ve bu özel seslerden bir tanesi şu an burada.
1: Evet. Canım.
0: Plak var değil mi? Plak dönemine yetişenlerdensin sen de.
1: Ben plak tabii var. 1986 benim ilk çıkışım Süreyya albümüm. O zaman kaset ve plaktı.
0: Ne diyorsun? Plak gördü. Kaset gördü, CD gördü. Başka ne vardı?
1: Hala gerisi? Var plak. Evet. Bizim şimdi 90'lar 1, 2 ve 3 çıkardı
0: Ay.
1: Hakan.
0: O zaman bir dakika bir şarkı rica edelim. Gülsen'in tenin. Var
1: çok
0: mı
1: sevdiğim.
0: Yeni taş plakta? Ay ama Gülsen'in
1: çok
0: tenin.
1: Sevdiğim bir
0: yani
1: şarkı.
0: Yani hemen şöyle sözlerini açıp çok aslında farklı

0: bir parça bu. Değil mi Jale?
1: Ben senden kendi tek sahnelerimde şey. Şöyle kalın bir dosyam var. Orada milyon tane şarkı var. Her tür müzik var.
0: Müthişsin. O zaman
1: halay da halay var.
2: İstekleri cevaplamadan duramaz. Eğer ki bilmiyorsa da haftaya gelin çalışacağım.
1: Çalışırım.
2: Öyle.
0: Müzik aşktır gerçekten. İşte böyle kalıcılar da, müziği yaşatanlar da böyle aşkla söyler.
1: Şarkı
0: Şimdi Gül senin tenin diyoruz ve Jale.
1: Haydi bakalım.

0: Harikaydın ya, maşallah.
1: Yavaş yavaş ısınıyorum.
0: Maşallah. Sen bu kitabı okudun mu Jale'cim?
1: Okudum. Bir çırpıdayım.
0: Vallahi. Ya bu kitabı
2: yazarken... O yazarken yanımdaydı zaten.
0: Böyle mutlaka okumamız gereken neler var? Biraz ya, bahseder misin?
2: Biraz bilgi içerikli bir kitap diyeyim daha çok. Türk pop tarihi hakkında ama Türk pop tarihi değil. Belirli dönemlerin makalelerini yazdım. Ama daha yani bunun gibi 15 cilt yazabilirim de çok uzun bir zaman lazım. Ve ben yıllardır bu kitap yazma işini erteliyordum, yazamıyordum. Mecburiyetten yazdım kitabı.
0: Mecburiyet, neden mecburiyet?
2: Geçen sene, tam bir sene önce bu zamanlar ben biraz kötü bir hastalık geçirdim.
0: Aa, geçmiş olsun.
2: Evet, pek sevmediğimiz bir hastalık, öyle kanser geçirdim. Aa, hastanede yazdım ben bu kitabı.
0: Ne diyorsun? Şimdi iyi sağlığımız, evet, sıhhatimiz, evet, iyi. Evet, belki bunu yazarken bütün böyle her şey aktı gitti.
2: Zamanın nasıl geçtiğini anlamadım, biliyor musunuz? Terapi gibi geldi bana. Yani kendimi

0: Tedavi sırasında buna verdim.
1: Evet.
0: Nasıl geçtiğini hiç anlamadım. Çok iyi geldi. O yüzden ben hep böyle diyorum. Eğer ki herkesin başına böyle hastalıklar gelebiliyor. Hiç ben
1: Elbette.
0: ummadığımız. Hayattan vazgeçmeyin.
1: Evet.
0: Kendinizi iyi
1: Çok
0: hissetmek için
1: önemli.
0: bir şeyler yapın.
1: Müzik de iyileştiriyor değil mi?
0: Değil mi? Müzik
1: Bunun
0: iyileştirir
1: iyileştirici
0: zaten.
1: ruhuna
0: Müzik
1: inanıyoruz
0: kesinlikle
1: hepimiz.
2: iyileştiriyor.
1: Ha? Kesinlikle müzik
0: Kesinlikle.
1: iyileştiriyor. Peki şu anda pop müziğinde hani gelinen nokta size göre nasıl? Nasıl buluyorsunuz pop müziğini? Şu anki genç nesili, şu an bu müziği yapan kişileri.
2: Ya ben her zaman için gençleri destekleyen
1: Destekliyorsunuz.
2: tarafım.
1: Evet.
2: Çünkü o yollardan ben de geçmiş bir insan olduğum için benim çok beğendiklerim var içlerinde.
1: Ah.
2: Ama hani bana hiç uymayanlar da var. Ben dediğim gibi ben bir de hani sadece beni birçok kişi üzgünüm son geceler
1: Doğru.
2: böyle hani hep damar şarkılarla biliyor ama ben çok farklı ters köşeler yapan bir şarkıcıyım sahnede. Onun için çok öyle hiç ummayacağın birçok ters köşe yeni genç arkadaşlardan
1: Mesela
2: takip ettiklerim var.
1: isim ver.
2: Semicenk hayranıyım acayip
1: Ha.
2: derecede mesela.
1: Valla süper.
2: Tabii.
1: Kadınlardan var mı?
2: Kadınlardan var, çok
1: Mesela.
2: var. Şöyle söyleyeyim mesela Ceylan Ertem'i çok
1: Hı.
2: seviyorum.
1: Çok
2: Melek
1: güzel evet.
2: Mosso hayranıyım.
1: Ha.
2: Zeynep Bastık'ta benim genç kızlığımı görüyorum.
1: Ya.
2: Tabii o da kuduruk, ileride daha da kuduracak
1: Ne
2: bence
1: diyorsun?
2: yaşı ilerledikçe. Çok var yani
1: Peki.
2: rock gruplarını seviyorum.
1: Seviyorsun.
2: Seviyorum
1: Nefis,
2: yani.
1: harikasın. Ve
2: Ama hani
1: kendini de
2: hiç...
1: güncel tutuyorsun ama sen. Şimdi bak bu
2: Kesinlikle.
1: isimleri
2: Tabii.
1: biliyorsun, seviyorsun.
2: Evet.
1: Dolayısıyla takip ettiğine göre
2: Çünkü
1: çok
2: benim
1: önemli bir şey.
2: tek
1: Güncel tutuyor
2: sahnelerim
1: kendisini.
2: 3-4 saat sürüyor. Oraya mesela ben playlist yapıp çıkamam sahneye. Çünkü benden her şeyi bekliyorlar.
1: Değil mi?
2: İlk 5 şarkı belirlerim. Ondan sonrasını gelen misafirler belirliyor. Belki çok ağır misafir gelir.
1: Ha,
2: İşte,
1: duruma göre. Sanat
2: tabii
1: müziği
2: ki
1: de okursun mesela.
2: okurum ama rahmetli Şan
0: Her
2: Hocam
0: şeyi okuyor.
1: Vallahi.
0: Ben bir şey söyleyeceğim.
2: Rahmetli
0: Dur.
2: Şan Hocam şöyle öğretmişti. Çok özür dilerim. Nur içinde yatsın Belkıs
1: Amin.
2: Aran. Sen sanat müziği eğitimi almadığın için haddini bileceğin şarkıları oku derdi. Daha
1: Oo.
2: güncelleri seçerim ben.
1: Oo çok.
2: Bilirim, haddimi
1: Ay
2: bilirim. Türkü
1: estağfurullah.
2: okurum. Halay,
1: Ben de öyleyim
2: acayip
1: biliyor musun?
2: halay
1: Şimdi
2: repertuarım var.
1: bir bakarsınız işte bir bahar akşamını söyledik. Şimdi mesela şefim diyorum ki Leylim Ley mi desek acaba? Diyelim mi?
2: Neden olma? Ay ne
1: Hadi
2: güzel.
1: evet.
2: Aa, sürpriz
1: Buyurun
2: oldu.
1: lütfen.

0: Jale. Bravo. Güzel olmadım ama, işte farklılık.
1: Ama değişiklik. Senden dinlemeyi en sevdiğim şarkıyı söylemezsen programı bitirtmem.
0: Aa, ne?
1: Yaşamak yalan belki.
0: Aha.
1: Yani o kadar çok albüm yaptın.
0: Evet.
1: Senden en çok dinlediğim şarkı o.
0: Ne diyorsun?
2: Gelirken bir de dua, söyledi. Onu bir söyleyecek benim için dedi.
0: Ya. Evet. Ben yani o, bir de ben böyle.
2: Senin haberin yok, o kendi yok, kendine karar verdi.
0: Değerli izleyenler, ben bir sanat müziği albümü yapmıştım. Hatta ismi neydi biliyor
1: çok
0: musunuz albümün? Aslı olan şarkılar.
2: Ay, çok
0: evet
2: güzel.
0: Programımızın
2: evet
0: ismi gibi. Aynalar. Orada aynaları da
1: evet,
0: okumuştum.
1: Metin Ergüley.
0: Hatta önümüzdeki hafta nasipse aynaları okuyalım.

0: Hakan Eren istemiş.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Söylemez miyiz?
1: Sesine o kadar yakışıyor ki.
0: Ay çok teşekkür ederim.
1: O kadar
0: ederim.
1: Güzel söylüyorsun ki bunu.
0: Sağ olun.
1: Her dinleyişimde ay. Böyle oluyor.
2: Gelirken gerçekten. Dinledik arabada.
0: Ciddi olamam.
1: Arabada dinledim. Dedim ki bak bu şarkısını çok seviyorum dedim. Ben bilmez miyim
0: ne
1: dedim.
0: Ne mutlu sizin gibi üstadlar, sizin gibi kıymetli hocalar tarafından dinlenmek ve sevilmek. Ne kadar değerli. Ne yapalım? Kulaklarım pasını silsin sevgili Jale.
2: Bir duralım. Hafifte.
0: Ne dersin olur mu? Jale'cim kolay kolay var mesela.
2: Evet hayat hep kolay olsun inşallah.
0: Amin dedim.
1: Ayşel Gürel.
2: Sözlerini Ayşel Gürel yazdı.
0: Ay, Allah rahmet
2: benim
0: eylesin.
2: Benim son nefesime kadar Garo Mafyan, Ayşel Gürel, Zeynep Talu, Seda Akay, ilk albümlerimdeki şarkılar. Onlara sevgi, saygı ve şükranlarım.
0: Hürmetler, sevgiler.
2: Her zaman.

0: Ay havama girdim.
1: Ay havaya girmişken hemen devam edelim. Jale'nin diğer şarkısıyla. Evet evet, Jale'den istiyorum.
0: Tam kuduralım.
1: Vallahi hadi. Kara sevda diyelim mi şefim?
0: Barış Manço.
1: Buyurun.
0: Sevgi, saygı ve rahmetle.
1: Sevgilerimizi gönderiyoruz. Buyurun.
2: Ve

0: kocaman alkışlar.
1: Bravo.
0: Gerçekten muhteşemsin. Çok iyi değil miydi peş peşe?
1: Çıldırıyoruz bundan.
0: Sahnede evet çıldırıyoruz. Bir şey söyleyeyim bak bizim sahnemizde de neydi ismimiz? Aslı olan şarkılar.
2: Bu kadar.
0: Aslı bu, nesli bu, efendim bu işin aslı neyse biz de onu yapıyoruz.
2: Bu kibarlaştırılmış hali.
0: Ne diyorsun ya? Hani Kara Sevda da şöyle okunmaz.
2: Sen var ya.
0: Yani bir ritme böyle şey yapmamız lazım.
1: Neler yapıyorsun?
0: Mesela ne yapıyorsun Jale? Göstersene Allah aşkına. Ne yapıyorsun? Gitarı alıp gitarı çalıp yere mi atıyorsun?
2: Şimdi şöyle bir şey var. Bizde Çağrı var. Çağrı'nın keman çalıyor.
0: Evet.
2: İbrahim Demirtan var. Saksafon çalıyor. Evet. Metin de gitarıya git. Yani Metin'i kudurttum o. Uslu bir çocuktu.
1: Metin Özel'e geliyor. Monitörün üzerine ayaklarını koyuyor. Tabii tabii. Falan
0: ah canım
1: böyle.
0: Benim.
2: Bu ara son. Özür dilerim ben. Devam ettim. Alışmış ya kadın. Orada sahnedeki.
0: Kadın alışmış. İdare edelim dedim çocuklar.
2: Ay orada onlar güzel harikasın. Solo yapıyorlar. Ben bu arada gidiyorum arkada kızları kudurtuyorum. Seyircilere kudurun daha kudurun diyorum. Nereye kadar
0: ama
2: kuduracaklarsa.
0: Ama böyle eğlenelim böyle hani derler. Ay kurtlar döküldü saçı dışarı.
2: Ya biz Karadeniz kızıyım ben.
0: Karadenizli misin?
2: Artvin Hopa. Oo. Ve benim rahmetli annem çok neşeli çok kuduruk bir kadındı. Nur içinde yazdım. Babam da Karadeniz havaları çaldı mı şöyle yavrum tutamıyorum omuzları derdi. Vallahi
0: bunu niye daha önce söylemedin Şahane aslında artık yapardık bir Karadeniz Allah. Sen nerelisin?
1: Diyarbakır. Diyarbakır.
0: Diyarbakır güzel bağlar.
2: Hanım Elorke. Zıvarık buz gibi çağlar. Delale Lorke.
0: Ali Paşa.

0: Ama şimdi Lorki bunu söyledik.
1: Ben folklor hocasıydım.
2: Folklor hocasıydın. Bak neler öğreniyor.
1: Konservatuara gittim. Folklor hocalığı yaptım. Liseler arası yarışmada okul yarışırdım çok.
2: Ne yapmadın mesela Hakan? Onu söyle.
1: Sonra bıraktım.
2: Valla muhteşem.
1: Üniversite zamanı ama üniversite zamanı.
2: Peki ben şimdi sana aynı soruyu sormak isterim. Yeni nesil, yeni jenerasyon popüler şarkıcılardan kimi beğeniyorsun? Mesela kiminle çalışmak, ona proje yapmak isterdin?
1: Ya şimdi yeni nesil şarkıcıları şöyle beğeniyorum. Aslında popüler müzik, pop müzik yani.
2: Evet.
1: Popüler, şu anki ne popülerse onu yapılıyor aslında. Hem şikayet ediyorlar ya, şimdiki şarkılar şöyle böyle değil. Hayır, şu anda ne yaşanıyorsa ondan şarkı haline geliyor.
2: Değil mi?
1: Ve ben yeni nesil şarkıcılığını çok seviyorum. Mesela Gülizayla'yı çok beğeniyorum.
2: Aa, ne güzel.
1: Çok severim Gülüz'ü.
2: Onları kendisini davet edelim.
1: Manifest'i çok beğeniyorum.
2: Hepsini davet edelim, gelsinler. Kapımız herkese açık. Belki onlarla da proje yaparsın ha. Belli mi olur?
1: Yaparım.
2: Aslünel'i de yaparsın belki bir proje.
1: Yaparım. Sana zevkle yaparım.
3: Ya, gözleri parladı.
2: Değerli izleyenler, bunun sözünü aldık.
3: Gözleri parladı.
2: Bakayım, gözler parladı mı?
3: Gözler parladı.
2: Şefim gördü mü? Parladı gözler. O zaman bir şarkı söyleyelim. Aşkın Kanunu diyelim mi?
3: Aşkın Kanunu'nu yazalım.
2: Aşkın Kanunu. Yazsam yeniden.
1: Bize vokal yapalım.
2: Haydi.

0: sonunda duramıyoruz.
1: Ama bu bizim sonunda. Bizim kudurma şarkımızdı. Ay. Niye biliyor musun?
0: Evet.
1: Biz şimdi yaklaşık 9-10 sene Neşe Karabeci'nin menajerliğini yaptım ve ondan birlikte sahneler yapıyorduk. Ben sunuculuğunu yapıyordum. Sonra Neşe Hanım genç vokale diyordu. Jale de bize vokale geliyordu Neşe Hanım hayranı olduğu için.
0: Ay ne güzel şeyler yapmışsınız.
1: Biz bu şarkı kudurma şarkımızdı.
0: Peki o zaman bir şarkı kudurma daha şarkımızdı. Var şimdi. Bir hikayesini çok kısacık senden alacağım. Çünkü bittik.
1: Hangisi?
0: Programımızı bitirdik, kapatıyoruz.
1: Hangisi?
0: Hoş görsen diyelim finalde. Ama onun bir hikayesi vardı biliyorum.
1: Şimdi,
0: hemen anlat kısaca.
1: Fikret Şener sözleridir. O Enrico Macias'ın şarkısını Fikret Hanım'ın yazdığı sözlerdir. Aynen. Fikret Hanım'ın yazdığı bütün sözler 50 yıllık Kemal Bey'e olan aşkına yazılmış. Bir kişiye yazılmış sözlerdir. Bütün şarkıları.
0: Bütün şarkılarını
1: bütün şarkıları Kemal Bey'e yazmış.
0: Kemal
1: Bey'e yazmıştır.
0: Fikret Şener.
1: Bu şarkıyı yazdığı Fikret. Zaman Kemal Bey'e bir barışıyorlar, bir darılıyorlar. Yine bir darılma zamanları gelmişler. Gelmiş arkadaşlar demiş ki ya demişler Kemal Bey'e ne darılık yapıyorsun? Hoş görsen diye şarkı yazmış insansın sen. Olur mu böyle şey diyor. Fikret Hanım ne cevap veriyor biliyor
0: ne
1: musun?
0: Ne diyor?
1: Ben hoş görsen dedim. Hoş gör ben demedim diyor.
0: Oo sen hoş gör. Çok güzelmiş. Bu hikaye için çok teşekkür ediyorum. Konuk oldun, kitabınla geldin, şerefler verdin. Çok
1: ediyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum efendim. O zaman bu güzel şarkıyla finale
1: hoş
0: gidelim.
1: Hoş görsenden değil mi?
0: Hoş görsen diyelim efendim. Jale'cim sonsuz teşekkürler. Hadi bakalım.
2: İyi
0: hoş görsen.

sonuna geldik. Yine önümüzdeki salı günü yine sürpriz değerli konuklarımla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim. Lütfen bizimle kalın. Aslı olan şarkılarda kalın efendim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. İyi akşamlar.

Türküler Zamane'de yeniden yorumlanıyor. Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu'nun sunduğu Zamane, Eylül Eroğlu. Ve Erkan Şölen'i ağırlıyor.

0: büklüm büklüm boynunda. Hani paramparça ruhunda.
1: Başka sahne canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.
2: Seninle başım dertte. Ne yapsam bilmiyorum.
3: Efendim yine bu akşam bugün çok özel bir konuğumu ağırlıyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Çok özelliği var. O yüzden bir an önce yanına gidiyorum. Burak'cığım hoş geldin.

0: bunu duyduğum için ben, bu müziği duyduğum için
1: tabii.
0: Ve bu müzikle büyüdüğüm için bayağı aslında kişiliğimin oturmasına sebep olan şey bu müzik. Türk müzikisi daha doğrusu.
2: Bir tatlı huzur almaya geldi kalan.
3: Müziğin Kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

0: Nur Hak'tan bizlerle.
1: İçinde bulunduğumuz sene, yani Hicri 1447. yıl, Efendimizin dünyayı teşrifinin tam 1500. senesi. Selam olsun diyelim ve ona içinde selam barındıran eserleri icra edelim.

0: Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed.
1: Kalpten Name bu akşam TRT Müzik'te.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın gümüş...

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

0: Enes hoş geldin.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Vallahi ben çok mutlu oldum sen geldin diye. Açık söyleyeyim.
1: Hocam.
0: Daha önce projelerimizle beraber sahne aldık, çaldık. Hem seni hem sazını hem tınılarını çok seviyorum gerçekten. Geldiğin için çok mutluyuz.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Ben de çok mutluyum geldiğim için.
0: Ki programımızın başında çaldığımız Aşık Veysel Türküsü'ne de zaten sazınla renk kattın. Şunalarını duyduk. Çok mutlu olduk. Arkada da İbrahim Kalın hocamızın kendi çektiği fotoğraflardan bir tanesi. O da bize o anla yanımızda oldu ve güzel bir eser çıktı diye düşünüyorum.
1: Ben de öyle
0: Teşekkür
1: düşünüyorum.
0: ederim.
1: Ben teşekkür ederim hocam.
0: Sıra sende. Sohbetimize tabii devam edeceğiz ama şu an ne çalalım? Ne çalmak istiyorsun?
1: Ben Ederli'yi çalmak istiyorum.
0: Tamam. Arkadaşlarımızla beraber.
1: Evet, hep beraber.
0: Tamam, seslendirelim bu eseri. Ondan sonra da sohbetimize devam edelim.
1: Tamamdır hocam.

0: Harikaydı Enes. Gerçekten. Kimin eseriydi? Edernesi.
1: Goran
0: Evet,
1: Bregovic.
0: zaman zaman bazı projelerde biz de seslendirmiştik. Uluslararası projelerde.
1: Bregovic'i.
0: Çok güzel bir melodisi var. Saza da çok yakıştı. Sen ne zaman tanıştın trompetle? Nasıl başladı müzik yolculuğun? Biraz bahseder misin?
1: Benim için çok güzel bir hikaye.
0: Evet.
1: Trompetli yolculuğum bir abimin dinlediği bir eserde bir tını yakalamıştım. Yani kulağıma çok hoş gelen bir enstrüman sesi duymuştum.
0: Evet.
1: O sesin de hangi enstrümana ait olduğunu abime sormuştum daha doğrusu.
0: Abin de mi
1: Abim
0: müzisyen?
1: müzisyen.
0: O ne
1: O da
0: çalıyor?
1: tambur ve kanun çalıyor.
0: O harika. Aile böyle
1: Yani
0: bir...
1: Türk müziği dolu bir eve doğdum zaten.
0: Harika, ne güzel.
1: Evet.
0: Ailede var yani.
1: Ailem de var.
0: Çok güzel.
1: O da İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bitirdi.
0: Bizim okul var,
1: Evet,
0: evet.
1: sizin okulundan hocam. Beni konservatuar sınavlarını hazırlamıştı. 3 gün kala. Ve okula girmiştim. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı. 3 gün kala pek hazırlanamadan girmiştim sınava ve sınavı kazandım. Ve ikinci mülakata girdikten sonra artık enstrüman seçme sınavı oluyordu. Ben de trompeti sevdiğimi, trompet seçmek istediğimi söyledim. Bunu dediğim
0: Öyle
1: an
0: başladı
1: zaten bu kadar
0: yolculuk.
1: emin bir şekilde kalkınca oradaki trompet hocası da tamam artık sen benim öğrencisi misin dedi.
0: Ne güzel.
1: Evet.
0: Birbirinizi bulmuşsunuz. Belki o içine doğmuş senin yani.
1: Belki de hocam.
0: Peki. Şimdi beraber bir Ege türküsü okuyalım. Ah bir ateş ver, cigaramı yakayım.
1: Tabii ki hocam.
0: Beraber çalalım arkadaşlarla beraber. Ben de söyleyeyim. Olur mu?
1: Olur hocam.
0: Peki. Hadi bakalım.

0: Bize eşlik ettiğin için teşekkür ediyoruz.
1: Ben
0: Ama
1: teşekkür ederim hocam.
0: eserin başında Murat'la Eyüpcan da döktürdüler.
1: Evet.
0: Gerçekten. Ellerinize sağlık, güveğinize sağlık. Ben arkadaşlarımla müzik yapmayı çok seviyorum.
1: Benim için de bir şeref hocam bu arada.
0: Zaten programın ismi Ümit Yılmaz ile Doğaçlama. Ve biz birçok şeyi burada karar veriyoruz aslında. Bir eser hangi, ne çalacağız? Hangi ya da konuğumuz senin gibi hangi eseri çalacak? Hemen hızlı düşünüp onun başına sen bir açış yap. İşte arada bir improvize bir şey çal Eyüpcan. İşte oradan Ozan sen başa bir şey yap. İşte Sertaç sen kadansta kal. İşte sen sonra gir Barış falan böyle hızlı bir şekilde karar veriyoruz. Ben onu seviyorum. O yani o anı yaşamak. Zaten programda öyle bir formatı var. İşte fotoğraf o anda çekilmiş bir fotoğraf. Müziğimiz o anda yapılmış.
1: Hocam ben de bu arada müzisyen abilerime ve kardeşlerime başta size çok teşekkür ederim.
0: Estağfurullah,
1: Hepinizi çok seviyorum bu arada.
0: ne demek? Sağ ol.
1: Elinize emeğinize sağlık.
0: Sağ ol. O zaman devam edelim. Hangi
1: Tamamdır.
0: eserle devam edeceğiz?
1: H15'li eseri devam edelim hocam.
0: Tokat.
1: Müsaadenizle Tokat
0: Tabii
1: Kapısı.
0: estağfurullah. Enstrümantal olarak çalacağız.
1: Evet.
0: Tamam ben de eşlik edeyim sana. Peki, çalalım
1: Peki
0: bakalım.
1: hocam.

0: Ellerine ve yüreğine sağlık. Beraber güzel oldu. Genelde tabii bu eserleri seçerken sazına da uygun eserleri, tınısını hoşlandığın ya da tınısına yakışan eserleri seçiyorsun. Bu
1: Evet.
0: da gayet çok yakıştı saza. Artık programın sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Ama ben ondan önce şeyi sormak istiyorum sana. Şu an nerede görev yapıyorsun, nerede yaşıyorsun? Uzaktan geldin diye
1: Hocam
0: biliyorum.
1: evet ben şu an Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nda orkestra şefliği yapıyorum.
0: Harika.
1: Ayrıca orada çalışıyorum.
0: Çok güzel.
1: Oradan da buraya geldim.
0: İstanbul'a gelip gidiyorsun.
1: Sürekli gelip
0: Burada
1: gidiyorum.
0: oluyorsun.
1: Evet.
0: Bir ayağın burada.
1: Evet bir ayağım
0: Uzak bir
1: burada.
0: yer değil, yakın.
1: Aslında çok rahat bir yer hocam. Size de tavsiye ediyorum.
0: İleride var. Şimdi ileride bilemem tabii. Şu an yaşantımız burada. Görevlerimiz burada, eşimin benim. Bu arada eşinle beraber geldiniz.
1: Evet.
0: Ayaklarına sağlık.
1: Teşekkürler.
0: Bir bebek bekliyorsunuz. Allah analı babalı kucağınıza almayı nasip etsin. Çok
1: Hocam
0: mutlu
1: zaten heyecanlıydım. Heyecanıma heyecan kattınız şu an.
0: olsun. Güzel heyecanlar bunlar. O zaman son bir eser yapalım beraber.
1: Peki hocam.
0: İbrahim Kalın hocamızın fotoğraflarının kolajları ile beraber.
1: Dikkatimi çekti hocam. Çok güzel fotoğraflar.
0: Evet, İbrahim Hoca sanata katkısı çok fazla. Özellikle müzik, işte fotoğraf, zaten kitaplarıyla herkes tanıyor. Biz de istedik ki fotoğraflarını bu programda paylaşalım.
1: Çok güzel olmuş hocam. Çok yerinde
0: O anı
1: olmuş.
0: yaşayarak, çektiği anda yaşadığı şeyleri biz de müzikle birleştirelim. Sanat zaten beraber bir şey.
1: Evet.
0: Güzel oldu diye düşünüyorum. Son eserimizi çalalım.
1: Peki hocam.
0: Tekrar ayaklarına sağlık.
1: Çok teşekkür ederim
0: Enes
1: hocam.
0: Nalkıran bizimle beraberdi. Neşet Ertaş'ın güzel bir türküsüyle veda edelim.
1: Evet. Neredesin sen?
0: Neredesin sen? Hadi bakalım.

İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Böyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşün seninle başlar.

0: biz. Türküler Zamane'de yeniden yorumlanıyor. Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu'nun sunduğu Zamane, Eylül Eroğlu.
1: Ayrılığı tadınca, sevdaya tutununca.
0: Ve Erkan Şölen'i ağırlıyor.

0: Zamane canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.
1: Seninle başım dertte, ne yapsam bilmiyorum.
2: Efendim yine bu akşam bugün çok özel bir konuğumu ağırlıyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Çok özelliği var. O yüzden bir an önce yanına gidiyorum. Burak'cığım hoş geldin.

0: Bunu duyduğum için ben, bu müziği duyduğum için
1: tabii.
0: Ve bu müzikle büyüdüğüm için aslında kişiliğimin oturmasına sebep olan şey bu müzik. Türk müzikisi daha doğrusu.
2: Bir tatlı huzur almaya geldi kalan.
3: Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: 30 Mayıs 5 Haziran arasında BİM'de bol bol %75 yağlı mayonez 140 lira yerine 112 lira. Bol bol ketçap çeşitleri 79 lira yerine 63 lira.

şükretmek bu hayatta belki de en doğru kelime. Ama az ama çok rızkımız eksik olmuyor hiç, öyle değil mi? Hayatın bir yere kaçmadığının farkındalığı şükretmeyi bilen her insan için söz konusudur. Yani şükreden kalp hayattan tad alır. Ancak şükürsüzlük ise kaçan ve biten hayatın tadını unutturur çoğu zaman. Peygamber Efendimiz bir gün birine iki kez nasılsın diye sordu. O kimse ikisine de iyiyim dedi. Üçüncü defa sorunca o kimse elhamdülillah iyiyim dedi. Peygamber Efendimiz işte senden bu cevabı bekliyordum. Bunun için soruyu tekrarladım buyurdu. Biz de elhamdülillah iyiyiz. İyiliğinizi dileriz. Şimdi biraz olsun soluklanıp hoş sohbetlere ve şahane ilahilerin güzelliklerine dalalım hep birlikte ve de şükredelim ondan gelen her şeye. Açılsın perde, dile gelip konuşsun gönlümüz semavi hislere. Hoş geldiniz efendim.

0: Efendim tekrar hoş geldiniz. Bugünkü konuklarım Adıyaman'dan misafirlerimiz. Grup Ravza bugün bizimle birlikte. Hızlıca tanıtmak isterim sizlere. Karşımda Ertuğrul Aslan, Halil İbrahim Yücel, Sinan Ulum ve Yunus Karakuş. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Öncelikle depremi yaşadınız. Rabbim bir daha böyle bir acıyı, böyle bir felaketi ülkemize, milletimize bir daha yaşatmasın inşallah.
1: Amin. Amin.
0: Siz bu depremi yaşayanlar olarak neler hissettiniz, neler yaşadınız? Şöyle hissediyorum. Aynalar iki türlüdür. Yüzünü görmek isteyen cama bakar, özünü görmek isteyen cana bakar. Peki o anlarda özünüzü gösteren aynaya baktığınızı düşünüyorum. O anlarda neler yaşadınız, bize anlatır mısınız biraz?
2: O annelerin, annelerimizin feryatları, bebeklerin ağlama sesleri, çocukların ağlama sesleri. O kargaşayı gerçekten kelimelerle anlatmak çok zor.
0: Eyvallah.
2: Az önce okuduğumuz 6 Şubat eserini de unutulmamak adına seslendirdik.
0: Eyvallah.
2: 6 Şubat unutulmamalı gerçekten Furkan
0: asla,
2: Bey.
0: Asla evet. Unutulmamalı.
2: Hani bazen öyle eserler vardır ki tarihe tanıklık ederler.
0: Ya.
2: Mesela bir Avşarbozla.
0: Ya.
2: Mesela bir Çanakkale türküsü. Biz de bunu şiar edinerek 6 Şubat'ın unutulmaması adına böyle bir eser yapalım.
0: Muhteşem
2: dedik.
0: Bir eser olmuş. Sevgili olsun. Dostlar, Adıyaman depreminden kısa bir zaman sonra benim de oraya gitme fırsatım oldu. Zaten orada tanıştık. Bir kahvehanede çay eşliğinde sohbet ederken sohbet buraya doğru yönelmişti. Ve Halil İbrahim o zaman bu eseri canlı olarak okuduğu zaman orada bir yani bir topluluktuk biz ve hepimiz gözyaşları içerisinde kaldık. Duygusu o kadar samimi, o kadar net ki siz de biraz önce dinlediniz bu eseri. O anları bize yaşatan bir eser bu. Bir eser yapalım mı?
1: Tabii hocam, nasıl uygun görürseniz.
0: Eyvallah, buyurunuz.

0: çok güzel okudunuz ya. Ağzınıza gönlünüze sağlık. Şimdi ben Adıyaman'da birlikte sohbet ederken elbette ki oradaki yaşanmışlıklar hakkında pek çok sohbetler ettik ve orada anlatılanlar yani itibariyle bir an böyle gözümün önüne geldi. Ya o anlar bir daha yaşanmasın inşallah be. Ne canlar, ne öyle güzel çocuklar gördüm ki orada. Neşe dolu bir hayatları varken annesini kaybettiler, babasını kaybettiler, kardeşlerini kaybettiler.
1: Evet. Aslında hocam orada çocukların bir kısmı da hani yaşanmışların şeyini bilmeyip kendi sevmişlerini derler ama o yaşanmışlar bir fark etseler belki onlar da büyükler gibi.
0: Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Dolayısıyla yani böyle bir durumu dediğim gibi

0: İnşallah tekrar yaşamayız. Biraz hüzünlendik ama biraz hüzünü dağıtalım istiyorum ben.
1: Evet.
0: Adıyaman ahalisi bir peygamber aşığı bir şehir. Evet. Öyle bir insan, öyle bir gönülle sahip insanlar Adıyamanlılar. Peki yani Efendimiz'e olan muhabbetinizi böyle bir eserlerle de yansıtıyorsunuz. Hayatınızda da bu var. Biraz Efendimiz üstünden konuşmak istiyorum. Sevgili hadi sen de başlayalım istersen.
2: Salatu selam, tahiyyatu kiram ona, onun ehline, ashabına olsun. Allahumma salli ala seyyidina Muhammed. Az önce söylediniz, Adıyaman ahalisi peygamber sevdalısı. Biz bu arada Adıyaman'da peygamberimizin dostlarından, sahabelerinden Hazreti Saffan bin Muattal'ı ağırlıyoruz. Bizzat eyvallah. Türkiye'de yeri bilinen iki sahabe vardır. Biri İstanbul'da Ebu Eyyub el-Ensari.
0: Eyvallah.
2: Biri de Adıyaman'ımızda misafir ettiğimiz, ağırladığımız başımızın tacı.
0: Başımızın tacı.
2: Eserlerimize konu olan Hazreti Saffan bin Muattal. Peygamber Efendimizin ben onun hakkında hayırdan başka bir şey bilmem dediği sahabedir.
0: Eyvallah.
2: Evet, Adıyaman insanı gerçekten yani bizim yetiştiğimiz ortamlarda da ahenk ortamlarımız, fasıl ortamlarımız gerçekten böyle ortamların içinde büyüdük. Peygamber sevdalıların yanında büyüdük. Elhamdülillah.
0: Ne mutlu sizlere.
2: Allah razı olsun. Çok sağ
0: olun. Hadi bir eserle devam edelim.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Allah razı olsun.
0: Çok teşekkür
1: hocam.
0: Ederiz. Çok sağ olun. Ya çok güzel program oldu. Daha uzun olmasını isterdim ama malum bir vakit var. Evet. Ve programın sonuna doğru geldik. Artık kapanışı yapmadan evvel ben çok teşekkür ediyorum. Kırmadınız,
1: Allah
0: geldiniz.
1: Allah razı olsun hocam. Çok sağ
0: olun. Ayaklarınıza sağlık. Son duygularınızı, düşüncelerinizi aldıktan sonra programın kapanışına Tabii. geçelim.
1: Efendim, televizyonları başında bizleri izleyen seyircilerimize selam ediyoruz. Bir büyük teşekkür de size ediyoruz. Hem deprem sürecinde yanınızda olduğunuz. Böyle güzel bir program yapıyorsunuz. Allah razı olsun.
0: Eyvallah.
1: Hayırlara vesile olur inşallah.
0: Amin.
1: Allah
0: i̇nşallah.
1: Razı olsun.
0: Çok teşekkür ederim. Her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim.
2: Teşekkür ederiz hocam.
0: Efendim, bir nimet gelince bunu Allah'tan bilip şükretmek, Allah-u Teala'nın verdiği her şeye razı olmak, verilen nimetten istifade edildiği müddetçe Allah-u Teala'ya isyan etmemek, şükretmenin tam anlamıyla olması için gereken üç şey. Ve fakat hızlanan hayat koşulları 21. yüzyılın getirirken götürdüğü birçok şey yüzünden gökyüzüne bir kez bakmayla bile şükredecek onca şey varken unutuyoruz. Unutuyoruz şükretmeyi sevgili dostlar. Allah-u Teala da Kur'an-ı Kerim'in Neml suresinde bize bu zaafımızı düzeltelim diye bakın nasıl diyor. Şüphesiz Rabbin insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Her şey onun sayesinde. İçtiğimiz su bile. Efendim, şükür ve umutla kalın. Hafta yine görüşmek üzere.

0: Eyvallah. Teşekkür ederiz.
1: Ağzınıza sağlık.
0: Teşekkür ederiz.
1: Gönlünüze sağlık tüm orkestranın ve değerli kardeşimiz Sürünoğlu. Ağzına sağlık.
0: Eyvallah. Efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz zamaneye.
1: Hoş geldiniz efendim.
0: Bayramda yine birlikteydik, ekran başındaydık efendim. Bayramdan sonra da programımız devam ediyor. Şimdi Uğur, hemen hız kesmeden devam edelim mi?
1: Güzel konuklarımız var ama konukları tanıtmadan önce ben de hemen bir türkü okuyayım. Afyon Karahisar'a gidelim. Şöyle Dinar'ın Çölovası'na gidelim. O bölgede çok yaygın olan kerem havalarından bir tanesi. Yağmur yağar şıpır şıpır buz gibi eriyorum ben de çürük tuz gibi diyelim efendim.
0: Haydi bakalım.

0: arkadaşlarınız için. İşte aradığımız zaman ortamı bu. Özlediğimiz zaman ortamı da bu. Ama şimdi uzun süredir aramızda olmayan genç yetenek, büyük üstad Buğra Kutbay. Farkındasınızdır. Zurnayla öyle bir giriş yaptı ki yani söylememe geldi değil. Kendi zaten zurnayı konuşturuyor. Biz söylemesek de olur. Tabii demiştik Kültür Bakanlığı sanatçısı oldu. Konserleri ne yazık ki bazen çakıştığı için gelemiyor. Kapıya dikilecekler Buğra Kutbay neyi yok diye. Ama böyle bir durum var efendim. Kendisi çok gelmek istiyor ama şimdi böyle de bir şey olduğu için değerli yine Kültür Bakanlığı sanatçımız Ömer Altuntaş ara ara
1: ona da selam olsun.
0: Ona da selam olsun. Böyle böyle idare edeceğiz artık. Buğra Kutbay arada gelecek, bizlere çalacak. Umarım hep beraber, hep birlikte oluruz. Teşekkür ediyoruz evet. Buğra Kutbay'a.
1: Efendim, tabii bugün sürprizlerimiz var ve burada bir çiçeğimiz var. Burada da benim üstadım, ustam Erkan Şölen var ve sevgili Eylül Eroğlu. Eylül hoş geldin.
2: Hoş bulduk Ubuç'um. Ben zamanenin başından beri aslında aileden sayılırım.
1: Evet.
2: Bas sanatçısı sevgili Özgün Eroğlu benim eşim. Sevgili Umut ve Uğur'u yıllardır takip ediyorum ama sizin aranızda takip ediyordum aslında. Ben de orada oturuyordum, sizlerle izliyordum programı. Bugün burada oturmak nasip oldu. Onun için çok mutlu ve gururluyum. Teşekkür ediyorum öncelikle.
1: Biz teşekkür ederiz. Seni ağırlamak bizim için çok güzel bir duygu. O zaman çok uzatmayalım lafı. Hemen bir türküyle başlayalım mı?
2: Tabii ki.
1: Sen anons etmek ister misin? Hangi türküyle başlıyoruz?
2: Erzurum yöresinden bir türkümüz var. Haydar Telhüner'in bestesi olan Garibim deyip biraz dertlendireceğiz sizi ama daha sonra hep birlikte tekrar neşeleneceğiz. Merak etmeyin.
1: Evet. Uğur hemen derdimizi deşmeye başladı.

0: Bravo.
1: Ağzına sağlık.
2: Sazınıza, sözünüze sağlık öncelikle. Teşekkür ederiz. Ellerinizden sıkıyorum. Sağ olun.
0: Eylül, çok teşekkür ederiz. Avazına sağlık, sesine sağlık. Efendim, şimdi burada bir diğer konuğumuz daha var. Biz bu stüdyoda sevgili ağabeyim Erkan Şölen'le çok saz çaldık beraber.
1: Evet.
0: Bu şerefe nail oldum abi seninle beraber. Burada uzun süre bağlama çalmaktan ve senden çok şey öğrendim. İyi ki varsın, iyi ki geldin. Hoş geldin, sefa getirdin.
1: Hoş geldin abicim. Sevgili Umut, uzun süredir görüşemiyoruz aslında. Evet. Telefonlaşıyoruz ama yüz yüze gelmemiz bugüne nasip oldu.
0: Evet.
1: Seni de özledim, işin gerçeği. Bu arada Uğur, Önür kardeşime de çok teşekkür ediyorum.
3: Estağfurullah abi.
1: Beni burada konuk ettiniz. Bugün güzel bir anı olacak benim için.
0: Bizler için de öyle.
1: Çok teşekkür ediyorum.
3: O zaman biz de senin sazını özledik abi. Şöyle sazını da bir çal. Ne söyleyeceksin sen de kendine?
1: Şöyle. Sözleri Rüstem Şahin'e ait. Müziği bana ait bir beste.
0: Harika.
1: Söylemeye çalışacağım.
0: Biz de zevkle dinleyeceğiz abi.
1: Gel, eşlik edelim.

0: Chalán.
1: Bravo.
0: Abi, vallahi harika bir eser çıkmış ortaya abi. Teşekkür ederiz.
2: Harikasın.
0: Sözüne sağlık.
2: Yüreğin var olsun abi. İlhamın bol bol daha da güçlenerek devam etsin.
3: İnşallah.
2: Evet, Eylül sende miyiz?
4: Bendeyiz.
2: Hatta şöyle, şimdi biraz hüzünlendik de biraz...
0: Neşelenelim.
2: Bir şeyler yapalım mı? Özgün ne dersin? Sen hazırsın zaten.
0: Evet, siz böyle bir
2: evde hazırlık yaptınız değil mi? Peki o zaman.
0: Haydi bakalım.
4: Çankırı türküsü var şimdi sırada. Kaynak kişisi Mehmet Demiroğlu. Karanfil Ekici İmriciz ama sizler de eşlik ederseniz çok seviniriz.
0: Efendim, alkış tutmak, oynamak serbest.

0: Sizlerin de ağzına sağlık. Teşekkür ederiz.
1: Evli Yeroğlu efendim.
2: Eylül teşekkür ederiz vallahi, güzel oldu, keyiflendik.
0: Her şey sizlerle güzel. Böyle saz sanatçıları varken, ses sanatçıları varken burada çalıp söylemek benim için de çok keyifli.
3: Çok teşekkür ederiz.
2: Süper. Sağ olun. Arkadaşlar ellerinize sağlık. Efendim şimdi sevgili Erkan Şölen'in çok güzel bir eseri var. Sevda nedir bilmeyenin vay haline vay. Bilenler var mı aranızda? Sağ olsun Erkan abi lütfetti. Dedi ki Umut bu eseri seslendirebilirsin demişti bana. Ben de sevgili arkadaşım Ünal Sofoğlu ile beraber bu eseri seslendirmiştik ve gerçekten çok beğenildi ve uzun zaman da geçti üzerinden. Ama bizim için çok kıymetli ve çok şanslı, uğurlu bir eser oldu. Evet. Abi sana bunun için çok çok teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür ediyorum. Benim eserimi duyurduğun insanlara, dillerine
4: düşürdün.
3: O yüzden çok
2: eyvallah.
3: Ben teşekkür ediyorum.
2: Peki şimdi bu eseri beraber burada çalıp söyleyelim mi? Ne dersin?
3: Olur mu? Çok güzel olur, harika.
2: Eyvallah. Hadi. Haydi bakalım dostlar. Vay haline vay diyelim.

0: harika.
1: Bravo Umut.
0: Vay içine vay.
1: Eyvallah abi.
0: Gönlüne, kalemine, sazına, sözüne sağlık. Çok teşekkür
1: senin
0: ederiz. Çok keyifli bir eser. Her söylediğimde de farklı bir duygu alıyor götürüyor beni. Teşekkür ediyoruz.
2: Ona
0: abi.
2: Ayrı İyi bir ruh varsın. Verdin sen.
0: Eyvallah.
2: Çok teşekkür ediyorum.
0: Eyvallah.
3: Ben de böyle güzel birliklerin ortasında olmaktan çok büyük keyif aldım, mutluluk duydum.
0: Sayın hemşerim. Sen de güzel sonunda şöyle bir
3: aranıza girmek istemezdim ama.

0: Yıllarca beraber çaldınız ya. Ama aranıza ne yazık, bir tane kabakçı girdi. Olsun. Ama abi şimdi yaptığım bestlere baktığımızda biraz Orta Anadolu tarafları kokuyor ama alaka? İnsanlar diyecek ki bu adam Gırşehirli mi acaba, nereli diye sorarlar. Aslında benim hemşerim sayılırsın. Aynen. Kendisi Ispartalı efendim. Tabii Isparta'da doğmadın herhalde değil mi abi?
1: Isparta'da doğmadım. Ancak şöyle bir durum da var. Yani tabii ben İstanbul doğumluyum, Ankara'da yetiştim. Müzik yaşantımda Orta Anadolu çok özel bir yer aldı. Çok dinledim ve çok seviyorum. Şöyle de bir şey var. Isparta'da belli bir bölgede Neşet Ertaş gerçi her yerde çok
0: özellikle
1: seviliyor.
0: Özellikle Konya bölgesine doğru yaklaştıkça.
1: Evet, böyle bölgede Orta Anadolu etkisi var.
0: Evet, doğru.
1: Biraz
0: doğru.
1: Da oralardan mı geliyor?
0: Ama ben biraz daha bize yaklaşalım diyorum.
2: Olur, yanaşalım hadi.
0: Şimdi sen de gelmişken sana bir sürpriz yapmak istedim. Çok İki iyi. Tane şöyle güzel Isparta türküsü koydum ben efendim.
2: Harika.
0: Tüm Isparta'ya da Burdur'a da selam olsun.
2: Selam olsun,
0: şöyle.
2: Selam olsun.
0: Sen de selam göndermek istersen. O zaman çok bilinen güzel bir türkü, Çayır Çimen Geze Geze diyelim. Arkasından da gene Isparta türküsü, bizim Gakkil havaları vardır. Tekez ortatmaları gibi, aykırı havaları gibi. Böyle tüngüyerek, zıplayarak oynarsın. Onlardan biri TRT'nin ilk kabak kemane sanatçılarından Yalçın Özsoy'un derlediği bir türkü, Isparta Barla'dan. Taşlı Tarla Ayrıklı diyelim efendim. Tüngüyecek olan varsa tüngüyebilir, yani sıkıntı yok.
2: Haydi bakalım.

0: Teşekkürler. Bravo. Efendim, sağ olun. Demek ki Güssün ne kadar güzel bir isimse, o zaman kız doğuran analar Güssün koysun adını demiş. Ne mutlu Güssünlere efendim. Buradan ben bu sonucu çıkardım. Teşekkürler.
1: Elin ağzına sağlık sevgili Uğur. Evet. Sırada bir Neşet Ertaş türküsü var. Erkan abi, onu senden dinleyeceğiz. Efendim, dağlar başı karlı olur diyeceğiz değil mi?
2: Evet, yani çok hızlanıyoruz. Birdenbire benim türküyle tekrar aşağıya doğru düşüyoruz. Kusuruma bakmayın.
1: Gah eğleniyoruz, biraz... gah hüzünleniyoruz abi.
0: Tam koşuyorum böyle. Değil mi? Nabızı hızlandırıyorsun, sonra birden düşüyorsun.
2: Tamam.
0: O zaman... Ama vücudun ihtiyacı var abi böyle şeylere. Ara ara dinlenmemiz lazım.
1: Haydi bakalım.

0: Erkan Şölen efendim.
1: Yaşa abi, var ol.
0: Abi bu sazın da üstadısın yani. Sazı da coşturuyorsun, bu sazın da üstadısın diyorum.
2: Eyvallah.
0: Tezenene sağlık.
2: Bu işin sonu yok.
0: Gönlüne sağlık.
2: Teşekkür ediyorum. Gönüllere ulaşabiliyorsak.
0: Eyvallah.
2: Ne mutlu bizim için.
1: Ama Neşet Ertaş... Vallahi abi, gönlümüze değdi, bam telimize değdi. Çok teşekkür ederiz. Eline koluna sağlık. Harikaydı.
0: Eyvallah abi. Ağzına sağlık. Yani şöyle bakıldığı zaman Neşet Ertaş bu konuda da, bağlamada da çok büyük bir çığır açmış. Bir yol açmış bir insan.
2: Tabii.
0: Sadece yazması, ozanlık geleneğinden gelmesi değil.
2: Tabii.
0: Sazı da icrası ayrı bir...
2: Tabii. Sazıyla, sesiyle, bestekarlığıyla ve yaşaması... Ve onu besteleriyle anlatması zaten onun çok özel bir insan olduğunu
0: gösteriyor. Ne mutlu öyle bir ozana sahip olduğumuz için.
2: Tabii.
0: Gurur duymalıyız efendim.
2: Ne mutlu, ne mutlu bize.
1: Şimdi sırada yine güzel bir eser var. Sevgili Uğur, bir şey mi söyleyecektin?
0: Yok, ben sana baktım. Heh.
1: Şimdi eserden önce ben Eylül'e bir dönmek istiyorum. Şimdi biz senin neler yaptığını biliyoruz ama seyircilerimizin de bilmesi açısından birazcık böyle bahsedebilir misin bize çalışmalarınızla alakalı, bulunduğun tabii, toplulukla ilgili?
3: Tabii ki. Kültür Bakanlığı sanatçısıyım ben. Ankara Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu sanatçısıyım. Hatta mesai arkadaşım da Buğra kendisi. Geçen yıl başladım göreve. İkinci sezonumu bitirmek üzereyim. Orada ses sanatçısıyım. Aynı zamanda aslında ben keman da çalıyorum.
1: Evet, aslında bunu söylemen için birazcık da sordum.
3: Aslında burada da çok istedik yer verelim diye ama biz bebek bekliyoruz. Biraz yoruluyoruz. Teşekkürler. O yüzden bir sonraki programa onu da ekleyelim, renk katalım dedik.
1: Bebekle beraber belki bakarsın hani bizim çocuklar gibi.
3: Evet.
1: Kucağında, Özgün kucağında tutarsan keman çalarsın bize. Belli mi olur? Efendim, elleri onunla bir kez daha bir alkış alalım.
3: Teşekkür ederim, alalım. Sağ olun.
1: Ve şimdiden Allah sağlığıyla kucağınıza i̇nşallah, almayı nasip etsin inşallah diyelim. Evet sevgili Uğur, bir türkümüz var. Anons etmek ister misin? Kim söyleyecek?
0: Şöyle, Erkan abi gene kendi bestesini söyleyecek herhalde
2: değil
0: mi? Yine
2: bana mı geldi?
0: Evet, sana geldi. Çok bir oynaması tarzında bir eserim vardı abi.
2: Hep değil ben mi? Yavaş söylüyorum ya.
0: Güzelim bağımda güller derilir.
2: Tamam, olur.
0: O zaman şöyle ellerimizi ufaktan şöyle şık şık yapabiliriz.
1: Sonra da sevgili Eylül'den yine böyle fıkır fıkır hareketli bir türküyle.
2: Bu eserin sözü ve müziği bana ait.
0: Size ait.
1: Efendim, söz müzik Erkan Şölen.
0: O zaman abi şöyle, bunun üç kıtası var mı?
2: Üç kıta var.
0: Üç kıta varsa üç kıta abi, yapalım. Bir de araya bana bir şöyle bir...
2: Sen de güzel bir şöyle bir doğaçlama bir şeyler yap.
0: Doğaçlama bir şeyler yapalım. Olur abi, güzel olur.
2: Hadi bakalım.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: 5-8 Haziran arasında BİM'de Adana karpuzu 35 lira yerine 25 lira.

0: İsmail'cim, ilk şarkıda dönsen bile diye haykırdık stüdyoda. Programın başında bu kadar sistem fazla olmadı mı sence?
1: Şarkıların kabahati sevgili Canan. Biz sadece burada aracı oluyoruz.
0: Yani bu akşam söyleyeceklerimizden biz sorumlu değil miyiz?
1: Kesinlikle değiliz. Birazdan kadere itiraz edenler de olacak. Sevdaya tutulanlar da. Arap saçına dönen hikayeler de var bu akşam biliyor musun?
0: Yani bu akşam her şarkının, her türkünün yine bambaşka hikayesi olacak. Bambaşka diyarlara gideceğiz.
1: Aynen öyle diyorum. Çünkü başka sahnede olmak bunu gerektiriyor efendim. Merhabalar. Öncelikle bizleri ekranları başında izleyen tüm sevenlerimize buradan gönül dolusu sevgilerimizi sunuyoruz. Ben İsmail Özkan.
0: Ben Canan Çal efendim. Sizlere TRT İzmir stüdyolarından canlı yayınla sesleniyoruz. Yine yeniden şarkılar eşliğinde hatıralar arasında dolaşacağımız güzel bir akşam diliyoruz.
1: Evet, başka sahne. Sadece şarkıların söylendiği bir yer değil efendim. Her eserin kendi hikayesiyle yeniden hayat bulduğu özel bir buluşma noktası. Evet, kimi zaman bir tebessümde, kimi zaman bir yarım kalmış hatırada ve kimi zaman da dilimize dolanan bir nakaratta buluşuyoruz. Ve bu akşamda birbirinden değerli şarkılar ve türkülerle sizlerin evlerinize ve gönüllerinize misafir olmaya geldik efendim.
0: İsmail'cim, o halde çok vakit kaybetmeden ilk eserimize geçelim diyorum. Ne dersin?
1: Evet, şimdi bir çiçeğin suya efendim. Bir gönlün de aşka ihtiyacını anlatan vazgeçilmez bir eser var sırada. Evet, sözler Aşkın Tuna olunca, beste de Zekai Tunca olunca bu güzel şarkı çok güzel oluyor.
0: Söyleyen de İsmail Özkan olunca efendim. Ben yerime geçiyorum, sahne senin.
1: Çok teşekkür ederim.

0: Tebrik ediyorum.
1: Çok
0: Şarkının
1: teşekkür ediyorum.
0: güzelliğini mi alkışlayayım? Senin o efsane yorumunu mu? Yoksa bu muhteşem orkestranın güzel eşliğini mi efendim? Bütün orkestramıza kocaman alkışlar gelsin.
1: Evet.
0: Biliyorum ekranlarınızın başında alkışlar gönderiyorsunuz. Kıymetli orkestra şefimiz sevgili Salih Sütoğlu, Salih Hocam. Ellerinize sağlık. Şimdi bu güzel eserin ardından ben de bir Kürdi eser seslendirmek istiyorum.
1: Şunu söyleyeyim. En çok Gül'ü severim. Bir de Şahin'i severim. Bu şarkı da sahibine gitsin istiyorum. Bugün
0: evet.
1: Güllerden açtık. Sen de gülünü göğsüne kondurmuşsun.
0: Şimdi repertuarımızda değil mi? O zaman ben de güz gülleri gibiyim. Hiç bahar yaşamadım diyeceğim. Buyurun.

0: ya sevince geç kaldı.
1: Bu şarkıda sesine o kadar çok yakıştı ki, ağzına gönlüne sağlık.
0: Sağ ol canım benim.
1: Evet, ne yapıyoruz? Hareketleniyor muyuz?
0: Hemen sırada şefim, durmak yok.
1: Haydi bakalım. Haydi yine bakalım. Güzel bir biraz şarkıyla hareketleniyoruz efendim. Eminiz ki sizler de oradan bizlere eşlik ediyorsunuz. O zaman oyun bitti diyoruz hep birlikte.
0: Haydi bakalım, buyurun.

0: Evet, şarkı da bitti.
1: Oyun da bitti, şarkı da bitti. Bakalım ne geldi sıraya?
0: Sevgili Canan, gönül hesabı başka. Onun matematiği pek tutmuyor, sözde dinlemiyor. Bir bakıyorsun ki her şey Arap saçına dönmüş, Arap saçı oluvermiş.
1: İsmail'cim bence bu kargaşayı ancak sen çözersin. Ben yerime geçiyorum. Çöz bakalım, çözebilirsen. Buyur.
0: Haydi bakalım. Çözebilecek miyiz?

0: Oh.
1: Bravo. Hemen yerimi alıyorum.
0: Haydi bakalım,
1: ağzına
0: gel.
1: Sağlık.
0: Şimdi aşk bazen insanı güldürüyor, bazen ağlatıyor ama ne yaşanırsa yaşansın efendim, gönlün dilinden dökülen en güzel sözlerden biri ne biliyor musun? Deriz ya, benim için üzülme diyebilmek.
1: Ah, benim için üzülme. Bazı aşkların sonu da sadece bu cümleden ibaret İsmail'cim. O halde benim için üzülme diyelim.
0: Vallahi hiç kimse üzülmesin.
1: Buyurun.

0: Buyurun sevgili partnerim. Evet. Oradan bana eşlik ettin. Niye gelmedin yanıma?
1: Vallahi öyle kalıyorum. Neden biliyor musun? Bu akşam ayrı bir heyecanım var. Bilmiyorum neden.
0: Neden acaba?
1: Gerçi ben her programda, gerek sahnede, gerek radyo programında, televizyon programında sanki ilk gün başlıyormuş gibi. Bugün de bir başka güzel. Şarkılar güzel. Belki çok duygulu. Onun için sen de çok güzelsin. Çok güzel yorumluyorsun. Dolayısıyla... kendimi kendimden anlamıyorum derler.
0: Bu heyecan hiç bitmesin İsmail. Çok güzel heyecanlar bunlar. Şimdi sırada ne varmış bakalım?
1: Şimdi sırada
0: benim
1: öyle güzel.
0: Üzülme dedik.
1: Biraz şimdi ne olabilir? Mi? Senin gözlerin için bir şarkı söyleyelim.
0: Benim için söyleyeceksin.
1: Senin için söyleyelim.
0: Hadi bakalım.
1: Haydi bakalım.
0: Ben de eşlik edeyim sana.

0: Evet, Canancığım.
1: Güzel eser için teşekkür ediyorum.
0: Ne demek? Bütün şarkılar senin olsun. Şimdi Neşet Usta'nın dediği gibi efendim, her türkü biraz hayat diyor, biraz da gönül meselesidir diyor. Şimdi biz de gönülün peşinden gitmeye devam edeceğiz ve diyeceğiz ki, ve diyecek ki sevgili Canan Çal sizler için.
1: Neşet Baba deyince tabii ilk aklımıza ne geliyor? Bozdaklar geliyor efendim. Ben de Neşet Baba'nın o en güzel eserlerinden birini seslendirmeye çalışacağım. Hata benim, günah benim diyeceğim.
0: Ben de bu güzel şarkıyı bugün sevgili babam Bayram Aslan Taş'ın yaş günü ona armağan ediyorum bir bozlak olarak. Haydi bakalım.
1: İyi ki doğdunuz. Buyurun.

0: Hasretin de sevdanın da dili bir efendim. İnsan bazen anlatamaz duygularını ama hep türküler anlatır, hep öyle olmuştur. Şimdi ne anlatacak acaba, bize ne söyleyecek sevgili Canan?
1: İsmail'cim, sıradaki türküde özlem de var, hasret de var, sevda da var. Ne bilsin eller diyeceğiz. Öyle bir türkü ki efendim, hem duygulanıyorsunuz hem de yerinizde duramıyorsunuz dinlerken. Şahsen ben söylerken öyle oluyorum. Bakalım bu akşam sizler dinlerken ne hissedeceksiniz? Buyurun bakalım. Ne bilsin eller diyeceğiz.

0: Ellerinize sağlık. Teşekkürler.
1: Senin de ağzına sağlık. Efendim, her yaranın bir sısı vardır. Bazı yaraların ise bir şarkısı vardır. Haydi söyleyelim o zaman. Söyleyeyim mi? Sen mi söyleyeceksin?
0: Bu akşam çok duygusalız İsmail. Repertuarımız beni benden aldı. Ben keyifle yerime geçip seni dinlemek istiyorum. Vallahi izin olursa.
1: Ben gelemiyorum oradan buraya. İnan bana.
0: Hadi bakalım, sahne senin.
1: Evet.

0: Vurdun gittin bizi İsmail. Her sevdanın içinde söylenmemiş bazı sözler vardır İsmail. İnsanın içinde kalır, dilinin ucuna gelir ama bir türlü çıkmaz. Yine şarkılara dönüp dolaşıp geliriz. Şimdi de o şarkılardan birine geldik.
1: Ben de çok severim bu şarkıyı, biliyor musun?
0: Ona söyle, kan damlıyor gönlümden diyeceğim.
1: Sevgili Tana Taşçı'ya da selamlar olsun.
0: Selamlar olsun efendim. Buyurun.

0: Bu biliyorsun repertuar yoktu.
1: Yoktu.
0: Ona söyle dedim. Ben dedim ki haydi söyle.
1: İçinden geldi değil mi?
0: Arkadaşlar elinize sağlık.
1: Ellerinize
0: Yani
1: sağlık.
0: Harika.
1: Biraz tempoyu arttıralım. Güzel bir türkü seslendirelim ama beraber seni bir yere göndermiyorum.
0: Öyle mi?
1: Garip bir kuştu gönlüm, elimden uçtu gönlüm diyeceğiz. Buyurun.
0: Güzel türküdür.

0: İsmail.
1: Program sonuna mı geldik yoksa?
0: Umarım gelmemişizdir.
1: Arkadaşlar.
0: Yönetmenim ne diyor? Yavaş yavaş sanki sonlarına geliyoruz.
1: Yavaş yavaş
0: mi?
1: Vedanızı yapın artık diyor.
0: Evet.
1: Haftaya görüşelim diyorlar.
0: Galiba bu akşam söyleyeceklerimizin en büyük kısmını şarkılarla söyledik İsmail'cim.
1: İçimizden geçenleri, özlemleri, sevdalarımızı, hatıralarımızı hep bu akşam konuştuk diyor düşünüyorum.
0: Evet, her hafta yeni hikayeyle evlerinize misafir oluyoruz.
1: Ve artık başka sahnede müziğin sınırları yok efendim. Bir şarkıdan, bir türküye, bir hatıradan, bir sevdaya uzanan bir yolculuk oldu başka sahne.
0: Ve maalesef bu akşam bu yolculuğun son durağına geldik efendim.
1: Evet, ne mutlu ki bu yolculukta bizlere eşlik eden, ekranları başında bizlerle aynı duyguları paylaşan kıymetli izleyicilerimiz var. Ve onlara buradan...
0: Ne diyoruz? Her hafta olduğu gibi bu akşam da evlerinize konuk olduk. Bizlere evinizi açtınız, teşekkür ediyoruz. Şarkılarla dertleştik, türkülerle hasret giderdik.
1: Evet efendim, ne yazık ki bu güzel akşam iki güzel şarkıyla herhalde veda edeceğiz. Haftaya yine yeniden başka sahnede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın efendim.
0: Sağlıkla kalın.

0: Nur Hak'tan bizlerle.
1: İçinde bulunduğumuz sene, yani Hicri 1447. yıl, Efendimizin dünyayı teşrifinin tam 1500. senesi. Selam olsun diyelim ve ona içinde selam barındıran eserleri icra edelim.

0: Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed.
1: Kalpten Name bu akşam TRT Müzik'te.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtuosity adlı programda bugün çok özel bir konuğu ağırlıyorum. Gitar sanatçısı Mustafa Doğan.

0: Saygıdeğer konuklar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Ben Hakan Güngör. Klavyede sevgili arkadaşım Tolga Kılıç. Kemanda Can Olgun. Perküsyonda Mehmet Akatay. Efendim yine bu akşam, bugün çok özel bir konuğumu ağırlıyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Çok özelliği var. O yüzden bir an önce yanına gidiyorum. Burak'cığım hoş geldin. Hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Sen ne güzel bir adamsın ya. Vallahi Burak'cığım çok teşekkür ederim. Sayın izleyiciler, Burak benim çok eski dostum. Ben onu ne zaman arasam... Ya öyle bir buyur abim diyor ki... insanı böyle ciğerimden vuruyorsun. Çok teşekkür ederim
1: Burak'cığım ya. Ne diyebilirim ki başka? Üstadım.
0: Estağfurullah. Bak, yani çok teşekkür ederim.
1: Sen benim hem abimsin hem üstadımsın.
0: Canımsın benim.
1: Aynı sektördeyiz.
0: Evet.
1: Ben öyleydim. Sonra sektör değiştirdim ne yazık ki ama... Sen ne dersen benim için olur.
0: Ama sen hangi işi yaparsan sana çok yakışıyor.
1: Aa, çok teşekkür ederim.
0: Gerçekten.
1: Mahcup etme beni. Kızarmayayım.
0: Estağfurullah. Burak'cığım neler yapıyorsun şimdi?
1: Şu an için güzel bir dizimiz var. Yeni başladık. Yeraltı adında bir dizimiz var. Projemiz güzel gidiyor. Güzel de reyting almaya başladı. Şükürler olsun.
0: Çok güzel.
1: Geçen sezondan itibaren... daha erken gireriz gibi düşünmüştüm ben ama biraz geç kaldık. Piyasa malum.
0: Normal.
1: Bu sene her şey bir...
0: Bazen...
1: Evet değişiyor,
0: bazı
1: dönüşüyor.
0: Bazı şeylerin zamanı geldiği zaman oluyor. Mesela bir şarkı yapıyorsun. Çok güzel bir şarkı.
1: Kesinlikle öyle. Kesinlikle
0: o
1: öyle.
0: Gün mesela o yılda tutmuyor ya da o yılda gerekli ilgiyi görmüyor. Aradan 20 sene geçiyor. Mesela Güz Günleri diye bir şarkı vardı.
1: Of bayılırım.
0: Sevilen bir şarkıydı ama 20 belki kaç sene sonra evet. Değil mi? Bir evet. Okundu...
1: Evet.
0: Ortalık ne
1: bir
0: hale
1: anda
0: geldi?
1: Tuttu.
0: Bir anda parladı. Yani o yüzden bazı işlerin, bazı şarkıların, bazı evet. Projelerin zamanı çok önemli. Hani ne bir saniye önce ne bir saniye sonra diye bir şey var ya.
1: Kesinlikle öyle. Benim düşündüğüm de aslında yanlışmış. Gerçekten bu devirde girmemiz gerekiyormuş. Öyle birkaç ay falan geç kalmamızı düşünmemiz önemli değilmiş. Çok güzel reytingle işimize devam ediyoruz. Yeraltı projesi gayet güzel gidiyor. İnsanlar sevdi diye düşünüyorum. Umarım daha da güzel devam ederiz. Bakalım sezon sonuna kadar göreceğiz.
0: Şimdi böyle televizyon programları tabii öncesinde bir teklif veriyoruz. Sonrasında onaylanıyor falan. Ondan sonra bir tarih belirliyoruz kafamızda. Diyoruz ki işte şu tarih olsun, şu tarih olsun. Çalışmalarını başlıyoruz diye planlarken. Bir anda diyoruz ki mesela Tolga'yla biz otururken dedik ki ya gel bu hafta bu işi hemen çekelim ve güzel bir şey sunalım dedik. O yüzden böyle çok... Hemen karar verdik. Demek ki bazı şeyler anı geldiğinde kendini de hemen oradan ortaya çıkartıyor yani.
1: Orası ayrı konu. Yani kimisi dediğin gibi bazı projeler var ki yani yaptın.
0: Evet.
1: Yapmazsan çünkü rafa kalkacak.
0: Evet.
1: İşin
0: evet. Enerjisini kaybedecek belki.
1: Kimisi de yapmaya çalışıyorsun olmuyor ya erteleniyor. İşte aynı demin de konuştuğumuz şey. Ama oluyor. Sen geç

0: kaldım zannediyorsun ki iş ayyuka çıkıyor. Yani
1: Evet,
0: bu
1: evet.
0: çok önemli. Sizin
1: Çok
0: bu işte muhteşem oldu.
1: ah,
0: Benim için muhteşem
1: çok
0: oldu,
1: teşekkür
0: kusura
1: ederim.
0: bakmayın yani.
1: Senle daha önce Laterna'da beraberdik.
0: Evet,
1: Ondan sonra bir
0: evet.
1: 5 sene falan geçti değil mi? 5 yıl geçti, 4-5 yıl
0: Evet,
1: geçti.
0: 4,5-5 yıl oldu.
1: Vay be.
0: Gerçekten.
1: Aynen duruyorsun ama.
0: Hayır, sen aynı
1: Kendinden
0: duruyorsun. Sen
1: kendinden
0: aynı
1: biliyorum.
0: duruyorsun. Kesinlikle. Kendinden
1: Ya biz
0: biliyorsun.
1: akşamları buzdolabında
0: Genetik şeyimiz var bizim büyük
1: yatanlardanız.
0: ihtimalle. Böyle bir Allah vermiş diyoruz.
1: Vermiyor.
0: Oradan değerlendiriyoruz. Hani
1: Aman Allah
0: yaşlanmıyoruz
1: nazarlardan
0: galiba.
1: saklasın. Ya önemli olan iç huzur, iç huzur. İnsanlar,
0: Evet.
1: ben hep şunu söylerim. En güzel dua iç huzurun olsun.
0: Kesinlikle öyle.
1: Çünkü bir arkadaşım demişti ki, bir abimiz çocuklar için söylemişti. Hakan'cığım dedi. Bize dedi, iç huzuru olan çocuklar lazım. Bilmez, öğrenir. Parası yoktur, kazanır. Ama iç huzuru yoksa birinde, bilse de parası da olsa ne yaparsa da mutsuz olur. O yüzden bize önce mutluluk, iç huzur lazım. O yüzden
0: Kesinlikle.
1: herkese, bütün gönlü güzellere, bütün
0: Amin.
1: insanlığa iç huzur versin ki
0: Amin.
1: her
0: Amin.
1: şey böyle pırıl pırıl parlasın
0: Amin diyelim biz
1: diye
0: ona.
1: böyle bir dua etmiş olalım yine. Amin inşallah.
0: Amin.
1: Şimdi ben çok konuşurum biliyorsun. Hatta
0: Ne
1: şu
0: güzel.
1: espriyi bile
0: Ne
1: yapıyorum. Ne
0: güzel.
1: iyi ettin de geldin benimle sohbet ediyorsun da diyebilirim sana. Onu dememek istedim.
0: Muhteşem. Muhteşem abi yani. Ve
1: Onu
0: senin
1: dememek
0: stand-up
1: istedim.
0: gösterilerin bu yüzden var.
1: Ah, teşekkür ederim.
0: Şimdi lütfen oraya bağlayalım mı?
1: Ben, ha, değil mi? Ya bunu
0: Gelemedim ilk gösterine. Lütfen haber ver. Çok
1: bir
0: istiyorum.
1: dahaki sene inşallah mutlaka en önde istiyorum seni.
0: Lütfen.
1: Tamam,
0: Çok
1: lütfen.
0: sevinirim.
1: Hadi hemen bir şarkı diyelim. Güzel bir şarkıyla seyircilerimize merhaba diyelim.

0: Evet.
1: Şimdi bu kanunu sen seviyor musun bu kanunu?
0: yani
1: Kanun enstrümanı seviyor musun yani?
0: çok
1: O zaman şimdi ben şöyle bir bak, çok da basittir aslında. Şimdi müsaade edersen seni buraya alacağım. Kucağına kanunu şöyle bir koyacağım. Bir bakalım sana da birkaç şey, çok da çalması kolaydır yani. Hemen çalacağını düşünüyorum yani.
0: ciddi ciddi
1: Ciddi
0: ver.
1: ciddi. Gel böyle, gel böyle, gel lütfen böyle otur. Bak şimdi, bu kanun tamam mı? Şöyle bir, kabaca bir üçgene benzer, öyle anladın.
0: Kabaca bir üçgen
1: Üçgene
0: ama
1: benzer.
0: şey
1: Evet, tahtadan, deri var burada. Ondan sonra burada eşiği var. İşte bu do, işte bu mi, öyle demişler. Bir gün
0: Doğmi.
1: birisi demiş ki, bir sınava girmiş. İşte demişler ki çok güzel çalıyorsun. Peki nota biliyor musun demişler yani. Bari nota biliyor. O da demiş ki biliyorum tabii demiş ya. İşte demiş do, işte demiş re. Tamam mı? Şimdi bak bu do, bu da re. Şimdi bu sağ el, bu sol el. Tamam mı? Yüzükler de vereyim sana. Bak burada
0: Neyse bir sağa
1: yüzüklerim de
0: solu
1: var.
0: biliyorum.
1: Evet. Bak şimdi bunu veriyorum. Bunu da
0: Bunu da
1: veriyorum.
0: aldım. Bunu da
1: Tabii
0: aldım.
1: biraz benim parmaklar.
0: İnce olsun abi, ben senin şeyleri bozmayayım.
1: Heh, şöyle. Bunu da
0: Şunu
1: takarsan.
0: aldım.
1: Bunlar da yüzük ve mızrap.
0: Evet.
1: Şimdi bak bir çalmayı dene, nasıl çalabilecek misin bakalım bir. Ya benim derslerim bu kadar. Bak görüyorsunuz
0: Şurası
1: sayın
0: ne abi?
1: izleyiciler. Heh, nasıl? Burası
0: Yani.
1: böyle bu
0: Ha,
1: yaptıkları
0: bu
1: zaman.
0: bizim.
1: Aynen öyle.
0: Güzel.
1: Çok çabuk öğretme iddiam vardır.
0: Güzel.
1: Şimdi bakalım ne kadar öğrendi, bir dinlemek isterim
0: Daha
1: şahsen.
0: bir şey göstermedi ki, nasıl öğrendin?
1: Ben bu kadar
0: Sağ
1: gösteriyorum.
0: sol dedin.
1: Sağ sol yeter o. Bak şimdi. Bak görüyor musun?
0: Aa.
1: Çalışıyor. Hadi devam et.
0: Hani bu şey dedikleri mi? Üstünde kedi yürüse ses çıkıyor
1: Bak
0: dedikleri.
1: aynen öyle bak. Biraz daha çal bak neler çıkacak şimdi.

0: Dedikleri kadar varmışsın abi baya.
1: Ya estağfurullah.
0: Üstadım.
1: Sayın izleyiciler çok özür dilerim. Böyle bir espri yapmak istedik kendimize. Burak benim hem öğrencim eskiden.
0: Estağfurullah.
1: Hem arkadaşım. Eyvallah. Zaten kanunidir aslında kendisi. Kanun çalıyor. Dedim Burak böyle bir espri yapalım falan. O yüzden affınıza sığınıyoruz.
0: Gördüğün gibi karşında hala çalamıyorum ama. Yani.
1: Estağfurullah.
0: Yok, çok ellerim birbirine girdi.
1: Canımsın benim. Ya bu çok sağ ol ya. Vallahi hakikaten. Eline sağlık. Ya gördüğün gibi çok kolay bir enstrüman. Aslında bütün enstrümanlar kolay değil mi?
0: Evet. Kesinlikle öyle. Yani,
1: araba kullanmak gibi bir şey. Alıştın mı? Doğru bir hocayla benim gibi dermişim. Şaka.
0: Bir yerden sonra öğreten senin gibi olduktan sonrasında sıkıntı yok.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ ol Burak'cığım. O zaman madem kanunu aldın, kanunu bana ver şimdi. Ve bir şarkıya hemen lütfen başlayalım.
0: Sen bana eşlik edersen ben seve seve okurum.
1: Canımsın benim. Çok teşekkür ederim.
0: Bunları sana teslim ettim.
1: Aldım. Çok sağ olasın. Hadi bakalım bir şarkı daha.

0: Türk musikisi ne kadar güzel bir musiki, değil mi?
1: Abi beni hem duygulandırıyor, hem dinlendiriyor, hem gerçekten hayatı sorgulatıyor.
0: Değil mi?
1: Yani o sözler, o müzikler, ya küçüklüğümden beri hep bunu duyduğum için ben, bu müziği duyduğum için
0: Tabii.
1: ve bu müzikle büyüdüğüm için ben de baya aslında kişiliğimin oturmasına sebep olan şey bu müzik. Türk musikisi daha doğrusu. Gerçekten kişiliğim bununla oturdu yani.
0: Bak, yine böyle bir tabii ben biraz böyle sohbet ederken bilgilerimi aktarmayı da çok seviyorum. Biliyorsun beni
1: Tabii ki,
0: tanıyorsun.
1: tabii ki.
0: Mesela Türk müziğinde makamlar çok önemli. Batı müziği ile Türk müziği arasındaki en büyük farklardan bir tanesi, Türk musikisinde bir makamı anlatmak için birçok lezzetin, birçok şeyin bir araya gelmesi lazım, rengin.
1: Kesinlikle.
0: Batı müziğinde bir dizi içerisinde bir toneti anlatabilirsin ama
1: Doğru.
0: Türk müziği birçok
1: Doğru.
0: şeyin bir araya geldiğinde, yani parfüm gibi hep örneği veririm ben. Nasıl bir parfüm yaparken içine biraz bu çiçekten, biraz bundan, biraz bal, biraz süt falan böyle, ondan sonra sonunda o çıkan kokuya biz parfüm diyoruz ya, işte
1: Evet.
0: makam da öyle bir şey. Şimdi sana bir taksim yapmak istiyorum ama bu sefer farklı, kanunsuz bir taksim yapmak istiyorum. Notalarıyla ağzımda sana makamı tarif edeceğim. Tamam. Bir tane ferafeza bir taksim edelim. İçinde neler varmış? La fa mi fa mi fa sol la sol fa mi fa mi fa sol la sol fa do re mi fa sol mi sol fa fa do re mi fa acaba şıran girdi. Mi fa mi fa sol la sol fa mi re de bu selik. Re do re mi fa mi re do zi la zi do re do zi zi la la acem beyati uşak. La mi bemol mi re re do do si mi re do do zi si la la acem kürdi. La zi la zol la zol fa. Acama şıran mi fa mi fa sol la zol la fa mi fa mi fa sol la zol fa mi fa mi re do re fa mi re re do re. Oldu sana ferafeza.
1: Ferah
0: Nasıl? Bunların hepsine biz
1: Abi,
0: ferafeza diyoruz.
1: bunların hepsi ama ferah feza, evet.
0: Ferafezanın içinde bulundurduğu makamlar.
1: Çok
0: Yani böyle
1: ilginç.
0: makamlar böyle. Mesela ama bak şimdi, değil mi? Bir de bir
1: Ah.
0: şey daha söylemek istiyorum. Hazır Mehmet abi de buradayken ukalalık yapmak istemem ama. Darbuka diyoruz.
1: Abi,
0: Darbuka ne
1: abi.
0: demek diye sorduğun zaman birçok insan darbuka hani, ama aslında şudur o. Darbı İK. Yani darpla sözün ilişkisi. Darbuka da oradan geliyor. Nasıl ama? Bence bu bilgileri insanların bilmesi lazım. O yüzden böyle bir ukalalık yapmak istedim. Aklınıza
1: Estağfurullah.
0: sığınıyorum. Böyle müzisyen de
1: Bunu
0: bir
1: gerçekten
0: kardeşimi
1: herkesin
0: görünce
1: bilmesi
0: bilmesi
1: gerekiyor.
0: lazım. Evet.
1: Yani öyle vurdum da bir şey ses çıkarıyor değil o.
0: Evet,
1: Yani
0: evet, evet.
1: neyle beraber aşk yaşıyor?
0: O yüzden bazen diyorlar ki işte ne olacak abi 4 4 4 4 hepsini çalarız. Halbuki Türk musikisinde büyük usuller var 128 zamanlıya kadar. İşte onların sebebi o İK dediğimiz şeyden kaynaklı. Neyse çok da fazla teknik şeylere de girmeyelim. O zaman ne yapalım?
1: Girmeyelim abi, değil mi?
0: Biz kendi usulümüzden
1: Evet. Kendimizce şarkı söyleyelim.
0: şarkı söyleyelim.

0: sonra
1: alemlere gitmişiz, öyle mi? Onu sonra anlatırım fakat kimin bacağını sıkmışım tramvayda? Hı?

0: sonra
1: alemdara gitmişiz. Öyle mi?
0: Onu sonra anlatırım. Fakat
1: kimin bacağını sıkmışım tramvayda? Hı?

0: Burak'cığım, ne niyetinde geldin? Çok teşekkür ederim.
1: Ben
0: Her
1: teşekkür
0: şey
1: ederim.
0: için, bütün emeklerin için, bana zaman ayırdığın için, o güzel kalbin için, o telefonumdaki bana samimi davranış için çok teşekkür
1: Estağfurullah,
0: ederim. Çok teşekkür
1: estağfurullah.
0: ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: İnşallah daha nice beraber
1: Lütfen.
0: projelerimiz olur, konserlerimiz olur, programlarımız olur.
1: Sen neredeysen ben oradayım. Üstatlarımla beraber.
0: Teşekkür ederim. Seni
1: Lütfen.
0: seviyorum. Sayın izleyiciler, çok teşekkür ediyoruz sizlere de. Bütün kalbimizle size seslendik. Umarım sizlere de ulaşmıştır. Görüşmek üzere.
1: Kendinize çok iyi bakın.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtuosity adlı programda bugün çok özel bir konuğu ağırlıyorum. Gitar sanatçısı Mustafa Doğan.

0: bir çaresi?
1: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
2: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
3: 30 Mayıs 5 Haziran arasında BİM'de bol bol %75 yağlı mayonez 140 lira yerine 112 lira. Bol bol ketçap çeşitleri 79 lira yerine 63 lira.

0: Sevgili dostlar, bugün stüdyomuzda benim de çok sevdiğim kıymetli bir kardeşim var. Kendisi mikrofonla çok genç yaşta tanışan, radyodan tiyatro sahnelerine, televizyon programlarından dublaj stüdyolarına kadar pek çok mecradan tanıdığımız bir isim. İletişimci Nur Hak'tan bizlerle. Hoş geldin kardeşim.
1: Hoş bulduk.
0: Safalar getirdin.
1: Safa
0: nasılsın?
1: Bulduk.
0: İyi misin?
1: Hamdolsun abi. Siz nasılsınız?
0: Elhamdülillah. Allah razı olsun.
1: Allah
0: değerli
1: olsun.
0: İzleyicilerimiz, biz bugün programda ne yapalım? Yani program öncesi programda ne yapalım diye kendisine bir soru yönelttim ve bana o kadar çok hoşuma giden bir şey söyledi ki istersen bunu sen paylaş ve programı böyle götürelim.
1: Eyvallah. İçinde bulunduğumuz sene, yani Hicri 1447. yıl, Efendimizin dünyayı teşrifinin tam 1500. senesi. Anadolu coğrafyasında da Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ismiyle şereflenmiş birçok güzel şiir var. Ve bu şiirlerden bestelenmiş ilahiler var. Yunus Emre'lerin, Hacı Bektaş-ı Veli'lerin, nice kıymetli zatların eserleri var. Biz bugün konuşmasak da o eserleri karşılıklı olarak terennüm etsek olur mu ki malumunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anıldığında salavatlar ona arz edilir. Biz de ona selam olsun diyelim ve ona içinde selam barındıran eserleri icra edelim demiştim.
0: O zaman Ravza'ya doğru yavaş yavaş gidelim.
1: İnşallah.
0: Haydi o zaman.

Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Gel şefaat eyle kemter kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası. Ahirette olur zevk-ü safası. 18 bin alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. 7 kat gökleri seyran eyleyen, kürsinin üstünde cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetin haktan dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yunus neyler iki cihanı sensiz? Sen hak peygambersin, şeksiz, gümansız. Sana uymayanlar gider imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed.

arşın kubbelerine adı Nur'la yazılan, ismi semada Ahmet, yerde Muhammed olan, yedi katlı göklerde hak cemalini bulan, evvel ahir yolcusu, ya Hazreti Muhammed. Sağnak nur yağmurları inerken yedi kattan, o gece sendin gelen ezel kadar uzaktan. Melekler her zerreye müjde verirken haktan, o gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed. Sen ki güzel huyların, ahlakın meşalesi, sabır doruklarında beşerin en yücesi, senin cennet mekanın fakirlerin hanesi, gönüller hazinesi ya Hazreti Muhammed. Sana şahit sonsuzlar ezelden beri her an, sana şahit ayetler her zerre ve her mekan. Senden uzak kalmaya nasıl dayanır ki can? Sen her canda canansın ya Hazreti Muhammed. Gönül gözü görmeyen can gözünü neylesin? Dünyada dönmeyen değil, ahirette ne söylesin? Allah bütün beşeri ümmetinden eylesin sancağının altında ya Hazreti Muhammed. Bu iman meşalesi hiç sönmeden yanacak, ümmetin seni her an mahşere de kanacak, gönül tortularımız nurunla paklanacak, andımıza şahit ol ya Hazreti Muhammed. Biliriz ki hükmü yok bu dünya nimetinin, gönüldür sermayesi ahiret servetinin. Sana salat ve selam gönderen ümmetinin

14 asır evvel yine bir böyle geceydi. Kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkıverdi. Lakin o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler. Kaç bin senedir halbuki bekleşmedelerdi. Nereden görecekler, göremezlerdi tabii. Bir kere zuhur ettiği çöl en safa yerdi. Bir kere de mamure-i dünya o zamanlar buhranlar içindeydi. Bugünden de beterdi. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan, onu kardeşleri yerdi. Fevza bütün afakını sarmıştı zeminin. Salgındı bugün şarkı yıkan tefrika derdi. Derken büyümüş kırkına gelmişti ki öksüz, başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi. Bir nefhada insanlığı kurtardı o masum. Bir hamlede Kayserleri, Kisraları serdi. Aczin ki ezilmekti bütün hakkı, dirildi. Zulmün ki zeval aklına gelmezdi, geberdi. Alemlere rahmetti evet şer-i mübini, şehbalini adl isteyenin yurduna geldi. Dünya neye sahipse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi. Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret.

gönül huğun oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen, muazzam bir sehasın sen, dilersen rehnumasın sen, Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz ilahi nurun olmazsa, söner alem, nefes kalmaz felek manzurun olmazsa, firak ağlar, visal ağlar ezel mesturun olmazsa, cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Erir canlar o gül bu yürevan bahşın hevasında, güneş titrer yanar didarının bak ihtirasında, perişan bir niyaz inler hayatın müntehasından, cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam, yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlardan nem duymam, alevler yağsa göklerden ve ben messeylemesem duymam, cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz, rahında can vermek? Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek? Sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Boyun büktüm, perişanım, bu derdin sende tedbiri, lebim kavruldu ateşten döner payinde tezkiri, nedem gönlüm murad eylerse taltif eyle kıtmiri, cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah.

var edenin adıyla insanlığa inen nur bir gece yansıyınca kente Sibir dağından toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu ebabil dudağından. Rahmet vadilerinden boşanır ab-ı hayat. En müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım. Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım.

Hasretin alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü. Çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide. Dokunduğun küçük bir nakışta ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlanmış düşünceler. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer. Sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü. Sensiz ufuklarıma yalancı bir tan düştü. Sensiz kıtalar boyu uzanan vatan düştü. Bir kölelik ruhuna mahkum olunca gönül, yüzyıllardır dorukta bekleyen sultan düştü. Ay gibisin, güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir, mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydım, güneşlik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Nefsinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa nurunla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklarına hep seni içirecek. Yağmur, seninle biter susuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklam bir bakışta ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Bahira'dan süzülen bir yaşta ben olsaydım. Okşadığın bir parça kumaşta ben olsaydım. Senin için görülen bir düşte ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüşte ben olsaydım. Senin visalinle bir gülmüşte ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.

Gül cemalini gören hayran olur sultanım. Cennet bile seninle seyran olur sultanım. Sen ki nur-u hüdasın, rahmetsin yere göğe. Yanmışlar hep kapında reyyan olur sultanım. Ta ezelden ebede mislin yaratılmadı. Senin lütfuna eren sultan olur sultanım. İlahi bir güneşsin, nuruna pervane can. Aşkından mahrum sine zindan olur sultanım. Fazlının eteğine aklın eli erişmez. Sensiz gülzar-ı cennet hicran olur sultan. Alemde kimse değil, sensin kalplere tabip. Nurun gönül derdime derman olur sultan. Didarına aşığım, yanmakta ciğerde zar. Ne gün, ne gün gel diye ferman olur sultanım. Nurunun incisidir sema, güneş, ay, yıldız. Sende küçük bir damla umman olur sultanım.

Bütün alem halkının bir sensin tek öncü. Şanını yüce kılan Rahman olur sultanım. Senin keren kapına koşmada büyük küçük, ümmetine başka kim mihman olur sultanım? Sana tabi olmayan yarın ruz-i cezada bin defa, yüz bin defa pişman olur sultanım. Bu Necati mücrime nazarın erişmezse artık ona her bir şey düşman olur sultanım. Senin gül hatırına nice bin günahkara cennetler ve firdevsler ihsan olur sultan. Seni sevmeyenlere saadet günü yoktur. Anlarlar kıymetini zaman olur sultanım. Kimin can toprağına nurundan zerre düşse bir Bilal, bir Ammar, bir Selman olur sultanım. Sen Habibi Hüdasın, hiç ümit keser miyim? Miskinlere ihsanın her an olur sultanım. Mucize parmakların çölde sular çağlattı. Bir çalıya el sürsen elvan olur sultanım. Devletinin eşiği güneşten daha parlak. Sana bütün nebiler ihvan olur sultanım. Bir şan ki dile sığmaz, kelamın gücü yetmez. Kaç Süleyman yoluna kurban olur sultanım. Sensin mülkün seyyidi, alemin tek rahmeti. Şanına şanlar katan Sübhan olur sultanım. Nurunun incileri cennetin zinetidir. Orada dertler, kederler nihan olur sultanım. Sen nasıl şanlıysan, senin vezirlerin de Sıddık gibi bir şah-ı cihan olur sultanım.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtuosity adlı programda bugün çok özel bir konuğu ağırlıyorum. Gitar sanatçısı Mustafa Doğan.

0: Hay maşallah hocam. Gönlüne
1: Sağ ol,
0: sağlık.
1: teşekkür ederim.
0: Ben bunu sizden başka bir kayıtta da dinlemiştim. O da çok güzeldi. Fakat sanırım bu bir başka aşklı oldu zannederim kardeşlerimizle
1: Sağ
0: beraber.
1: olsunlar, var olsunlar.
0: Onlarla
1: Ellerine sağlık, evet,
0: çok
1: sağ olsun.
0: güzel, çok güzel okudunuz. Gönlünüze sağlık. Sağ olun.
1: İşte bu bizim kadim, işte bu bahsettiğimiz
0: Ya
1: silsileden İbrahim-i Gazel diye bilinen,
0: muhteşem, muhteşem bir eser.
1: nesli ve yaşı bilinmeyen bir eser bu.
0: Ya.
1: Yani bunun ucu nereye kadar gider? İşte Artukoğulları diyoruz biz. Yani bizim
0: Vay vay
1: büyüklerimiz
0: vay vay vay.
1: Artukoğullarından bahsederler.
0: Ya.
1: İşi oradan intikal ettiğini iddia edenler vardır.
0: Ha.
1: Ama tabii bir vesikayla konuşamıyoruz bunu. Ama
0: Muhakkak.
1: böyle bir tarihsel bir gidiş var orada.
0: Ha.
1: Bir hakkında o insanların söyledikleri söze itibar ediyoruz. Çünkü ortada bir nakil var yani. Bu
0: Ha.
1: nakille ancak böyle konuşabiliyoruz.
0: Siz de çok güzel
1: Bir
0: naklettiniz bize. Sağ olun.
1: Sağ ol, var ol. Söz tabii Sultanul
0: Fuzuli,
1: Şuera
0: Fuzuli Hazretleri.
1: Fuzuli Hazretlerine ait.
0: Ya.
1: Bizim tabii bütün gazellerimizde Fuzuli Hazretleri. Onun divanları, onun efendim yazmış olduğu beyitler okunur.
0: Çok da yakışıyor o
1: Çok,
0: ağza. Fuzuli Hazretleri çok yakışıyor yani Urfa ağzına.
1: Allah işte elimizden almasın yani
0: Evet
1: onun
0: ağzına.
1: bu
0: Ya.
1: güzelliklerini, Fuzuli Hazretlerine tabii biz çok meftun olduğumuz için.
0: Hemen aklıma bir beyti geldi sen Fuzuli Hazretleri deyince. Yar için ayare minnet ettiğim ay beyleme.
1: Eyvallah.
0: Bağban bir gül için bin hare hizmetkar olur.
1: Eyvallah.
0: Yani sen diyor senin için yar için
1: Tabii.
0: ayare minnet ettiğimden filan falan. Beni ayıplama beni. Çünkü bağban bir gül için bin hare. O kaç tane har varsa hepsine hizmetkar olur diyor baba.
1: Doğru.
0: Ya.
1: Fuzuli Hazretleri'nin çok güzel tabii beyitleri var Allah için. Ne yanar kimse bana ateşi dilden
0: Ya.
1: özge, ne açar kimse
0: Hangi
1: kapım
0: birini
1: bade
0: sayalım?
1: sabadan gayrı. Yani ondaki o üslup, ondaki o güzellik
0: Ya.
1: bütün şairleri cezbetmiş. Bütün şairler ona öykünmüşler yani.
0: Çok şükür Azerbaycan'da hocam, yani gittiğimizde görüyoruz. 7'den 70'e herkes
1: Tabii.
0: Fuzuli Hazretlerini ezbere okur divanını.
1: Evet,
0: Vallahi
1: evet
0: öyle.
1: öyle.
0: Keza İran'a gittiğinizde mesela Hafız Şirazi,
1: Aynen öyle.
0: çocuktan dedeye
1: Tabii.
0: hepsi okur.
1: Tabii.
0: Biz şurada yani ne diyeyim şimdi?
1: Yıllar önce bir televizyon programında Atilla İlhan'ın bir söyleşisine ben denk geldim.
0: Ya, çok
1: Kendisi
0: kıymetli bir.
1: Azerbaycan'da bir çocukların oynamış olduğu bir parkta böyle geziniyormuş. Oraya seyahate gitmiş herhalde. Orada bir çocuğa sormuş, sen demiş Fuzuli'den hiç bana bir şiir okuyabilir misin demiş. Diyor ki yaşı diyor yani takriben işte 10 veya 13 yaşlar
0: Tamam,
1: arasında bir
0: tamam.
1: çocuk. Bana diyor birkaç tane beyit okudu.
0: Vallahi okuyorlar.
1: Ondan
0: Vallahi
1: sonra
0: okuyorlar.
1: aradan diyor zaman geçti. Ben diyor Türkiye'ye intikal ettim diyor. İstanbul Üniversitesi'nin diyor o güzergahında gezerken diyor gençler falan vardı diyor. Onlarla sohbet ettik diyor. Ben onlara sordum. Dedi ki
0: Ya.
1: diyor bilmiyoruz dediler
0: Ne yapacağız şimdi?
1: diyor. Vallahi bilmiyorum ne yapacağız yani. İşimiz
0: Ya.
1: zor. Tabii şimdi geldik Niyazi Mısri
0: Ya.
1: Hazretlerine.
0: Ya mübarek.
1: Hayran olduğum, meftun olduğum
0: Ya efendim.
1: yani Anadolu'da yaşamış Yunus Emre bir,
0: Evet.
1: ikincisi Niyazi Mısri
0: Tabii.
1: Hazretleri. Yani benim
0: Malumunuzdur. Yani Yunus Baba ile birlikte Nutku Şerifleri tekke musikisinde en çok bestelenen
1: ya.
0: mübarek
1: Tabii.
0: yani.
1: Öyle. Seni bir dinleyelim bakalım ne olacak. Allah ne
0: Peki.
1: gösterecek.
0: Şimdi bu eser provasını yaparken kulak kabarttınız. Aslında bir türkünün melodisi. Şimdi tekke
1: Olsun.
0: musikisinde çok vardır bu. Biz bu forma malumunuz giydirme
1: Eyvallah,
0: deriz.
1: eyvallah.
0: Yani başka bir ilahinin melodisine bir başka Nutku Şerif'in sözlerini giydirme.
1: Olur,
0: Bunu
1: olur.
0: çok
1: Çok var
0: yaparlar.
1: ama bizde
0: Çok vardır.
1: Anadolu'da çok.
0: Bazen kendisinden bile güzel olur. Çok
1: Tabii, doğru
0: enteresandır.
1: söylüyorsun.
0: Zannederim 70'li yıllarda Hakk'a yürümüş, Uşaklı bir derviş, hanımefendi bir dervişin kaydından notaya aldığımız bir şey bu. Aynı zamanda bestekar ve şair kendisi.
1: Ne güzel.
0: Onun bir kasetini bulmuştuk. O yıllara ait kaydını. 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocası Türkan Uymaz, onun tezinde Şabani ve Halvetiye'de musiki tezi için düzenlenmişti. Çok güzel eserleri var. Bu da onun okuduğu şekliyle notaya aldığımız bir eser.
1: Eyvallah. Hadi bakalım. Ya Allah.
0: Ya

0: Var ol, sağ ol.
1: Eyvallah
0: Gönlüne
1: abi. Bu
0: sağlık kardeşim.
1: sağ olun
0: Çok
1: efendim.
0: güzel yani. Aşk ile oldu bu da. Çok
1: Ya
0: güzel oldu.
1: sayenizde efendim, sağ
0: Estağfurullah.
1: olun.
0: İleriki programlarda inşallah bu Niyazi Mısri'yi
1: Ya
0: salt ele
1: tek bir
0: alalım böyle.
1: program
0: Evet,
1: yapalım
0: tek bir
1: efendim
0: program
1: inşallah nasip
0: inşallah
1: olursa.
0: yani. Çünkü
1: Ya.
0: bitmez tükenmez bir hazine olduğu için.
1: Ya.
0: Malatyevidir aynı zamanda biliyorsunuz.
1: Eyvallah tabii tabii efendim Malatyalı.
0: Evet. Coğrafyasından kaynaklı ona karşı zaten başka da bir ayrı bir hürmete
1: Ya.
0: sahibiz.
1: Programlar yetmez onu konuşmaya, o
0: Evet,
1: yüzden.
0: yetmez. Yetmez. Sen onun bilir misin 10 Muharrem'de Hazreti Hüseyin Efendimiz için tutulan o matemde sen de o baş yokken ben de bu baş ne gezer diye palayı kendine vurdun.
1: Ya canım. Vay vay vay vay vay vay.
0: Yani Niyazi Mısır Hazretleri bu yani kolay kolay anlatılacak ve bitecek bir tarafı yok yani. Kalemler yetmez ona.
1: Ağaçlar diyor kalem olsa, akarsular diyor mürekkep olsa yetmez.
0: Evet, öyledir. Değerli kardeşim, şimdi yine bizim kardeş coğrafyamızdan Azerbaycan'dan. Bu da çok böyle kurre bir insan. Hacı Baba
1: Hüseynov.
0: Hüseyinoğlu. Evet.
1: Vay efendim.
0: Bütün Fuzuli divanları ve bütün yaşayan Azerbaycan'da böyle destebaşı olan bütün şairlerin tamamını kendinde mezzetmiş,
1: Ya.
0: hıfzetmiş ve büyük mugamhanlardan biri. Yani ben yıllardan beri bunu takip ederim. Önce kasetlerde dinlerdik. Daha
1: Ya.
0: sonra artık dediğimiz gibi bu dijital sayfalarda o kadar
1: Çok
0: çok
1: şükür.
0: yoğun şekilde icraları var. Sohbetleri de var aynı
1: Evet.
0: zamanda.
1: Ben de sayenizde
0: Evet.
1: tanıdım ve
0: Sohbetleri var.
1: aşık
0: Çok
1: oldum yani.
0: ilginç. Çok büyük bir usta.
1: Ya. Müthiş şiirleri
0: Evet,
1: var.
0: evet,
1: Aruzda şiirler
0: evet,
1: yazıyor
0: evet.
1: efendim. Acayip.
0: Çok korkunç
1: Acayip.
0: bir insan. Bu itibarla yani biz onu burada yad etmemiz lazım diye
1: Ne
0: düşündük.
1: iyi yaptınız.
0: Evet.
1: Ne iyi yaptınız efendim.
0: Yad et. Ve okuduğu eser de Anadolu varyantı bir eser.
1: Ya.
0: Onu bir dinleyelim bakalım sonra yine konuşuruz.
1: Çok güzel.

0: çok usta.
1: Müthiş.
0: Yani bir de gazellerini de filan, mugamlarını filan dinle. Geçkileri filan, aman ya Rabbi. O şur makamında kendilerinin ve diğer makamlarında, onların makamatları da, isimleri de farklı tabii.
1: Farklı, evet.
0: Tabii ama kendi işlerinde böyle hanelere ayrılmış. Evet. Aynen bizim eski Osmanlı düzeninde olduğu gibi. Şimdi tabii coğrafya kopunca, yani işte Ermenistan'la filan kesilen bu coğrafya, bu insanların akışını senelerce bizden uzaklaştırdı tabii. Sovyet Rusya'nın da o baskılarına maruz kaldılar ama en büyük meziyetleri ne biliyor musun? Hayranlık duyarsın. Kendi kültür hanelerine zerre kadar toz konduracak en ufak bir şey göremezsin.
1: Ya.
0: O kadar bir yüksek bir sahipleme duyguları var ki, mugamlarına, edebiyatlarına, tarihlerine, her şeylerine o kadar büyük bir saygı çerçevesinde bakıyorlar ki.
1: Ya.
0: Ve o kadar kuvvetle saklamışlar ki bugünlere kadar, mesela bu mugam geleneği orada bir öğretim meselesi. Öğretiyorlar yani. Çekirdekten alıyorlar çocukları. O çocukları mugamla yetiştiriyorlar.
1: Böylelikle ne oluyor? Kaybolmuyor efendim.
0: Tabii,
1: işte. Ya
0: işte. Hani geçen konuştuk ya sizinle de, yani bizim de mesela hoyrat geleneklerimiz, uzun hava geleneklerimiz, gazel geleneklerimizin de mutlaka ve mutlaka eğitime muhtaç bir şeyi olması lazım. Kurumu olması lazım. Yani bilen insanların, bu işte aklı başında insanların eğitim vereceği bir yapı olması lazım. Her önüne gelen mugam dersi veremez mesela Azerbaycan'da.
1: Tabii,
0: Niye?
1: ya.
0: Mutlak ehil bir ekolden gelmesi lazım. Bir tarzı, bir tavrı temsil etmesi lazım. Bizde de öyle. Mesela bir avşar bozlağını okuyacaksa, bir adam avşar bozlağını çok iyi okuması lazım, öğretecekse. Eğer bilmiyorsa öğretemez. Yani önüne nota koyup da git bunu işte avşar bozlağını çal veya git dinle demekle olmaz. Ocağından ve yerinden, hamurundan bir insandan ders almazsan bu işin sonu yoktur. İşin muhtevasına giremiyorsun, rengine giremiyorsun bir defa. Ne yaparsan yap. O yüzden gazellerde de öyle. Çok iyi bir gazel hanın efendim eğitiminden mutlaka geçmek ve onun almış olduğu terbiye ile bazı şeyleri öğrenmek lazım.
1: Ya.
0: Ha, ziyadeleştirebiliyor musun? Buyur. O senin maharetin ve o senin meziyetin. Ona bir itirazımız yok. Ama bunun mutlaka kurumsal bir yapı içinde ele alınması lazım, öğretilmesi lazım.
1: Ya siz onu bırakın efendim, kimse dinlemiyor bile.
0: Ama işte
1: Ya.
0: bakın şimdi Azerbaycan'da
1: her şey elimizde artık,
0: bütün
1: buyurdunuz ya.
0: toylarında ve düğünlerinde, Boracığım, bütün toylarında ve düğünlerinde mugamsız en ufak bir düğün olamaz ya. Yani bunların mugamla olan bölümlere ayrı, eğlence ayırdıkları bölüm ayrı yani.
1: Tabii.
0: Her şeyi ayrı ayrı mütalaa ediyorlar.
1: Ya.
0: Bizde her şey karma karışık.
1: Ya
0: Yani
1: efendim.
0: onun için
1: Yani İzmir'den Karşıyaka'ya geçin, karşı tarafa yani.

0: Hala düğünlerinde lavta kemençe çalıyorlar. Zeybek oynuyorlar. Ne yapacağız şimdi?
1: Yani
0: Kimin bu
1: evet
0: zeybek?
1: tabii.
0: O zaman
1: E
0: ne
1: bu
0: diyeceğiz?
1: coğrafyanın yani
0: Ya
1: buranın mirası yani.
0: sen
1: Tabii.
0: niye bunu yapmıyorsun?
1: Tabii.
0: Uyduruk bir neyse o aletin ismi. Onu alıyorsun oraya. Neydi belirsiz bir dans, neydi belirsiz bir şarkı. Bununla düğün yapıyorsunuz.
1: Ya
0: Ya.
1: işte ama işte zaten şehirlerde gelenek diye bir şey kalmadı artık yani. Şehirlerin geleneksel bir gidişi yok. Şehre gelip şehir hayatına girmiş insanlardan
0: Koptu, koptu.
1: artık kendi köklerinden gelen o kültür dairesinden çıkıyorlar bir defa. Başka bir hale dönüşüyorlar. Ama işte bakın bunu işte Azerbaycan'da göremiyorsunuz.
0: Tabii. İran'da keza.
1: İran öyle hakeza.
0: Yunanistan'da öyle.
1: Evet. Yani her millet kendi kültür hanesine adam akıllı sahip çıkmakta. Şimdi tabii
0: Neredeyiz?
1: mistik konserler yapılır biliyorsun şeyde, Konya'da.
0: Evet. Gelenek oldu.
1: Festivaller tertip ediliyor. Orada bir yayın çok dikkatimi çekti. Alim Kasımoğlu'la İran Azerbaycan'ında ve İranlı bir arkadaşımızın efendim birlikte okumuş oldukları Mevlana Hazretleri'nin neden neden diye şiirine dökmüş olduğu o eseri seslendiriyorlar. Bir dinleyelim
0: Dinleyelim
1: bakalım.
0: efendim.

0: Evet.
1: Eyvallah.
0: Mesnevi'den
1: evet
0: bir kesit sundular.
1: Evet.
0: İşte Konya'daki bir festivalde benim çok dikkatimi celbetti evet. Yani.
1: Bu tamamen yeni bir
0: Alim
1: beste.
0: Kasımov, evet Alim Kasımov da malum biliyorsun. Evet. Çok enteresan ses tekniği bakımından Azerbaycan'da çok fazla takdir ve çok sevilen bir insan. Yani dünya çapında birçok yerde zaten konserlere falan giden, Türkiye'ye de çok gelip konserlere iştirak ettiğini görüyoruz zaten. Bir örnek olarak bir coğrafyadan bir coğrafyaya yani
1: Evet.
0: çünkü bir de ortak bir durum söz konusu. Hazreti Mevlana'nın işte bir sözünden kinaye yapılmış olan bir beste. Acaba besteyi kim yaptı onu
1: Yeni bir
0: bilmiyorum.
1: beste olsa gerek ama
0: Allahu
1: çok
0: alem.
1: güzel.
0: Evet çok güzel.
1: Güzel.
0: Efendim gene asırlık eserlerimizi, asırlık insanlarımızı dinlemekle
1: Bir program
0: programın
1: daha mı
0: sonuna
1: diyorsunuz?
0: doğru
1: Evet.
0: geldik. Asırlık ezgiler bizi böyle kendine ram etti.
1: Evet.
0: Kendine böyle çekti, kabz etti bizi. Ne yapacağız bilmiyorum yani.
1: İyiyiz. Bir sorun
0: İyiyiz,
1: yok. İyiyiz, gayet
0: mutluyuz
1: iyiyiz.
0: yani. Bir dahaki asırlık ezgilerde buluşmak ümidiyle inşallah çok daha farklı, çok daha ilginç eserleri, ilginç insanları, icracıları dinleme fırsatımız olur.
1: İnşallah efendim. Sağ
0: Evet.
1: olun.

0: Metin Şentürk'le Gönülden Gönüle Pazar TRT Müzik'te.
1: Karşınızda Sinan da sahnede. Nil Karataş.
2: Günaydın, geç uyandım ama bitti. Aslında geç bile...
3: Üçüncülükle mezun oldum. Mozart 3 konçerto çaldım. Yani.
1: Allah Allah.
3: Ama ruhum da mesela, beni herkes popçu bilir ama ruhum inanılmaz arabesktir ve çok yatkınımdır.

Sen varken gücüm olurdu, zaman akmadan dururdu. Hatırlasana, hay aşk seni ummuştu, yolun en sonuna koymuştu.

Evet, herkese merhaba. Yıllar önce, artık bunu tahmin edemezsiniz. Kaç yılı? 2004 falan yani bu şarkı hakikaten güzeldi ya. Yani şimdi bugün çok değer verdiğim iki tane konuk var. Mesela bu arkadaşlarım beni heyecanlandırıyor çünkü ikisi de çok iyi müzisyenler. Bir kere onu söyleyeyim. Yıllardır varlar yani bu piyasada. Bir tanesi birazcık daha yeni diyebilirim ama öbür arkadaşım bayağı eskiden beri tanışıyorum ve sahnelerin gerçekten çok aranılan bir ismi. Hem Krem Döle Krem Tabaka tarafından çok seviliyor hem de halk tarafından da seviliyor. Çünkü şarkılar yapmaya başladı. Onların damar noktasına dokunacak. Şimdi onu gelince yine anlatırız, konuşuruz içeride ama ilk konuğum çok sevdiğim bir ben onu ilk bir sinema filmi çekimi için İzmir'e gitmiştim, Kuşadası'na. Orada bir mekanda sahne alıyordu ve benim kaldığım otel de orasıydı. Sesini duydum ve onu dinlemeye gittim. Sonra bir anda kayboldum. Sonra biz bir iletişime geçtik ve şimdi bugün burada çünkü yolu çok açık, önü çok açık. Benim çok eski bir şarkımla geliyor. Biri bana gelsin de bayanlar baylar karşınızda o özel kız Sinan'la sahnede Tuğçe Yılmaz.

0: teşekkür ederim.
1: Ağzına sağlık, hoş geldin.
0: Hoş buldum.
1: Şimdi birazdan
0: İçeride bu arada mükemmel bir enerji var.
1: Güzel değil mi?
0: Harika. Gerçekten harika. Çok yani, güzelsiniz.
1: Hep söylüyorum tabii ama neyse bugün söylemeyeceğim. Hep aynı şeyi söylüyorum. 20 yıldır mesela Birkan'ın suratını görüyorum, çok sıkıldım. Ama içeride ayrı bir şeyimiz oluyor. Çocukluğumuzdan beri böyle yan yana gelince. Serci zaten 2011'den beri beraberiz onunla da. 15 yıl olmuş. İlk albüm, ilk konserde beraber miydik Serci? Evet. Mekanı söylemeyeyim şimdi. Vay be. Birkan'la da işte 2000. Askere kaç yılına gittin? İşte bunda da 22 yıl oldu. 21 yıl olmuş abi şey. Enes zaten elimize doğdu. Can Ercan da Amerika'dan uçak biletlerini almaya karar verince gelip gidiyor. Başka türlü gelmez. O bir Ekim'in biliyorsun protestosudur o. Evet. Zar zor ikna ettik de güzeller içinden falan çalıyor sahnede bana. Zar zor yani sonlara doğru. Neyse Tuğçe'cim hoş geldin. Güzel muhabbet yapacağız birazdan. Çok güzelsin bir kere onu söyleyeyim.
0: Çok teşekkür ederim. Çok
1: dev ses. Genelde minik kadınların dev sesleri oluyor. Sezen Aksu, Sertab Erener. Sen de bu ekole aitsin bence. İnşallah onlar gibi bir kariyerin olur.
0: Umarım ben de gerçekten öyle minik bir serçe olarak yoluma devam
1: Aynen.
0: edebilirim.
1: Valla sen de minik bir serçesin ya. Hakikaten. Sevgili annen de bugün, annecin de bugün burada.
2: Evet.
1: İsmini alalım.
0: Meltem
1: Hanım.
0: Meltem Hanımcığım.
1: Meltem Yıldırım hanımefendi annesi gururla evladını izliyor bugün. Hoş geldiniz. Gerçekten. Şimdi ikinci konumu davet edeceğim. Şöyle söyleyeyim. Çok severim yani. Bir nehir isminden geliyor adı. Eskiden beri tanıyorum. Yani zaman zaman kopuk gidiyoruz ama hep bir hayatımda var yani bir şekilde. O yüzden bugün çok değer verdiğim bir arkadaşım konuk bizde. Önce bütün mekanları ele geçirdi şarkıcılık anlamında. Çünkü çok fazla sahne yaptı ama sonra yavaş yavaş kendisi de şarkılar yapmaya başladı ve onlar da güzel gidiyor. Şimdi o şarkılardan biriyle onu davet edeceğim. Bayanlar baylar, Sinan'la sahnede karşınızda zamanında şarkısıyla Dicle Olcay. Dicle Olcay, hoş geldin.

0: Vay be. Çok güzel. Zamanında kimi söz müzik?
1: Söz müzik, sözler Ceren Akın. Müzik Çağrı Terkıvıran.
0: Hah, o kadar belli ki. Sevgiler kardeşime de buradan.
1: Beni çok onore ettin Sinancığım.
0: Ama
1: çok
0: gerçek bunlar ya.
1: Ediyorum.
0: Nehir gibi akmadın mı hayatımıza ya?
1: Çok teşekkür ederim.
0: Nereden koymuşlar ismi Dicle'yi?
1: Benim teyzem Dicle Üniversitesi'nde okumuş.
0: Hayda.
1: Vallahi.
0: Çok gerçekten entelektüel bundan bir yaklaşımmış.
1: Evet, Dicle Üniversitesi'nde okumuş. Bizimkiler de ilk kez ayrılıyormuş. Annem de demiş ki kızım olursa Dicle koyacağım adını.
0: Ama şey
1: güzel denk gelmiş.
0: Güzelmiş Dicle olayı ya. Ben de zannettim hani acaba büyük baban hani Diyarbakır tarafında doğdular hani oradan mı geliyor diye. Dicle. Buradan bütün bu arada Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'ya da selamlar. Tek izlenen müzik kanalı zaten. Hep açık. Kahvelere, kıraathanelere, her yere, evlere, ocaklara herkese selam buradan. Güzel bir hikayeymiş Dicle. Olcay'la da güzel birleşmiş ha.
1: Evet Dicle ben de oluyor. Seviyorum. Atalarıma. Yani şey olmak ve caymak arasında geçen bir hayat benimki.
0: Güzelmiş. Olcay.
1: Wow. Ya olmak isterim ya da hemen cayarım yani.
0: Güzel. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Klas kız.
1: Canım benim.
0: Çok güzel güzelsiniz. İkiniz de çok klas giymişsiniz gerçekten. Tuğçe'ciğim ilk kez tanışıyorsunuz.
1: Evet ilk kez tanışıyoruz.
0: Tuğçe'ye artık biraz ablalık yapmak lazım. Çünkü mekanların starı olarak sen.
1: Estağfurullah.
0: Hani o da şimdi.
1: Biliyorum.
0: Zaten ben söylediğim zaman çok mutlu oldu. Ah Dicle Hanım ben çok iyi biliyorum falan dedi. Ve o da şimdi İzmir'den. Sen de İzmir'den başlamış olabilir misin?
1: Tabii canım ben İzmirliyim zaten.
0: O da İzmir'de.
1: Sen de İzmirlisin değil mi?
2: Ben İzmirli değilim.
0: Ama orada.
2: Adanalıyım ama öyle. Şu an İzmir'de yaşıyorum.
1: Çok
2: evet.
1: İyi. Adana'da zaten yani aslında İzmir gibi bir yer gerçekten.
0: Bu
1: Adana'yı
0: şey
1: ben çok severim.
0: Dicle ya bu işin şeyi bu mekan işlerinin başlangıcı hep İzmir oluyor. Bizim Berkay da ilk İzmir'den geldiğinde benimle tanıştı. İlk günü hatırlıyorum hatta İzmir'den geldim bugün dediği gün. Var Dal Kılıç var oralardan.
1: Derya.
0: Ulu. Derya var.
1: Tabii.
0: Sen varsın. Çok var böyle.
1: Çok
0: Çağrılar
1: var.
0: Da mı İzmirli?
1: Tabii biz Çağrı'yla çocukluk arkadaşıyız. Can'la çocukluk arkadaşıyız.
0: Can İzmir'den mi?
1: Tabii tabii.
0: Yok be oğlum.
1: Hepimiz İzmir'deniz.
0: Çıkar bakayım gözlüğü. Gözlüğü çıkar bakayım. Gözlüğü çıkar. Ha İzmirliymiş.
1: İzmirli evet. Gözünden belli.
0: Bir şey söyleyeceğim. Var böyle bir İzmir büyüsü ya.
1: Evet İzmir'de müzik yani çok seviliyor. İnsanlar dışarı çıkmayı çok seviyor. Zaten havası da güzel olduğu için.
0: Evet.
1: Ya biz ama tabii şey yapardık. 8'de başlardık. Gece 3'e kadar devam ederdik.
0: Bir zamanlar öyleymiş ya.
1: Gerçekten öyleydi. Aynen. Ve her şeyi söylerdik. Yani yabancı bir şarkıyla başlayıp İbrahim Tatlıses'le geceyi bitirirdik.
0: Bana Berkay şey falan anlatırdı hani. İşte 3 saat yapmış ya bir mekanda. Yana geçip 3 saatte yan mekanda.
1: Tabii tabii. Böyle yılbaşında 4 mekan gezerdik.
0: Gezer yılın.
1: Vallahi çok acayipti yani.
0: Güzel. Sen hani de o İzmir sahneleri. Ben seni Kuşadası'nda tanıdım.
2: Evet.
0: Bir otelin sahnesindeydin. Önce bir şikayet ettim çünkü erken sinema Efes'in Sırrı filminde bir sahne çekimi için gittim.

0: Ondan sonra uyuyamıyorum, tamam mı? Otelde öyle bir sorun var. Ses geliyor odaya. Dedim ki Baran'a, Baran dedim, şey dedim, davulcuya söyle dedim, biraz şey tuşeli çalsın. Ondan sonra gitmiş tabii, onlar da anlam verememişlerdir büyük ihtimalle. Benim adımı söyleme dedim. Çünkü Baran'a ters ters bakmışlar. Sonra baktım ki güzel dedim, bari tadını çıkarayım. Güzel müzik geliyor çünkü. Sonra geldim uzaktan. Orkestra sana biraz sonra söylemiş galiba değil mi? Nasıl olmuştu hikaye? Sen de şimdi mi söylenir falan diye kızmışsın.
1: Sahnedeyken
0: ben en
1: ben
0: arkadayım
1: hiç fark
0: çünkü. Bana
1: etmedim
0: öne gel, öne gel
1: çünkü.
0: Diyor mekan sahipleri. Ben dedim gerek yok kardeşim, şey yapmayalım.
1: Sahnedeyken ben hiç fark etmedim. Tonmeister da gelmiş. Bizim ekipten birilerine işte Sinan Bey burada falan filan böyle anlatmaya çalışmış. O da duymuyorum abi. Ondan sonra sahne bitti. Dediler işte Sinan Akçıl buradaydı, sizi dinledi falan. Dedim şu an mı söylüyorsunuz? Çünkü hiç farkında
0: Çok
1: değildim.
0: tatlıydı o gün.
1: Gerçi dinlenmek için zaten hani hem de iş için oradaymışsınız.
0: Aynen.
1: O yüzden pek de rahatsız etmezdim
0: Estağfurullah.
1: bilsem de.
0: Ortasında zaten ondan sonra ben gittim ama çok güzeldi. O gün enerjin çok senin, dedim ki bu kız mutlaka bir yerlere, iyi bir yerlere gelecek ve ben de sahneye almak istiyorum ben programımı. İnşallah destek olacağım sana bundan sonra sık sık.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Tekrar hoş geldin. Şimdi bir şarkı yapalım.
2: Hoş bulduk.
0: Dicle şu kararsız mı? O zaman yeri gelmişken bir piyanoyla sonra gireriz tekrar biz.
2: Tamam.
0: Bir çok sevilen bir şarkım benim. Dicle de çok güzel söyledi. Berkay söyledi. Ondan önce Ebru Yaşar'a ilk vermiştim. Birçok cover var bu şarkıda ama Dicle'ninki çok güzel coverlardan biri. Şimdi Sinan'a sen de kararsızım.

0: Çok güzel. Provasız falan helal olsun. Buradan ya çalınca düşünüyorum ki ne kadar güzel bir ağ. Tabii Onla Tunç bence bu düzenleme. Başkasına çıkmaz bu
1: Evet,
0: akorlar
1: Onla
0: yani.
1: Tunç.
0: Onla Tunç değil mi? Buradan rahmetle bir kez daha anıyorum. Çok saygı duyduğumuz, çok sevdiğimiz, hatta saygı duyduğumuz az insandan.
1: Müthiş eserler bıraktılar.
0: İnanılmaz. O zamanki Sezen Onla birleşmeleri. Neler var Bölükhan? Çok şarkı var değil mi? Bir 20 şarkı falan vardır yani. Tabii buradan da bu eserlerin doğması çok normal yani. O anlıyorum yani. Şimdi o hissi ben de yaşadım yani zamanında. Evet.
1: Ama bence
2: Zaten.
1: sevmek de eskiden

0: güzelmiş. Daha güzel seviliyormuş.
1: Kesinlikle katılıyorum ya. Yani sevmenin şekli değişti, şarkılardaki anlatımlar değişti. Ama biz hani 2000'lerde şarkı yazmaya başlayan kuşak olarak o anlatımların üstünde ısrar etmeliyiz ki o sevgi tamamen unutulmasın yeni kuşak tarafından. Yani her şey bir anda bugün kolay söylemlere geçmesin bence. O yüzden de ben de mesela 2010'larda yazdığım şarkılarda daha güzel anlattığımı düşünüyorum aşk anlatırken şarkılarda. O yüzden hala onlar 2000'ler. Şimdi yeni 2000'ler 2010'lar oldu galiba, değil mi?
0: Evet,
1: Hani
0: öyle
1: 90,
0: oldu.
1: yeni 90'lar 2010 2000'ler
0: 2000,
1: oldu galiba.
0: 2000'ler oldu.
1: Bir 10 yıl 10 yıl kayıyor.
0: Tabii.
1: Mesela Sopa düşün 15 yıl sonra patladı hani.
0: İnanılmaz. Ama bu arada yani benim lise dönemime denk geliyordu Sopa'nın çıkışı.
1: 2010.
0: Pardon, üniversite dönemime denk geliyordu ve ben o zaman sahneye çıkıyordum. Biz o zaman söylüyorduk mesela
1: Demek
0: Sopa'yı.
1: ki, ama o patlamayı o zaman yapmamıştı. Bodrum'a da
0: Evet.
1: gittik beraber, şarkım yapmıştı o
0: Evet,
1: zaman.
0: Bodrum yapmıştı daha
1: Ama
0: çok.
1: o sonradan o hani Bir Bela yine sonradan,
0: Bir Bela da çok
1: Hasta
0: iyi
1: yine
0: şarkı.
1: o albümlerden, Havaalanı falan bunlar sonradan şey oldu yani. Güzel anlatımlar var
0: Sonradan
1: tabii ama
0: yürüdü.
1: bizden de geriye gittiğinde daha da güzel anlatımlar var yani. Hani baktığında o geri dönler, sen ağlamalar, işte bu tarz şarkılar, bu geceler çok güzel. Tekrar buradan sevgiyle analım ve hayatını kaybedenleri rahmetle analım. Evet, şimdi Dicle, sen peki işi büyüttün. Böyle bir artık açık havalara doğru bir adım atmaya başladın gibi sanki, değil mi?
0: İnşallah çok istiyorum.
1: Kültür merkezleri, açık
0: Evet,
1: havalar
0: aynen,
1: yapılacak.
0: kültür merkezi.
1: Güzel
0: Ya
1: gidiyor
0: tabii
1: ya.
0: ki.
1: Kaç oldu şey? Böyle coverlar değil de sıfırlardan.
0: Yani bayağı ya şöyle, aslında benim şarkılarım biliniyor ama genel
1: Senin
0: olarak
1: söylediğin mi bilmiyor acaba?
0: gerçekten öyle, biliyor musun?
1: Olabilir.
0: Mesela Fi dizisindeki kız diyorlar bana. Evet, ya da atıyorum bir tane şarkı vardı, neydi onun adı? Bir tane, o sen misin ya?
1: Bir de yüzle böyle bekliyorlar.
0: Hani şu var bir de yani.
1: Ama sahne tarafında, şimdi bu halk tarafı yani sokak tarafı.
0: Sahne
1: Sahne
0: tarafında
1: tarafında çok ismin çok
0: çok biliniyor.
1: namlı yani. Çok
0: Evet,
1: namlı denir
0: aynen
1: ona.
0: öyle. Şimdi ben biraz daha şekil değiştirmeye doğru gidiyorum. Birazcık
1: Bu
0: daha.
1: bir strateji değil mi? Yani bir karar ve
0: Evet, bir karar.
1: bir
0: Yani
1: yol, çizilen bir yol
0: bir
1: yani.
0: de aslında bir risk ve arada bu riski almak gerekiyor bence
1: Kesinlikle
0: hayatta.
1: gerekiyor. Kesinlikle.
0: Yani hani böyle yeni bir heyecan istiyorum hayatımda ve bunu böyle daha fazla sosyal mecraları, daha fazla mesela bize ulaşamayan, kolaylıkla bizi dinleyemeyenlere ben gideyim istiyorum.
1: Ben bunun en büyük şahitliğini küçükken, daha küçükken Ozan abiyle beraber çalışırken Kenan'da gördüm. Biz o zaman Ozan abi, ben, Kenan Doğulu falan hep beraber takılıyorduk. Arnavutköy'deki stüdyoda ve bir gün o anlarda şahittim yani, oradaydım. Bir karar aldılar Fiko ile, Fikret var onun menajeri. Ve dediler ki biz gerekirse 2 yıl zorluk çekeriz maddi anlamda ama biz şu andan itibaren mekanları bırakıyoruz. Ve halk konserlerine oynayacağız diye, festivallere, açık havalara. Ondan sonra gerçekten 2 yıl biraz zorlandılar. Çünkü mekanların bir numarasıydı Kenan Doğulu. Hatırlarsınız yani.
0: Tabii.
1: O kararı aldıkları zaman ve o zorlukla çektikleri zamanlara şahidim ben de birebir. Ondan sonra ne kadar büyük bir kariyer oldu tabii.
0: Ya tabii ki
1: Doğru bir
0: bunu
1: adımdı, riskti
0: o
1: onlar için.
0: zamanlarla bu zamanlar aynı değil Sinan, biliyorsun tabii
1: Değil
0: ki.
1: tabii ki, aynen.
0: Daha zor şu anda, daha kolay gibi gözükse de aslında şu an daha zor yani parlamak, göz önüne çıkmak. Çünkü herkes yapıyor şu an. Bu arada
1: Doğru.
0: herkes yapsın da
1: Doğru.
0: ben kimseye şey yani hayır bu işi sadece müzisyenler yapmalı. Hayır, insanların canı ne istiyorsa onu yapsın. Ama ayrışmak için daha fazla emek sarf etmemiz gerekiyor. Bu demek değildir ki ben diğer bütün işlerimi bırakacağım. Ama daha fazla risk alır bir hale geldim şu
1: İki
0: anda.
1: yönlü ilerleyeceksin.
0: Aynen
1: Aynen,
0: öyle.
1: süper. Tuğçe'cim, sen finalde, senin de herhalde bir tane daha şarkın var, çıktı.
2: Evet, şu an bir tane şarkım
1: Onu burada
2: çıktı.
1: adını söyleyelim. Neydi? Ben çok hoşuma gitti o şarkı.
2: Sızı.
1: Sızı.
2: Evet.
1: Birazdan onu yapacağız zaten.
2: Yapalım.
1: Benim sahnede dinlediğim şarkı da
2: Sızıydı.
1: Sızı'ydı.
2: Evet.
1: Şöyle bir an oldu sayın seyirciler. Ben onu dinlerken uzaktan işte şey dedi Tuğçe. Şimdi sıradaki şarkı söz müziği bana ait dedi ama böyle mahcup bir ifadeyle söyledi onu. Ondan sonra ve insanlar da lap bara bup falan diye eğleniyordu böyle. Sonra bir anda böyle duygusal bir şarkıya girdi. Dedim ne kadar güzel tınları, kendi besten ve sonra da böyle çok naif bir şekilde teşekkür ederim herkese falan dedi. O beni çok etkiledi. O anda böyle o kendi duygularını orada söyleyip o şarkıyı yapman benim hoşuma gitmişti. Onu söyleyiş şeklin, mahcubiyetin. Şimdi o zaman artık o sahneden alıyoruz. On binlerce kişiye ulaştırıyoruz şarkıyı. Şimdi Tuğçe Yılmaz, Sızı, Söz Müzik, Tuğçe Yılmaz. Wow.
2: Bana ait.
1: Hadi bakalım.

0: Bravo.
1: Çok teşekkürler. Çok sağ olun.
2: Ne kadar güzel. Kendi ilk yazdığın şarkı değil mi? Çıkarttığın.
1: Evet, ilk şarkım.
2: Şimdi sırada neydi? Mümkün mü?
1: Mümkün mü?
2: Adını ben koydum değil mi onun?
1: Evet, öyle oldu birazcık. Böyle bir adı.
2: Ya bana bir şarkı dinletti. Ben de sadece müthiş yazmış yani. Güzel yazmış. Müthişe yakın yani. Ondan sonra ben de bir cümle koydum en sonuna. Sonra hatta şarkının adı bu olsun dedim. O da kırmadı beni sağ olsun. Böyle gizli oldu benim adım tabii orada ama o şarkı da şimdi herhalde bugünlerde yayınlanacak. Çünkü biraz ileri tarihte yayınlandığını düşünürsek mümkün mü? Şimdi Tuğçe Yılmaz'dan tekrar dinleyeceksiniz. Şimdi ya hasta çok güzel söyledin Dicle.
1: Teşekkür ederim.
2: Yani onu hatta bir gün yine böyle kendi kendime gaza gelip bir kere daha yayınladım
1: evet,
2: yakın zamanda.
1: Evet paylaştın. Bu şarkıyı çok güzel söylüyor bu kız.
2: Çok.
1: En iyi Dicle söylüyor. Yani böyle iki ayda bir Sinan gaza geliyor.
2: Aynen. Anlıklarım var benim öyle.
1: Evet. Ben çok mutlu oluyorum orada. Teşekkür ederim.
2: Hasta da yıllar sonra sosyal medya üzerinden ilerlemiş bir şarkı. Hande, sevgili Hande'ye vermiştim yıllar önce. Yani o zaman çok güzel işler yaptık. Bir 35-40 şarkı falan yaptık herhalde beraber. Şimdi Dicle ile bu şarkı çok yürüdü. O yüzden o buradayken ilk kez yan yana şarkıyı yapalım. Şimdi Sinan'la sahnede Dicle Doğacay ve Hasta.

0: Dicle Olcay.
1: Sinan Akçı.
2: Ne kadar güzel bir şarkı ya.
1: Çok
2: gerçekten
1: güzel.
2: Gerçekten bir kere daha buradan Sinan Akçı'da selam. Ben yazmamış kimse selam gönderecek gibi birini bulamam.
1: Kendime teşekkür ediyorum.
2: Kendime diyorum. Anneye de hadi edelim. Evet. Nasıl? Vallahi geçti gitti, sonuna geldik programın neredeyse. Arkadaşlar Sinan'la sahneyi müzisyen arkadaşlarım almayı çok seviyorum. Akıyor gidiyor gerçekten. Bıraksan 2 saat bile yaparım. Normalde 1 saat yapıyoruz. 2 saat bile gider onlarla yani. Şimdi peki hayallerinin 60'ına geldin mi? Ya da 70'ine? Ya da
1: geldim.
2: Daha yüksek mi? Değil mi? Geldim bence.
1: Geldim. Yani aslında bakarsan Sinan nasıl bir şeymiş biliyor musun? Benim kendime dair bir hayalim varmış. Yani kendi kişisel bütünlüğüme dair bir hayalim varmış.
2: O daha güzel bir şey. Daha az yorar insanı.
1: Evet ve bu sene özellikle yani geçtiğimiz sene daha doğrusu ben ulaşmak istediğim Dicle'ye ulaştım dedim ve o noktada hırs denilen şey böyle %20'lere indi.
2: Evet.
1: Ve hayat şu an başlamış gibi hissediyorum. Aynen. Çünkü çok daha keyifli bir şekilde yapıyorum her şeyi. Çünkü istediğim o mental sağlık, fiziksel sağlık, ruhsal sağlığa yıllardır meğerse bunu istiyormuşum.
2: Bir de bir eminlik geliyor yani böyle.
1: Evet.
2: O yüzden o kesinlikle duruşuna da yansıyor zaten. Hani
1: kesinlikle.
2: O yüzden sordum. Sen daha hayallerinin birazcık daha başındasın. Değil mi Tuğçe'cim ama?
3: Devam çok başındayım evet.
2: Devam ettireceksin. Yani bunu 80-90'lara gelecek.
3: İnşallah. Zaten yaşımı da göstermiyorum.
1: Hiç göstermiyor. Şoka girdim.
2: Çok da değil zaten. 26 mıydın şu an?
3: 24.
2: Şu an kaçsın?
3: 29.
2: 23
1: falan dersin. Ben 23-24 evet gösteriyorsun.
2: Dersin
1: evet,
2: doğru. Ailede müzisyen yok senin?
3: Yok. Yani profesyonel anlamda yapan yok.
2: Senin de yok.
1: Babamın sesi çok güzeldi. Ablamın sesi çok güzeldi.
2: Ha, böyle şeyler söyle.
1: Yani büyür, annemin de fena değildi.
2: Açık mıydı o radyolar falan küçükken? Hani
1: tabii.
2: Müzik.
1: Yani ben hep TRT... Şu an hala vardır herhalde değil mi? TRT'de böyle sanat müziği...
2: Tabii tabii. TRT müzik bu ağırlıklı.
1: Tabii devam
2: genelde
1: ediyor. Evet yani benim çocukluğum onları dinleyerek geçti. O yüzden zaten konser

0: Konservatuarı sanat müziği üzerine okudum.
1: Peki hani şey ne zaman başladı Dicle? Hani Dicle gel bir kızım bir şarkı söyler falan. Okul mu? Ev mi?
0: Benim yalvarmamla oldu.
1: Şaka.
0: Tabii ben ne? Böyle annemi paçalarından tutup vallaha bak benim sesim çok güzel falan. Annem de şimdi herkesin sesi güzel ya. O kadar önemli değil
1: aile
0: yani.
1: De,
0: wow işte inanılmaz bir yetenek falan denmiyor yani.
1: Elde çünkü tarak herkes... falan başlamış mıydı?
0: Tabii tabii neler neler. Ben kuzenlerimin düğününde sahneye atmaya çalışıyordum kendimi. Annem şaka. Durduruyordu. Böyle okulda işte Ebru Gündeş'in o Çingenem şarkılarının çıktığı zamanlarda danslar bir şeyler. Sonra benim bir lise dönemim var. Orada annemin beni... başka bir sektör yani kendi çalıştığı
1: orada sektöre, müziğe bir ara verildi.
0: Orada bir ara verildi. Sonrasında
1: bu zehir gibi tabii içinde.
0: Tabii geçme. Sonra baktım şarkı yani sahneye çıkmanın yolu konservatuvar okumaktan geçiyor. Bizimkileri öyle ikna edebilirim. O yüzden konservatuvara girdim. Yoksa hani
1: sen 9 Eylül mü?
0: Yok Ege Üniversitesi.
1: Ege. Aa Ege. Buradan da Profesör Doktor Bilgehan Gültekin hocama.
0: Aa canım hocam.
1: Çok severim.
0: Çok severim.
1: Bir ödül töreninde beni ağırlamışlardı sağ olsunlar.
0: Evet, çok
1: onun enerjisine bayılıyorum. Ona da buradan saygı ve sevgilerimi sunuyoruz. İletişim Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Bilgehan Gültekin ve değerli ailesinin annesi ve kız
0: annesi
1: kardeş
0: çok,
1: ablası
0: çok, çok tatlılar.
1: Onların ellerinden öpüyorum. Saygılar ve sevgiler sunuyorum. Şimdi ya sohbet çok güzel gidiyor ama senden de duymak istediğim şarkılar var. Senden de var. Arka arkaya yapalım şarkıları ki ekranlar biraz daha sesi açın. O şarkılarla bitireceğiz. Şimdi hatta Dicle de şaşırdı. Şarkının benim olduğunu biliyormuş. 2008-2009 Nilüfer Hanım'a
2: 2009 evet.
1: Yaptığım bir şarkı bir bilseydin.
0: İnanılmaz bir şarkı.
1: Sen de bayağı dinlemişsin şarkıyı.
0: Çok dinledim. Aşk acısı falan çektiğim günlere denk
1: şaka,
0: geldi.
1: Şaka özür dilerim.
0: Lütfen Sinan rica.
1: Bile ayarlayamazdım onu bilemezdim. Bir bilseydin gerçekten benim de Nilüfer Hanım'a yaptığım ve onun da beni küçük kayan diye sevdiği yıllar. Ona buradan saygılarımı sunuyorum tekrar. Ondan sonra daha sonra Serkan Kaya da söyledi. Hatta Melek Büyükçınar diye bir kardeşime söyledi. Oradan dinlemişsin sen çok.
0: İnanılmaz, inanılmaz.
1: Tuğçe de bu şarkıyı çok sevmiş. Sahnenden söyledin mi hiç?
2: Bu şarkıyı hiç söylemedim.
1: Belki
2: ama
1: sonra
2: öyle olur. Bir şarkı ki Nilüfer'le bütünleşmiş bence. Nilüfer'in sesiyle bütünleşmiş bir şarkı. O yüzden hep bir başkasından dinlesek de yine de o Nilüfer'in sesi bence hep kulaklarımızda oluyor.
1: Çok büyük saygı ve sevgiyle onu da buradan anıyoruz. Öpüyoruz Nilüfer Hanım. Şimdi Sinan'la sahnede. Tuğçe Yılmaz, bir bilseydin.

0: Teşekkürler.
1: Evet, ağzına sağlık canım ya. Güzeldi. Dicle yine o yıllara gitti bir anda. Sonra geri geldi. Bir bilseydinden sonra. Çok güzel. Çok yakışıyor bu şarkıyı. Bence sahne repertuarını
0: evet,
1: al.
0: Bence de.
2: Gerçekten.
1: Çok güzel söyledin, evet.
2: Çok güzel yazmışsınız.
1: Eyvallah. Sağ ol. Ağzına sağlık canım. Evet, gelin biraz muhabbet edelim. Bitiriyoruz çünkü sonuna geldik artık programın yavaş yavaş. Çok tatlı, güzel bir hatıramız oldu bence. Bundan sonraki müzikal yolculukları çok açık. Ben de Tuğçe'ye biraz kılavuzluk yapacağım inşallah. Seviyorum çünkü böyle değer verdiğim tatlı seslere destek olmayı. Bizim Dicle'yle çok eskiden bir düetimiz vardı değil
2: evet,
1: mi?
2: Evet, başka düetimsi, çaren yok.
1: Başka şansın evet, yok.
2: Ay, başka şansım yok.
1: Aynen, doğru. Başka şansın yok da hatta. O gün stüdyoda tesadüf kırmamıştı bizi. Öyle bir girmiş. Her seferinde o şarkıyı dinleyen herkes bana sorar. Burası kim diye. Hep senin adın geçer
2: 2014
1: orada.
2: 2014 müydü Sinan? 15 miydi?
1: 13. Miami'de.
2: Klip çekmiş.
1: 15. Evet. 2015-16'lar hatta.
2: Vay be, o kadar.
1: Aa, inan, 10 yıl geçmiş ya.
2: İnanılmaz.
1: Çok teşekkür ederim. Müzikal yolculuğunuza birazcık Sinan'a senden de renk olmasını dilerim.
2: Çok teşekkürler.
1: Katıldın, kadar, ayaklarına sağlık.
2: O kadar güzel bir anı oldu ki benim için de gerçekten ilk programım çünkü.
1: Ne güzel.
2: Evet.
1: Annesi. Anne çekiyor.
2: Evet.
1: Ona da buradan saygılar tekrar.
2: O yüzden
1: tekrar
2: bana umarım uğur
1: getirecek.
2: Getirir.
1: Sen merak etme. Getirecek. İnşallah öyle olacaktır.
2: Çok Dicle'cim,
1: ayağına sağlık.
2: Sinancığım.
1: Bundan sonra da bir yerlerde görüşmek üzere.
2: İnşallah.
1: Gece 12-1'lerden sonra genelde birbirimizle görüşürüz
2: evet.
1: Ama hani mekan olduğu için ama her zaman müzikal yolculuğunda bir yerimiz olursa çok
2: biliyorum.
1: Mutlu oluruz.
2: Teşekkür
1: Ayağına
2: ederim.
1: Sağlık.
2: İyi ki varsın. Çok seviyorum seni.
1: Ben de seni. Teşekkür ederim. Şimdi buradan tabii ki söz müzik Sinan Açıl demek isterdim ama Serdar Ortaç'a gidiyoruz. Seni çok seviyoruz. Çok büyük bir bestecisin. Bir kere onu söyleyeyim. Bir döneme ve hala vurmaya devam ediyorsun damga. Senin bir şarkını bile ezbere bilmeyen kimse yoktur Türkiye'de. Çok küçükken ben yaptığım bir şarkı 97 herhalde 14 yaşında falandım ben herhalde 97-98'ler Aşkın Nuriyengi dev bir ses o zamanlar fırtına estiren
2: bir şarkı.
1: Değil mi? Aşkın Nuriyengi'ye verdiği şarkı Karalım. Bu şarkı Enes de Merve Özbey'le düet yaptı. Yakında o da çıkacak değil mi Enes? Evet, zorla da olsa evet dedirttik. Şimdi tabii şu da bir gerçek ki Karalım şarkısını ben de çok severim o zamandan beri. Yapmak istedik. Dicle söylüyor, biz ona vokal yapacağız. Enes de düet yapacak. Şimdi Sinan'la sahnede Karalım. Hepinizi çok seviyorum. Bizi izlemeye, biz dinlemeye devam edin. Kanalın sesini açın. Ben çıktığımda en azından pişman olmazsınız. Allah'a emanet olun. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtuosity adlı programda bugün çok özel bir konuğu ağırlıyorum. Gitar sanatçısı Mustafa Doğan.

0: Sinan Özen. Sinan Özen'le Senli Benli müzikal oyun öncesi kulisinin kapılarını Müzik Sayfası ekibine açtı.
1: Çocukluktan başlayan ve 2026'ya kadar gelen süreç içerisindeki bir seyahatimiz var, yani yolculuğumuz var, sanatsal yolculuğumuz var.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde Mersin ve Eskişehir'de konser veren sanatçıların özel performansları.

0: Arkadaşım. Gülez Ayla Hava Civa şarkısının çıkış hikayesini Müzik Sayfası izleyicileri için anlattı.
1: Bir yıldır aslında uğraştığım bir şarkı ve süreci çok sıkıntılı geçen bir şarkı aslında, yapım süreci.
0: Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Derya Ulu hangi şarkısının büyük beğeni topladığını açıkladı.
2: Gayet güzel. Konserlerde, festivallerde binlerce kişi eşlik ediyor. Öyle olduğu zaman biliyorsunuz çok mutlu oluyoruz.
0: Müzik Sayfası Pazar TRT Müzik'te.
3: Bu bölümde yolum, zengin kültürel mirasıyla öne çıkan Bingöl ve tarihi adı Dersim olan Tunceli'ye düşüyor. Zazaca ve Kurmancı sözlü müzik kültürünü ve Alevi geleneğinin müziğe yansımasını değerli müzisyenlerle birlikte anlamaya çalışıyorum. Bingöl.

0: Piri Türkistan Yesevi'den Yunus'a, gönülden gönüle, candan cana. Haydi kucaklaşsın şimdi dombra ile bağlama.
1: Dombra sazın esken ataylar, enesine esperken anaylar.
0: Türk dünyasının, kültürünün, sanatının, tarihinin en önemli şehirlerinden Türkistan'dayız. Lay lay.

Ellerinize kollarınıza sağlık. Sultaniyegah makamı ile bu akşam aşikar programımızı açtık. İki eser seslendirdim sizler için. Şimdi başka bir türküyle devam etmek istiyorum. Iğdır'ın Ağlı Alması.

Bravo. Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Şimdi sırada güzel bir Sezen Aksu bestesi var. Masum değiliz diyeceğiz.

Arkadaşlarımın ellerine, kollarına sağlık. Hakikaten çok güzel oldu. Bana göre çok güzel oldu. Umarım izleyenlerimiz de en az benim kadar keyif almıştır bu güzel Sezen Aksu eserinden. Şimdi sırada daha güzel bir şarkı geliyor. Bakalım ne geliyor.

Ellerinize sağlık, teşekkür ediyorum. Ne güzel İzmir'i hatırlamış olduk böylece. Sırada bir Yıldırım Gürses bestesi var. Anla artık, anla beni, unut. Geçen günü yapacağız.

Arkadaşlarım, sevgili arkadaşlarım, ellerinize, kollarınıza sağlık, yüreklerinize sağlık. Yıldırım Gürses'i de bu Nihavend eseriyle anmış olduk. Şimdi sırada çok hareketli Barış abimizin bir şarkısı var. Barış Manço'yu yad edeceğiz. Kara Sevda diyoruz.

Bravo. Barış abimizi de, Barış Manço'yu da böylece bu güzel şarkıyla yad etmiş olduk. Sırada güzel bir türkümüz var. Biraz sakinleşiyoruz, ağırlaşıyoruz. Bakalım hangi türkümüz geliyor?

Sevgili arkadaşlarımın ellerine, kollarına, yüreklerine sağlık. Ben okul yıllarına gittim bu güzel türküyle. Altın hızma mülayim. En son üniversitede konservatuvar yıllarında okumuştum. O yüzden burada da okumaktan keyif aldım. Aşikar'da da okunmuş oldu. Şimdi daha da hareketli bir şarkıya geçiyoruz. Yine bir türkü, bir Adana türküsü diyelim. Adana'nın yolları taştan, sen çıkardın beni baştan.

ellerinize kollarınıza sağlık arkadaşlarım. Bu akşam da maalesef aşikar programımızın sonuna geldik. Kendinize iyi bakın diyorum. Her zamanki gibi sağlıkla kalın, hoşça kalın ve müzikle kalın lütfen. Hoşça kalın.